ayırmalıdır. Sermaye farzlardır. Kârda sünnet ve nafilelerdir. Ziyan ise günahlardır. İnsan ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Çünkü nefs çok hileci ve yalancıdır. Kendi arzularını sana iyi, faydalı gösterir. Halbuki onlar aslında günahtır. Her mübahı bile sormalı ve bunu niçin böyle yaptın demelidir. Zararlı bir şey yaptıysa tazmin ettirmeli, ödetmelidir. İbn Abdüssamed büyüklerdendi. 60 hicri senelik hayatının hesabını yaptı. 21.500 gün idi. Şöyle dedi: "Ah! Her gün en az bir günah yapmışsam 21.500 günahtan nasıl kurtulurum? Halbuki öyle günlerim oldu ki yüzlerce günah işledim." diyerek düştü. Eğilip baktılar, ruhunu teslim etmişti. Ne yazık ki insanlar kendilerini hesaba çekmiyorlar. Bir kimse her günah işlediğinde odasına bir taş koysa, kısa zamanda o oda dolardı. Eğer omuzlarımızdaki katip melekler her günahı yazmak için ücret isteselerdi, malımızın hepsini vermemiz icap ederdi. Fakat gaflet ile, çeşitli düşüncelerle birkaç Sübhanallah desek, tesbihi elimize alır, sayar ve 100 kere söyledik deriz. Ama her gün boşuna nice şeyler söyleriz de, bunları saymaz, dile almayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bu nasıl akıldır? Bunun için Ömer radıyallahu anh, "Amelleriniz tartılmadan önce kendiniz tartınız." buyurdu. Ömer radıyallahu anh, kamçıyla ayaklarına vurup, "Bugün ne yaptın?" derdi. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ederken, "Benim için Ömer'den daha sevimli kimse yoktur. En çok sevdiğim Ömer'dir." dedi. Sonra Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha, "Nasıl söyledim?" diye sordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha tekrar edince, Ebu Bekir radıyallahu anh, "Benim için Ömer'den daha izzetli ve daha aziz kimse yoktur." diye sözünü düzeltti. Yani bu kadarcık bir şeyin bile muhasebesini yaptı ve düzeltme yoluna gitti. İbn-i Selam odun yüklenmiş taşıyordu. "Bırak bunu köleler, hamallar yapsın." dediklerinde, "Nefsimi tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl olacak?" dedi. Enes radıyallahu anh anlatır: "Ömer'i gördüm. Bir duvarın arkasında durup kendi kendine, "Yazıklar olsun ey nefsim sana ki, sana emirül müminin diyorlar. Ya Allah'tan kork veya onun azabına hazırlan." diyordu. Hasan-ı Basri radıyallahu anh buyurdu ki, "Nefsi levvame, şu yemeği yedin, şu işi yaptın, niçin yedin, niçin yaptın?" deyip kendini ayıplayanın nefsidir. O halde yaptığı şeylerden dolayı nefsi hesaba çekmek çok mühim bir iştir. 4. Nefse ceza vermektir. Nefisle hesaplaşılıp kusurlarını görüp ceza verilmezse cesaret bulur, şımarır. O zaman kendisiyle başa çıkılamaz. Yaptığı her şey için ona ceza verilmelidir. Şüpheli şey yemişse aç bırakmalı, yabancı kadınlara bakmışsa iyi mübahlara baktırmamalı. Her azaya böyle ceza vermelidir. Geçmiş büyüklerimiz böyle yaptılar. Abidlerden biri elini bir kadına sürdü. Sonra ceza olarak yanıncaya kadar elini ateşe tuttu. Beni İsrail'de bir abid bir hücredeydi. Bir kadın kendini ona takdim etti. Onun yanına gitmek için bir ayağını hücreden dışarı çıkardı. Sonra Allahü Teala'dan korkup tövbe etti ve geri dönmek istedi.
Sonra kendi kendine, hayır, olamaz. Bu ayak günah için dışarı çıkmıştı. Hücreye giremez deyip ayağını içeri almadı. Sıcak ve soğuklardan o ayağı helak olup gitti. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Kürebi der ki, bir gece ihtilam oldum. Gusletmeye kalkarken nefsim tembellik etti. Baksana hava çok soğuk, sonra hasta olursun. Sabret, yarın hamama gidersin, dedi. Nefsime muhalefet için entariyle gusletmeye yemin ettim ve öyle yaptım. Islak entariyle yattım. Entarim üzerimde kurudu ve ben nefsime, Allahü Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur, dedim. Birisi bir kıza baktı, sonra pişman olup ceza olarak serin su içmemeye yemin etti ve içmedi. Hasan İbni Ebi Sinan güzel bir yer gördü ve bunu kim yaptı, dedi. Sonra kendi kendine, seni ilgilendirmeyen şeyi nasıl sorarsın? Ey nefsim, yemin ederim ki bir sene oruç tutacaksın, dedi. Ebu Talha bağında namaz kılıyordu. Güzel bir kuş yanına kondu. Ona dalarak kaç rekat namaz kıldığını şaşırdı. Bu yüzden bütün bahçeyi sadaka olarak verdi. Malik bin Daygam diyor ki, Rebahül Kavsi gelip babamı sordu. Uyuyor, dedim. İkindiden sonra yatılır mı? Dedi ve gitti. Arkasından gittim. Kendi kendine diyordu ki, ey boş boğaz! Senin nene lazım ki başkasının yatmasına karışırsın. Ahdım olsun ki bir sene başını yastığa koymayacaksın, diyor. Hem ağlıyor hem de devamla, Allah'tan korkmuyor musun, diyordu. Temimi Dari radıyallahu anh bir defa uykuya dalıp yatsı namazını kaçırmıştı. Nefsine ceza olarak bir sene uyumamaya ahdetti. Talha radıyallahu anh anlatıyor. Birisi soyunmuş, kızgın kumlar üzerinde dönüp duruyor ve ''Ey murdar! Sabaha kadar geceyi boş geçirdin. Senin elinden ne zaman kurtulacağım?'' diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. ''Niçin böyle yapıyorsun?'' buyurunca, ''Nefsim bana hakim olmak istiyor.'' dedi. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, ''Gök kapıları senin için açıldı. Allahü Teala meleklere seninle övünüyor.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ''Gidin nasibinizi ondan alın.'' buyurdu. Hepsi gidip, ''Bize dua edin efendim.'' dediler. Hepsine tek tek dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine birden dua ile buyurdu. Bunun üzerine, ''Ya Rabbi, onların azığını takva ile ve hepsini doğru yolda bulundur.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Ya Rabbi, onu tesdid eyle, yani diline daha iyi dua ihsan et.'' deyince, o sahabi, ''Ya Rabbi, hepsinin yerini cennet eyle.'' dedi. Mecmua büyüklerdendi. Bir pencereye bakıp bir kız gördü. Bir daha yukarıya bakmamaya ahdetti. Ahnef bin Kays gece kandili eline alır, parmağını aleve tutar ve filan gün niçin şöyle yaptın, filan şeyi niçin yedin derdi. Dinini kayıran büyükler böyle yapmışlar, nefsin serkeş olduğunu bilmişlerdir. Ona ceza verilmezse zapt edilemeyeceğini ve insanı felakete götüreceğini anlayıp onu böyle idare eylemişler, icabında ceza vermişlerdir. 5. Mücahededir. Bazıları nefisleri gevşeklik ve kabahat yapınca ceza olarak çok ibadet ederlerdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, bir namazda cemaate yetişmeseydi bir gece uyumazdı. Ömer radıyallahu anh bir cemaati kaçırdığı için 200 bin gümüş kıymetinde bir malı sadaka olarak verdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir gün hava kararıp iki yıldız görününceye kadar

akşam namazını geciktirmişti. Bu kadar geciktirdiği için iki köle azad eyledi. Böyle yapanlar çoktur. Nefsine ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye en iyi ilaç, çok ve seve seve ibadet yapan kimsenin yanında bulunmaktır. Onun ibadetleri zevkle yaptığını görünce kendi de alışır. Birisi diyor ki, ibadet yapmak için nefsimde tembellik gördüğüm zaman, Muhammed İbni Vasi'nin zevkle ibadetine bakıyor, bu sebeple nefsimin bir hafta içinde ibadetleri seve seve yaptığını görüyorum. Bilgili, akıllı ve ihlaslı böyle bir Allah adamı bulamayanlar, Allah adamlarının, salih insanların hayatını okumalıdır. Biz bunlardan birkaçını bildirelim. Davud-u Tâi, rahmetullahi aleyh, yemek yemez, ekmeği suyun içine doğrar ve içer ve bununla yemek yemek arasında 50 ayet okunacak kadar zaman vardır. Niçin zamanım boşa gitsin, derdi. Bir kimse kendisine, evinizin çatısının direği kırılmış, dedi. Cevaben, 20 senedir buradayım, bir kere ona bakmış değilim, dedi. Faydasız bakmayı mekruh görürlerdi. Ahmet İbni Zerin, sabahtan ikindi namazına kadar oturur, bir tarafa bakmazdı. Bunun sebebini sorduklarında şu cevabı verdi. Allah-u Teâlâ gözleri, dünyadaki intizama, zerreden göklere kadar her şeydeki inceliklere ve O'nun kudret ve azametine ibretle bakmak için yarattı. İbret almadan bakana bir hata yazılır. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, dünyada üç şey için yaşamak isterim. Uzun gecelerde namaz kılmak, uzun günlerde oruç tutmak ve sözleri kalplere deva olan salih kimselerin yanında oturmak için. Alkame bin Kays'a, nefsine neden bu kadar azap ediyorsun diye sorduklarında şu cevabı verdi. Onu çok sevdiğimden, cehennemden korumak için. Sana bu kadar sıkıntı emrolunmadı dediklerinde, yarın başımı dövüp niçin yapmadın dememek için elimden geldiği kadar yapıyorum cevabını verdi. Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sirruh diyor ki, sırrı ise katiden acayip kimse görmedim. 98 sene yaşadı, ölüm zamanı hariç hiç kimse onun sırtını yere koyduğunu görmedi. Ebu Muhammed Hariri bir sene Mekke'de kaldı. Bu müddet zarfında konuşmadı, yatmadı, başını kaldırmadı ve ayağını uzatmadı. Ebu Bekir Kettani kendisine, bunu nasıl yapabildin deyince, kalbimdeki sıdk vücuduma kuvvet verdi dedi. Bir kimse der ki, Fethi Musuli'yi gözünden kanlı yaşlar akarken gördüm. Niçin böyle ağlıyorsun dediğim zaman şu cevabı verdi. Bir müddet günahlarıma gözyaşı döktüm. Bugün ihlas ile dökmediğim o gözyaşlarıma kan ağlıyorum. Kendisini rüyada görüp, Allah-u Teâlâ sana ne yaptı dediklerinde, Allah-u Teâlâ o ağlamakların hürmetine beni aziz eyledi ve izzetim hakkı için söylüyorum, melekler senin 40 senelik amel defterini getirdiler, bir tane günah yoktu buyurdu dedi. Davud-u Tâhi'ye, sakalını tarasan ne olur dediler. Şöyle cevap verdi, bunun için başka işim olmaması gerekir. Üveysi Karni, Kuddisesi Ruh, gecelerini taksim ederdi. Bu gece rükû gecesidir der ve bir rükû ederdi. Bu gece secde gecesidir der, sabaha kadar bir secdede kalırdı. Utbetül Gulam, yemek yemez, su içmezdi. Çok mücahede ederdi. Annesi, kendine biraz acı deyince, kendime acımayı arıyorum. Birkaç gün bir parça sıkıntı çekip, ebedi rahatlık istiyorum, dedi. Rebi anlatıyor. Üveysi görmeye gittim. Sabah namazını kılıyordu. Selam verince, tesbihleri bitirinceye kadar konuşmayayım deyip bekledim. Öğle namazına kadar

Öylece durup yerinden kalkmadı. Sonra ikindiye ve hiç ara vermeden ertesi güne kadar namaz kıldı. Bir aralık bir parça uyudu. Uykudan uyanınca, "Ya Rabbi, çok uyuyan gözden ve çok yemek yiyen karından sana sığınırım," dedi. "Bana bu kadarı yetişir," dedim ve geri döndüm. Ebu Bekir İbni Ayaş 40 sene yatmadı. Sonra gözüne siyah su geldi. 20 sene hanımından sakladı. Bildirildiğine göre Semmun her gün 500 rekat namaz kılmayı adet edinmişti. Gece ve gündüz 1000 defa İhlas suresini okurdu. Kerz İbni Vebra abdallardan idi. Günde 3 hatim yapardı. "Kendine çok eziyet ediyorsun," dediklerinde, "Dünyanın ömrü nedir?" dedi. 7000 senedir," dediler. "Kıyamet günü ne kadardır?" deyince, 50000 senedir," dediler. 50 gün rahatlık için 7 gün zahmeti kim çekmez?" dedi. Yani demek istedi ki, dünyanın ömrü kadar ömrüm olsa, kıyamet günü o dereceye kavuşmak için her şeye katlanırım. Kaldı ki insan ömrü kısa ve ahiret hayatı ebedidir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh diyor. "Bir gece Rabia-i Adeviyye'de misafir kaldım. Namaza durup sabaha kadar namaz kıldı. Ben de bir odada sabaha kadar namaz kıldım. Kendisine, sabaha kadar namaz kılmamızın şükrünü ne ile yapalım?" deyince şu cevabı aldım. "Yarın onun için oruç tutmak olacak," dedi. 6. Nefsi tekdir etmek, azarlamaktır. Nefis, yaratılışta iyi şeylerden kaçıcıdır. Tembellik etmek ve şehvetlerine kavuşmak istemek yaratılışında vardır. Allah-u Teala bizlere nefislerimizi bu huyundan vazgeçirmeyi, yanlış yoldan doğru yola çevirmeyi emir buyuruyor. Bunu yapmak için onu bazen okşamamız, bazen zorlamamız ve bazen söz ile, bazen de iş ile idare etmemiz lazımdır. Çünkü nefis öyle yaratılmıştır ki, kendine iyi gelen şeylere koşar ve buna kavuşmaktayken rastlayacağı güçlüklere sabreder. Onun en büyük perdesi gaflet ve cehalettir. Gafletten uyandırılır, saadetin nelerde olduğu gösterilirse kabul eder. Bunun için Allah-u Teala Zariyat Suresi 55. ayetinde, "Sen Kur'an ile öğüt ver. Çünkü öğüt ve nasihat müminlere fayda verir," buyuruyor. Senin nefsin de herkesin nefsi gibidir. Nasihat ve azarlama ona tesir eder. O halde önce kendi nefsine nasihat et ve onu azarla. Hatta onu azarlamaktan hiç geri kalma. Ona de ki, "Ey nefsim, akıllı olduğunu iddia ediyorsun ve sana ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki senden daha ahmak kim var ki? Ömrünü boş şeylerle geçiriyorsun. Senin halin şu katile benzer ki, polislerin kendisini aradıklarını ve yakalayınca idam edeceklerini bildiği halde zamanını eğlenceyle geçiriyor. Bundan daha ahmak kimse olur mu? Ey nefsim, ecel askerleri seni bekliyor, seni arıyor. Seni alıp götürmeyince gitmemeye söz verdiler. Cennet ve cehennem senin için yaratıldı. Ecelin bugün gelmeyeceğine malum. Bugün gelmezse bir gün elbette gelecektir. Başına gelecek şeyi geldi bil. Çünkü ölüm kimseye gece gelirim veya gündüz gelirim yahut erken gelirim veya geç gelirim dememiştir. Kışın veya yazın gelirim de dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı zaman gelir. İşte ona hazırlanmadınsa bundan daha çok ahmaklık olur mu? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim, bütün gün günahlar içindesin. Allah-u Teala bu halini görmüyor sanıyorsan kâfirsin. Eğer günahlarını gördüğüne inanıyorsan çok cüretkâr ve hayasızsın ki

da yaptıklarına ceza vermeyecek sanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'e ve 124 bin peygambere aleyhimüsselavatü ve teslimat inanmamış oluyorsun ve hepsini yalancı yapmış oluyorsun. Allahü Teala Nisa suresi 123. ayeti sonunda kim bir kötü iş yaparsa onunla cezalanır ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı buyurdu. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim, o kerimdir, rahimdir, beni affeder diyorsun. Öyleyse dünyada yüz binlerce kişiye niçin zahmet, açlık ve hastalık çektiriyor ve tarlasını ekmeyenlere mahsulünü vermiyor? Şehvetlerine kavuşmak için her hileye başvuruyorsun da o vakit Allah niçin kerimdir, rahimdir, istediklerimi zahmetsiz bana gönderir demiyorsun? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim! Belki inandığını fakat sıkıntıya gelemeyeceğini söyleyeceksin. Fazla sıkıntıya dayanamayanların az bir zahmetle bu sıkıntıyı önlemeleri gerektiğini, cehennem azabından kurtulmak için dünyada zahmete katlanmanın farz olduğunu demek ki bilmiyorsun. Çünkü zahmet çekmeyen zahmetten kurtulamaz. Bugün bu kadarına dayanamıyorsan, yarın cehennem azabına, ahiretteki zillet ve alçaklığa, tard olmaya, kovulmaya nasıl dayanacaksın? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim! Para kazanmak için çok zahmet ve aşağılıklara katlanıyor ve hastalıktan kurtulmak için cahil bir hekimin sözüyle bütün şehvetlerinden vazgeçiyorsun da cehennem azabının hastalıktan ve fakirlikten daha acı olduğunu ve ahiretin dünyadan çok uzun olduğunu bilmiyor musun? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim, sonra tövbe ederim ve iyi işler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir. İşte o zaman pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten daha kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde arpa vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu kimseye benzer ki dersine çalışmakta tembellik eder ve memleketine döneceği son gün hepsini öğrenirim der. İlim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi tövbe edenin nefsi uzun müddet mücahede potasında eriyip temizlenmeli, marifet, üns ve muhabbet derecelerine ulaşıp bütün geçitleri aşmalıdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? Niçin ihtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilmiyorsun? O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim! Kışın muhtaç olduğun şeylerin hepsini niçin yazdan hazırlayıp hiç geciktirmiyorsun? Bunları elde etmek için Allahü Teala'nın merhametine, ihsanına güvenmiyorsun. Halbuki cehennemin zemheriri kışın soğuğundan ve ateşinin sıcaklığı Temmuz güneşi sıcaklığından az değildir. Bunların hazırlığında hiç kusur etmiyorsun da neden ahiret işlerinde gevşek davranıyorsun? Bunun sebebi nedir? Yoksa ahiret ve kıyamet gününe inanmıyor musun? Ve kalbindeki bu küfrü kendinden de mi saklıyorsun? Bu ise ebedi felaketine sebeptir. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim! Marifet nurunun himayesine sığınmayıp da
öldükten sonra

Sonra şehvet ateşinin canını yakmasından kurtulacağını sanan bir kimse, kalın elbisenin himayesine girmeden, kışın, soğuğun, Allahü Teala'nın lütfuyla kendisini üşütmeyeceğini sanan kimseye benzer. Bu kimse bilemiyor ki Allahü Teala birçok faydaları sağlamak için kışı yaratmış ise de lütuf ve merhamet ederek elbise yapılacak şeyleri de yaratmıştır. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim. Ey nefsim, günahlarının Allahü Teala'yı kızdırdığı için azap çekeceğini zannetme. Günahlarımın ona ne zararı var ki bana kızıyor deme. Bu zannettiğin gibi değildir. Seni yakacak olan cehennem azabı, senin içinden ve şehvetlerinden meydana gelmektedir. Nitekim insanın hastalığı, hekimin sözlerini dinlemediği için kendisine kızmasından hasıl olmuyor. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Anladım ki dünyanın nimetlerine ve lezzetlerine alışmışsın ve kendini onlara kaptırmışsın. Cennet ve cehenneme inanmıyorsan, bari ölümü inkar etme. Bu nimet ve lezzetlerin hepsini senden alacaklar. Ve sen bunların ayrılık ateşiyle yanacaksın. Bunları istediğin kadar sev. İstediğin kadar onlara sıkı sarıl. Şunu hiç unutmamalısın ki, ayrılık ateşi sevgin kadar çok olur. O halde, yazıklar olsun sana ey nefsim! Ey nefsim! Bütün dünyayı sana verseler ve dünyadaki bütün insanlar sana secde etseler, az zaman sonra sen de onlar da toprak olacaksınız. İsimleriniz unutulacak, hatırlardan silinecek. Geçmiş padişahları hatırlayan var mı? Halbuki dünyadan sana az bir şey vermişler. O da bozulmakta, değişmektedir. Bununla cenneti alman mümkün idi. O halde yazıklar olsun sana ey nefsim! Ya Allah! Ya Allah! La ilahe illallah! Muhammedun Resulullah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Afuvvü Ya Kerim! Fa'fu anni verhamni ya erhamer rahimin! Teveffeni müslimen ve elhıkni bis salihin. Allahümme ufirli ve li abai ve ümmehati ve li abai ve ümmehati zevceti ve li ecdadi ve ceddati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ahavati ve li a'mami ve ammati veli ahvali ve halati veli üstazi Abdülhakim Arvasi veli kaffetil müminin vel müminat rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn. Niçin kılmazsın farzı sünneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti? Aleyhisselam. Anmaz mısın cehennemi cenneti? İman sahibi kul böyle mi olur? Kıl insaf. Kıymetli ömrünü eyleme israf. Kalbini nefsin arzusundan koru. Dışın gibi için dahi olsun saf.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek elbette Kerem'e.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Altı milyar insan. Dinleri, dilleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milyonlarca kilometre karelik alan üzerine yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle birlikte kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken kimileri de savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar.
2: Dünyanın bir yerinde tabii afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor, bir diğer bölgesinde barış turları yapılıyor.
1: Bir tarafta insanlar yoklukla sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türevini alıyor.
2: Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde perhiz kitapları, zayıflama salonları sektör haline geliyor.
1: Kimi bir saltanat beşiğinde hayat

0: gözlerini açarken kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor.
1: Batı alemi denilen, dünya nüfusunun %15'ini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken asıl büyük kesim yalanmakla yetiniyor.
0: Evet, dünya tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir tek müsebbibi var. İnsanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi yaşama uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi ve hep bana, hep bana diyen açgözlü nefsi.
1: Dünya güzel, yaşamak da öyle. Dünya malı da güzel, can kadar olmasa da. Velhasıl dünya hayatı güzel, bir gün gelip kopmak olsa da.
0: Nedir insanoğlunu hayata böylesine bağlayan? Geçmişte yaşadığı mı yoksa yaşayacak olduğu mu? Elde ettiği mi yoksa beklediği mi? Kazandığı mı kaybettiği mi?
1: Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz. Derken tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacıya dönüşüyor bu hırsımız. Şansımız yaver giderse yakalıyoruz. Bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün gelip kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor.
0: Öyle bir an, bir zaman geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz, soluklanmak için kısa bir ara veriyoruz. Değer miydi diyoruz. Kimimiz için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zaman ya da cesaret kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde bunları kendimizin tükettiği gerçeği onurumuzu zedeliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor.
1: Öyle ya da böyle. Her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Neticede tüketim faturası önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz, görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü. Beraberinde de bir şeyler de alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş.
0: Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Hepimiz şartlar el verdiğince ve gücümüz yettiğince hayatımızı idame ettirme, topluma ve müsbet bilime katkıda bulunma gibi konularda gerektiği kadar çabalamayla zaten mükellefiz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gelebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmak, yüce yaradan tarafından bizlere tanınmış haklardandır. Ancak burada önem arz eden çabayı ne uğruna yaptığımız ve sınırının ne olacağıdır.
1: Ebu Berse radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.
0: Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görüyoruz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiriyoruz. Çünkü arzu ve heveslerimiz başımızı döndürüyor, bir anda her şeyin önüne geçiyor ve gem vurma kudretimizi kırıyor. Nefis dediğimiz şey bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki bir çabanın neticesini almadan bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi olmayan yegane sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba bize meşru kılınanı da gayrimeşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz bu arzu ve hevesler uğruna bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir diğer deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 14. ve Câsiye suresi 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kadınlara oğul.

0: Lara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Arzu ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün. Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar, anlamaz mısınız? Sadakallahül azim.
1: Nefsimiz hayatımızın her anına ve her alanına müdahale ediyor. O ömrümüzü harcıyor, bize ise kefil olup altına imza koymak düşüyor. Hayata gereken değeri vermiyoruz. Önemsiz, çok ucuza edinilmiş bir eşya muamelesi yapıyoruz. Birçoğumuz gelmişken yaşayalım bari gibisinden yaşıyoruz. Bir daha yaşayamayacağımızı da biliyoruz ama hiç oralı olmuyoruz. Yaşam niye var, biz niye varız, ne olacağız diye hiç sorgulamıyoruz. Ne hayatı ne ölümü biz insanlar yarattık. Haşa biz yaratmış olsaydık en azından ölüme yer vermezdik. Hayata gelme ile ölüm arasındaki ömür denilen süreci de biz kararlaştırmadık. Bunların tesadüfen olması da imkansız. Peki bütün bunlar niçin var?
2: Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta, başlangıç ve bitiş, tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Hürriyetimiz en öneme haiz bu birkaç noktada tamamen kısıtlı. İstemesek de kabulleniyoruz.
1: Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncekisi bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart, gerekli ortam durumundadır. Yani bir diğerinin oluş sebebidir. Hangi şey olursa olsun o şeyin olabilmesi kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlıdır. Misal olarak dün olmasaydı bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Benzer şekilde hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca ölüm de olmayacaktı.
2: İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucudur. Bu insanoğlunun takip edeceği mutlak seyridir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanın, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve burada sayamayacağımız milyarlarca dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri gerekir.
1: İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı? Gururundan mı? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Terk edemeyeceği menfaatinden mi? Gerçeği bir kere bile olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın, hatasını kabullenmenin güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya daha başka nedenlerle hakka göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi?
2: Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda bir ömrün hesabını verecek. Yüce Rabbimiz En'am suresi 73. Rum suresi 43. ve 60. Câsiye suresi 27-29. Kaf suresi 41-45. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan odur ki, ol dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce kendini dosdoğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahül azim.
2: Bundan çok uzun zaman önce insan henüz yeryüzünde ikamete başlamamışken Arş-ı Âlâ'da Yaradan tarafından insan ve onun zürriyetinden çok önemli bir ahit alınmıştı. Bu ahitleşmeyle insanoğlu hayata gelme karşılığında üzerine binecek olan sorumluluğunun bir nevi kabul mukavelesini yapmış oluyordu. Halk arasında kalu bela diye bilinen bu ahitleşme nasıl yapılmıştı, zaman, mekan, şartlar, şekil neydi bunu hatırlayamıyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla her ahitleşme gibi bu ahitleşmenin de bağlayıcı bir niteliği olduğu kesin. Bu haseple bu ahitleşmenin bedenimizin, ruhumuzun, kalbimizin bir köşesinde saklı kalan ve hayat seyrimizi etki eden bir yanı olduğu muhakkak. Yüce Rabbimiz bu konuda Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz için veya atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Sadakallahul azim.
1: Evet. Bir zaman insanlar Arş-ı Âlâ'da yani Yaradan katında belirlenmiş bir süre için hayata gelmenin tasdikini bir diğer deyişle sözleşmesini yapmışlardı. Bu sözleşme için başlangıçtan kıyamete kadar hayata gelecek tüm nefisler bir kerede ve bir yerde toplanmış, akıl ve irade yetenekleri üzerlerinde olduğu bir halde Yüce Yaradan'ın huzurunda ondan başka ilah ve Rab tanımayacaklarına dair söz vermişlerdi.
2: Bu ahitleşme Kur'an-ı Kerim'de insanlığa bir hatırlatma olarak yeniden sunulmaktadır. Çünkü bu ahitleşmeyle kişiler işledikleri fiiller karşısında şuurlu ve tam mesul hale gelmektedirler. Dolayısıyla suçlarından ötürü hesaba çekileceklerini de ahitleşmeyi bozmanın bir maddesi olarak başından kabul etmiş bulunmaktadırlar. Yine bu hatırlatmayla bağlantılı olarak kişiler işledikleri fiilleri bilgisizlik sebebiyle işlediklerini söyleyerek temize çıkma veya işlediği suçların sorumluluğunu kendinden evvelkilere atma şansını otomatik olarak yitirmektedirler.
1: Bu ahitleşmeyi hatırlamıyoruz, şuurunda değiliz. Peki nasıl oluyor da hatırlamadığımız, farkında olmadığımız bir ahitleşmeyle bağlı kılınabiliyoruz? Bu hakkaniyete uygun mudur gibisinden bir soru akla gelebilir.
2: Bunun cevabı şöyle olacaktır. Bazı bilgiler ve bazı hisler hayata gelirken vardır. Yani kişiyle birlikte depolanmış olarak gelir. Bu depolanmış bilgiler şuur altında saklı yetenekler olarak yatar ve hiçbir veçiyle silinmez. Potansiyel olarak şuur altında muhafaza edilen bu bilgiler keşif, sezgi ve dahili faktörler uyarıcılığıyla şuur haline gelir ve harici etkenler vasıtasıyla da günlük eylemlerimize yansıdıkları zaman var olduklarını gösterirler. Şuur altı bilgiler gibi insanın kin, sevgi, kıskançlık, sevinç, korku, hüzün ve benzeri hisleri de şuur altında hazır güçler olarak gelir ve harici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar.
1: Burada bir örnek teşkil etmesi gayesiyle şu önemli olayı zikretmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 31. ve 39. ayetleri arasında Hazreti Adem'in yaratılışı

0: ve sonrasındaki hikayesine kısaca değinilir. Bu kısada bir bölümde Yüce Allah, Hazreti Adem'den kendine vahyettiği, meleklerin bile bilmediği bir takım bilgileri meleklere anlatmasını ister. Ve Hazreti Adem'e, meleklere eşyaların isimlerini say diye emreder. Bu emirle birlikte Hazreti Adem, Yüce Allah'tan öğrendiklerini anlatır. Melekler, Hazreti Adem'in ilmi karşısında hayrete düşer ve ''Ya Rabbi, senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur.'' derler. İşte melekleri hayrete düşüren bu bilgi, Yüce Allah'ın insanoğluna depo ettiği o muhteşem bilgidir. İnsanlık ne başardıysa hepsi Hazreti Adem'le birlikte gönderilen ve ondan sonra da nesilden nesile aktarılan bu potansiyel bilginin hafızanın bir köşesinde saklıyken eğitim, öğretim gibi harici etkenlerle, keşif ve sezgi gibi faktörlerle zaman gelip gün yüzüne çıkmasıyladır.
1: O anı her ne kadar hatırlamasak da o gün verilen söz kalbimizin, beynimizin derinliklerinde bir yerde bir fıtri bilgi olarak durmakta ve şuur altında potansiyel olarak muhafaza edilmektedir. Hatıramızdan niçin silinip gittiği sorusuna gelince, eğer bu sözleşmenin tesiri hafızamızda canlı olarak kalsaydı, imtihanın ve yargılanmanın bir anlamı kalmazdı. Yaratılış gayesi anlamsızlaşırdı.
0: İnsanoğlu adil bir imtihanla muhataptır. Hayata daha başından inanma eğilimiyle gelen insanoğlu, sonucunu önceden kestirebileceği bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü bu yolda kendi için gerekli olan tüm veriler kendine ulaştırılmıştır. Kendine her şeye yetecek bir ömür ve üstelik hiçbir bedel ödemeden edindiği bu ömrü dilediği gibi kullanma ve harcama serbestisi verilmiştir. İlahi mesajları alması ve neyle mükellef tutulduğunu bilebilmesi için din ve peygamberler gönderilmiştir.
1: Bütün bunlara ek olarak kişiye yüce yaradan katından çok çeşitli vesilelerle ve süreklilik arz eden bir şekilde inanmaya, iyiliğe doğru bir yönlendirme olarak nitelendirebileceğimiz ilahi bir yardım da gelmektedir. Hidayet diye adlandırdığımız bu ilahi yardım, ahirete giden yolda adeta bir yön levhası gibi sürekli kişilerin karşısına çıkmaktadır.
0: Kişilerin günlük yaşantısında bir sıra takip etmeyen ancak sıklıkla karşılaştıkları kimi olaylar vardır. Mesela biriyle tanışmak, bir olaya şahit olmak, bir kitaptan bir paragraf okumak, bir görüntü, bir ses, bir tartışma, bir hatırlatma gibi. Bütün bunlar yaşandıkları esnada sıradan olaylar gibi gelir kişiye ve önemsenmez. Ama gün olur, devran döner, aradan geçen zaman kişiyi bir yerlere getirip koyar. Kişi bir şeylerin içinde buluverir kendini bir anda. Ne oldu, nasıl geldim buraya diye sorar ve takvimi geriye doğru işletmeye başlar.
1: Tahlil ettiğinde görür ki geçmişte bir veya birden fazla karşılaştığı bir olayın veya buna benzer başka şeylerin kendi üzerinde bıraktığı o an için küçük kabul edilebilecek bir etki, sonraları hayatının seyrini değiştiren bir unsur haline gelmiş. İşte bunlar her kişinin hayatı boyunca sıkça karşılaştığı, o an için atlayıp geçtiği ancak sonradan hayatının kilometre taşları olarak adlandıracağı kısacık karar verme anlarıdır. Yani hidayettir. Ve yüceler yücesi Allah'tandır. Bunu yaşayanlar iyi bilir.
0: Bunun tersi de mevcuttur. Kişi yine yönlendirmelerle karşı karşıyadır ve yine küçük karar verme anları yaşamaktadır. Ama bu seferki tersi istikamette yanlışa ve yanılışa doğrudur. Birçok kişi dünyevi ve uhrevi geleceğini karartacak kararları bu anlarda alır. Lakin bunlar Allah'tan değil ya nefsinden ya da şeytandandır. Bunu da yaşayanlar iyi bilir. Yüce Rabbimiz hidayet hususunda şöyle buyuruyor. Bakara suresi 213, Ali İmran suresi 85-86, Nisa suresi 137, Enam suresi 125, Tevbe suresi 115, Nahl suresi 9, İsra suresi 15, Kasas suresi 56. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah inananları ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini hidayete eriştirir. Kim İslamiyet'ten başka bir dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. o ahirette de kaybedenlerdendir.

0: Bir millete hidayet verdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kim hidayete ererse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete eriştirir. Hidayete erecekleri en iyi O bilir. Sadakallahülazim.
1: Evet, bütün bunları adil bir imtihan için yeterli bulmayıp hala itiraz edenler çıkabilir. Oysa buna itiraz edenler, dünya yaşamında beşeriyetin koyduğu ve sorumlu tuttuğu kurallar çerçevesinde bundan çok daha az fırsat, uyarı ve bilgilenmeye rağmen nice hayati konularda mükellef olmayla karşı karşıya olduklarını hiç düşünmezler.
2: Bir öğretmenin adil bir sınav yapabilmesi için üzerine düşen nelerdir? Birincisi, sınav yapacağı konuda öğrencileri bilgilendirip bunun dışındaki konularla öğrenciyi mesul tutmamak. İkincisi, sınav sonuçlarını en adil şekilde değerlendirmek. Öğrenciye düşen nedir? Bu dersten sınava tabi tutulacağının şuurunda olarak mesul olduğu konulara gerektiği veçiyle çalışmak. Şimdi öğrenci, ben bu dersten sınav olduğunu bilmiyordum veya çalışamadım veya ben bu sınavı gereksiz görüyor ve girmiyorum türünden bahanelerle sınavın getireceği sonuçtan kendini kurtarabilir mi? Veya bu sınavın adil bir sınav olmadığını iddia edebilir mi? Veya itiraz etse neticeyi değiştirebilir mi?
1: Bu telafisi mümkün basit bir misaldi. Ancak ahiret imtihanı ağır bir sorumluluktur ve telafisi de yoktur. İnsanlar şunun şuurunda olmalıdırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne itiraz getirirlerse getirsinler, bu mukadder gidişatı değiştiremezler, ölüme direnemezler. İlk yaratılışın önüne nasıl geçemedilerse, yeniden yaratılmanın da önüne geçemezler. Dolayısıyla tekrar dirildiklerinde de ben hesap vermeyeceğim diyemezler.
2: Din, dünya hayatı boyunca insanları diledikleri tercihi yapma hususunda serbest bırakır. Ve bu konuda zorlama yapılmasını yasaklar. Kişi, kendi eliyle kendini helaka sürüklemekte ısrarlı ve kararlıysa, bunu onun tercihi olarak görür. Dolayısıyla insanlar dünya hayatı boyunca kabul etmek veya reddetmek hürriyetine sahiptirler. Bu dünyada yaşadıkları müddetçe bu iki seçenekten birini diledikleri anda seçebilirler. Yaratılan bunca şeyin, kurulan bunca dengenin, arkası olmayan bir son için yaratıldığına inanıyorlarsa, yani ölümle her şeyin bittiği düşüncesindeyseler, reddedebilir, inanmayabilir, dilerse isyan edebilirler. Bu serbestliğe sahiptirler. Bu konuda son ve önemli bir şey daha var. Mülk, yüce Yaradan'ın. Yaradan O, hükmeden O. Hükmünde, tasarrufunda bağımsız, kimseye hesap vermek zorunda olmayan O. Gücü, yaratmayı, yok etmeyi, emretmeyi, hülasa her şeyi kudret eli altında toplayan O.
1: İnsan ırkının önüne geçemediği ölümde dahil birçok konuyu bir tarafa bırakalım ve insanoğlunun gün gelir insanoğlu buna da bir çare bulur diyemeyeceği cinsten bir örnek verelim. Öyle bir örnek olsun ki insanoğlunun Yaradan karşısındaki acziyetini bütün çıplaklığıyla ortaya koysun. Soralım. Güneş patlamanın eşiğine gelse insanoğlu bunun önüne geçebilir mi?
2: Şimdi bir başka soru soralım. Yüce Yaradan böylesine adil ve merhametli olmayıp haşa zalim, insanları eziyetten eziyete sürükleyen, insanları gücünün üzerinde mükellefiyetlerle mesul tutan bir Yaradan olsaydı kim müdahale edebilir, kim karşı durabilirdi? Bizlere bu adil imtihan hakkını vermeyip, cennet hakkını tanımayıp, sadece zulmetmek için yaratsaydı, bizleri bilemediğimiz bir şekilde var edip, çok daha kötü şartlar altında yaşamaya mecbur etseydi, önüne kim geçebilirdi? Kimse geçemezdi.
1: Evet, ahiret bilgisi, ilk insandan günümüze kadar uzanan bu büyük zaman diliminde, kimi zaman doğru ama genellikle de yanlış olarak, fert ve toplum vicdanlarında yer tutmuş ve bunların davranış biçimini belirleyen önemli bir etken olma özelliğini her fırsatta korumuştur. Ahiret bilgisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le gelmiştir. Onun ardından kendisini takip eden peygamberler bu değişmez mesajı

0: içinde bulundukları topluluklara yinelemişlerdir. İnsan toplulukları peygamberlerin getirdikleri bu bilgiyi korumak yerine sürekli dejenere etmişler ve aslından saptırmışlardır. Gelen her peygamber bu tahrifata uğramış bilgiyi düzeltmeye uğraşmış ama sürekli direnmeyle karşılaşmıştır.
1: Yazılı tarihin M.Ö. 3000'li yılların başlarında Güney Mezopotamya'da yaşayan Sümerler denilen bir kavimle başladığı kabul edilir. Sümerler birçok dini metinleri, destanları, edebi metinleri ve ticari anlaşmaları kaleme almışlardır. Bu metinleri çivi yazısı denilen bir yazı çeşidiyle kilden yani topraktan yapılmış tabletler yani levhalar üzerine kaydetmişlerdir. Bu levhaların deşifre edilip okunmasıyla birlikte o dönemin insanının inanç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tarihi açıdan mümkün olmuştur.
0: İslam tarihi kaynakları Hazreti Adem'den sonra oğlu Hazreti Şit'in, daha sonra da Hazreti İdris'in geldiğini bildirirler. Hazreti İdris'in ismi Kur'an'da da zikredilir ancak başından geçen olaylar anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber topluluk ilişkisi bazında bir kıssa olarak insanlığın bilgisine sunulan en eski toplumsal olay Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen olaydır. 950 sene sürdüğü bildirilen bu olay tufan felaketiyle son bulmuştur. Bu felaket neticesinde Hazreti Nuh ve kendisine tabi olan küçük bir grubun dışında kalan insanlar tamamen yeryüzünden silinmiştir.
1: Şimdi Hazreti Nuh'a tabi olan küçük bir grup ifadesinden de anlaşıldığı gibi o dönemin insanının tahrifata uğramış bilgileri peygambere karşı savunmada ne derece ısrarlı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bu ısrarlı tutum neticesindedir ki 950 sene gibi bir süreye rağmen kavminin çoğunluğu Hazreti Nuh'un safında yer almamıştır.
0: Sümerlerin daha önce tek tanrılı din için uyarıldığı, lakin çok tanrılı dinde karar kıldıkları günümüze ulaşan tabletlerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarihi bulguyu doğrulamakta, hatta Sümerlerden daha önce yaşamış bulunan Hazreti Nuh döneminde bile çok tanrılı inancın hakim olduğunu bildirmektedir.
1: O dönemin insanların tek tanrılı din için uyarıldıklarını, Sümerlerden günümüze ulaşan ve deşifre edilen tabletlerde tahrifata uğramış da olsa o dönemin dini öğretilerinin Kur'an'daki kimi bilgilerle uyuşmasına bağlıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki tevhid dediğimiz inanç öğretisi, ahiret bilgisi, cennet, cehennem, ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiç değişmemiş. Bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
0: Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
1: Bunlar takriben M.Ö. 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
0: Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir.

0: insan aklının ürünü olan kısım tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
1: Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun, Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri, hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun, tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise, insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
0: Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrip edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 19-47, Nahl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
0: Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
1: İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip, bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
0: İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp

0: inanç haline gelmesi gerekiyor.
1: Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu, ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
0: Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
1: Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahul azim.
0: Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
1: Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer suresi 55. Zuhruf suresi 44. ve Ahzab suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahül azim.
0: Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
1: Yüce Rabbimiz, Mü'minun suresi 115. ayetinde sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyurarak, insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
0: Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
1: Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri, hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
0: Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu, ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye suresi 21 ve 22. Ankebût suresi 2 ila 5. ve Lokman suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
0: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? şu cevabı verdiler: Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
1: Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
0: Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
1: Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
0: Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
1: Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
0: Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
1: Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa, bu anın mutluluğuyla mukayese edilemeyeceği.
0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
1: İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem,

0: artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
1: Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
0: O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
1: Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde, boyunları bükük, kendilerini, bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
0: Ve nihayet, inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
1: Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
0: Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur, bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
1: Ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
0: Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
1: Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal Suresi 1-8, Câsiye Suresi 31-37, Sebe Suresi 51-54, Fâtır Suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu. Ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alay almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı öylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık. Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahü lazım.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Hafizsin sen. Hafiz. Ya hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla.

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selamü ala nebiyyina'l muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemiyil enbiya'i ve'l murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin veda haccına şehadet eden sahabilerin sayıları konusunda çeşitli rakamlar söylenir. Ebu Zura Errazi isimli bir alimimiz var. Erken dönem alimlerimizden bir tanesidir. Onun bize verdiği rakam 114 bin civarında olduğu yönündedir. 114 bin rakamına itiraz edenler de var. Aşağıyı da söyleyenler var, yukarıda söyleyenler var. Ama bu rakam genel anlamda itibar görür İslam uleması tarafından, bu meseleyi değerlendirenler tarafından. Tabii bu 114 binin tamamını biz isim isim bilemiyoruz ne yazık ki. Şu anda bizim kaynaklarımızda sahabeyi bize anlatan temel kitaplarımızda, tabakat, ensap kitaplarımızda anlatılan 10 bin civarı bir sahabi efendimiz vardır. Bu 10 binin de hepsini tanımıyoruz. İsmen biliyoruz ama hayatlarını çok ince detaylarına kadar bilmiyoruz. Bu 10 binin içerisinden belki 2 bin tanesini biraz biliyoruz. Bu 2 binin içerisinden 1000 tanesini ise iyice biliyoruz. En azından o 1000 tanesinin hayatlarına ait bazı bilgiler var, soylarına ait bilgiler var. Biraz da meselenin farklı bir boyutu olduğu için kimden almışlar, kime vermişler, buna ait bilgiler var. Bunu söylemem de size bir ipucu vermiş olması lazım. Demek ki genel anlamda bizim fazlaca tanıdığımız sahabi efendilerimiz isimleri, adları aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu sözlerini aktarmakla anılan sahabiler olmuş. Bu güzel bir şey. Tabii bunun tek sebebi bu değil. Başka sebepler de sayılabilir. Niye özellikle bu kadar az sahabi efendimizin bilgilerine vakıfız, ama meselemiz şimdi o değil. Buradan bir şey elde ediyoruz. O da şudur ki eğer o kutlu dünya içerisinde, o asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünya içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini aktarmakla bu manada öne çıkmış isimler varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözlerini ebedileştirdikleri için Allah da onları ebedileştirdi. Onları bir yönüyle isimlerini ölümsüz kıldı. Her kim ki sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerinden bazılarına bu manada hizmet etti, Allah da ondan sonraki gelen nesilleri aslında onlara hizmet ettirdi. Her kim ki en güzelin sözlerine en güzel bir biçimde

bir karşılık verdi. Allah da onları güzelleştirdi ve o güzelliklerini kıyamete kadar da daim edebilecek bir hale getirdi. Bu bizim için önemli bir şey. Zaten anlamış olmanız lazım. Hatırlar mısınız Hassan bin Sabit radıyallahu anhuya söylenen sözü? Hani diyordular ya, Hassan hadi sözlerinle bir öv Peygamber aleyhissalatü vesselamı. Ne diyordu Hassan bin Sabit? وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben sözlerimle Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem övmüyorum. Bilakis Muhammed ile sözlerimi övüyorum. Ben sözlerimle Muhammed'i methetmiyorum. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemi anarak sözlerime değer kazandırıyorum. Akıllı insan zaten öyledir. Her kim ki sözlerine değer katmak istiyorsa en değerlinin sözleriyle konuşmak durumundadır. En güzel sözleri kendine azık edinen hem doğruyu konuşacak hem de konuştukları farklı bir biçimde karşılık bulacak. Hakikate yaslandığı için o hakikatin güzel bir numunesi adına da başka başka güzellikler ortaya çıkacak. Allah bizi de o güzel halkanın içerisine dahil eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sadece sahabeye has bir şey değil. Bakın sahabede aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözleriyle meşgul olanların isimlerinin ebedileşmesine ait olan o bilgiyi ondan sonra gelen nesillerin tamamına siz kıyas edebilirsiniz. Tabi'in neslinde de öyle, ondan sonra gelen etba-i tabi'inde de öyle, ondan sonra gelen nesillerde de öyle. Günümüze kadar da bu böyledir. Mesela bugün biz 40 bin, 50 bin, 60 bin bu konuda net bir rakam söyleyemeyiz. Ama ravi zincirlerine, o isnat zincirlerine bir şekliyle ismi giren isimleri inanılmaz derecede tanıyoruz. Yani bu insanlar kimdirler? Kimden ilim almışlar? Hocaları kim? Talebeleri kim? Nasıl bir ilmi yolculukları olmuş? Nereye gitmişler hayatları boyunca? Gerçekten mesela falanca raviden rivayet aldığını iddia ediyor bir insan. O falanca ravi Basra bölgesinde yaşamış. O ravi Basra bölgesinin dışına çıkıp da o zatla karşılaşmış mı? Ya da ondan aldığını iddia eden adam zamanın birinde Basra'da bulunmuş mu? O bulunduğu zaman dilimi içerisinde o şahıs da Basra'da mıydı diye böyle bir tecessüsle, ciddi bir hassasiyet ile adım adım adım adım bunlar takip edilmiş. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi ben şöyle bir şeyi bize bir medar-ı iftihar olsun diye söylemek durumundayım. Bunu tespit eden, bunu kıyaslayan, bunun üzerinde ciddi gayret gösteren ilim adamlarının sözlerinden mülhem olarak bunu söylüyorum. İslam medeniyetinin bu özelliği başka hiçbir medeniyete, başka hiçbir mektebe, başka hiçbir düşünceye bu manada kazanç olmayacak şekilde, iftihar vesilesi olmayacak şekilde İslam'ın bir malı olarak onların üzerinde kalmıştır. Yani başka bir medeniyette bunu göremezsiniz. Evet, ilim söylenir, kitaplarda yazılıdır ama bu ilmin isnadı, kimden alındığına dair o bilgi ve o ilmin zeminine ait bilgileri sadece İslam medeniyeti verir. Bu da bizim için büyük bir iftihar kaynağıdır. Allah bu manada bu değerin de kıymetini gerçek manada bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi hadislere hizmet meselesinin geçmiş derslerde de ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin teşvikiyle, onun istemesiyle, onun bu manada sahabeden talebiyle olduğuna dair bazı rivayetler aktardım size. Şimdi bugün de Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet aktararak aslında bunun nebevi kaynağına dair de bir şey söylemek istiyorum size. Diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün şöyle buyurdu: eğer sizler benden hadislerimi dinlerseniz sizlerden de dinlenir ve sizlerden dinleyenlerden de dinlenir. Tesma'une ve yesma'u minkum ve yesma'u mimmen yesma'u minkum. Eğer siz benden iyice dinlerseniz ve bunu hafızalarınıza kaydederseniz etrafınızda insanlar dolaşacak yarın öbür gün. Size soracaklar.
Ne duydunuz diyecekler sallallahu aleyhi ve sellem'den. Siz de o duyduğunuzu aktaracaksınız. O aktaran bir hazine elde etmiş gibi onu hafızasında, yüreğinde, zihninde saklayacak. Ondan sonra gelenler de ondan alacak. Ondan alanlardan da birileri alacak. Böyle böyle halka halka gideceği yere kadar gidecek. Dolayısıyla ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bu meselenin önemine dikkat çekti, teşvik etti sahabeyi. Sahabenin üzerinden de bize bir şeyler söylemiş oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu söylemiş olduğu ikaz, buna bir nebevi ikaz da diyebilirsiniz. Aslında bir nebevi müjde de diyebilirsiniz. Bu müjdenin ve bu ikazın bir tezahürü olarak da nesiller hep hadislere hizmet konusunda adeta birbirleriyle yarıştılar. O tarihin nasıl olduğunu ben size söyledim. Geçen ders hatırlarsanız 8 tane süreçten bahsettim. O 8 sürecin 2 tanesinin de tedvin ve tasnif olduğunu söyledim. Tedvin ve tasnif, bu iki süreç bir yönüyle bu işin farklı bir boyutu olarak da hadisin altın çağını oluşturuyor. Hadisin altın çağı dediğiniz dönem gerek tedvinde gerek tasnifte öne çıkan dönemdir. Ve bu dönem tarih olarak da Hicri 3. asra denk gelir benim güzel kardeşlerim. Hicri 3. asır bu manada gerçekten hadis ilimlerinin farklı bir biçimde karşılık bulmasına sebep olmuş, vesile olmuştur. Şimdi onun nasıl olduğuna geleceğiz ama ben biraz farklı bir noktadan kapı açarak yürümek istiyorum. Hicri 1. asırdan itibaren İslam ilimlerinin birçok sahasında aklınıza gelen bütün sahaları şöyle zihninizde çağrıştırın. Bütün sahalarında bu manada öne çıkan alimlerin Arap olmayan unsurlardan kaynaklandığını görüyoruz. Mesela hadiste, tefsirde, kıraatte, tasavvufta, başka alanlarda, hatta Arap dilinde. Araplardan ziyade Arap olmayanlar daha fazla öndedir bu manada. Niye böyle olduğu konusunda ilginç bir şey var. Onun üzerinde biraz durmamız lazım ama bu bilgi bizim için meselenin biraz farklı taraflarını anlamamıza da katkı sağlayacak. Şimdi bunun sebeplerine, etkilerine gelmeden olayı anlayabilmemiz için size bir örnek aktaracağım. Dikkat edin, bu örnekte bazı isimler vereceğim sizlere ama konu aslında o olmadığı için o isimleri size izah etmeyeceğim. Ama meseleyi anlamamız açısından bu rivayet çok önemli bir rivayet bizim için. Geçmiş derslerde de size çokça isminden bahsettim. Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahmetullahi aleyh. Bu büyük bir tabi'in imamıdır. Tabi'in neslinden özellikli bir tarafı ise 500 sahabiyi en fazla sahabi olarak bir mecliste görebilmesidir. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın tabi'in nesli içerisinde ayrıcı vasfı budur. Onun ayrıcı vasfı en çok sahabiyi bir anda bir mecliste görmesi. O büyük bir alim, onun bir oğlu var Muhammed İbni Abdurrahman, o da büyük bir alim. Hatta kadı kendisi, mutlak müştehit olarak anılmış birisi, muhaddis birisi, böyle birisinin naklettiği bir şey, hatta kendisinin şahit olduğu bir hatıra. Şimdi size aktaracağım hatıra. Dönem Abbasi dönemidir. Abbasi hanedanına mensup İsa bin Musa isimli vali gelip ziyaret ediyor Muhammed bin Abdurrahman'ı ve ona bazı sorular soruyor. Diyor ki, Basra'nın fakihi kimdir? Muhammed bin Abdurrahman cevap veriyor. El Hasan İbni El Hasan. Sonra kim diyor? Muhammed İbni Sirin diyor. Kimdir bunlar diye soruyor. İkisi de mevaliden diyor. Mevali ne demek? Arap olmayan demek. Sormaya devam ediyor İsa bin Musa. Peki Mekke'nin fakihi kim diyor? 4 tane isim sayıyor. Ata İbni Ebi Rebah, Mücahit, Said İbni Cübeyr, Süleyman bin Yesar. Kimdir bunlar? 4'ü de mevaliden diyor. 4'ü de Arap değil bunların. Adam biraz sinirleniyor. Yavaş yavaş motor kaynatmaya başlıyor ama halen sormaya devam ediyor. Peki Medine'nin fakihleri kimdir diye soruyor. Yine 4 isim sayıyor Muhammed bin Abdurrahman.
Zeyd bin

Eslem Muhammed İbni El Münkedir, Nafi İbni Ebi Nüceyh. Kimdir bunlar diyor? Vallahi dördü de mevaliden diyor. Dördü de Arap değil diyor. Adamın rengi değişiyor. Sesi biraz gadaplanıyor, biraz sinirleniyor. Ama tekrar soruyor. Kuba ehlinin fakihi kimdir diyor. Rabiatur Rey İbni Ebi Zinat diyor. İki isim sayıyor. Kimdir bunlar diyor. Bu ikisi de mevaliden diyor. İkisi de Arap değil diyor. Adamın yüzü buruşuyor. Biraz morali bozuluyor. İyice sinirleri geriliyor. Peki söyle bakayım diyor. Yemen'in fakihi kim? Yemen'in fakihi de Tavus, onun oğlu ve İbni Münebbih diyor. Kimdir bunlar diyor. Vallahi diyor bunlar da mevaliden. Saydığım bu isimler de Arap değil. Bu sefer ayağa kalkıyor İsa bin Musa. Boyun damarı şişmiş. Aynen böyle aktarıyor bize kaynakta. Boyun damarı şişmiş, yüzünün rengi değişmiş, iyice bir sinirlenmiş. Söyle bakayım diyor. Horasan'ın fakihi kim? Horasan'ın fakihi de Ata İbni Abdillah el Horasani. Bu Ata kim diyor? O da mevaliden diyor. İyice yüzü buruşuyor, karardıkça kararıyor. Muhammed bin Abdurrahman diyor ki korkmaya başladım. Şimdi dedim adamlarına bir şey söyleyecek, benim başımı uçuracak. Yani benim bir suçum yok ama sordukça ben söylüyorum. Peki Şam'ın fakihi kim dedi diye sordu. Mekul dedim. O kim? O da mevaliden. Bu sefer daha da sinirlendi ve en son dedi ki Kufe'nin fakihi kim? Vallahi diyor ki Muhammed İbni Abdurrahman, eğer korkmasaydım El Hakem İbni Uteybe ile Ammar bin Ebi Süleyman'ı diyecektim. Ama adamın şerrinden emin olmak için dedim ki İbrahim en-Nehai, bir de Şabi. Bu ikisi kim dedi? Dedim bu ikisi Arap. Sevindi. Allahu Ekber dedi. Öylece hışmından kurtulmuş oldum. Şimdi burada ortadaki bu manzara bize bir bilgi veriyor arkadaşlar. Hicri 1. asır ve böyle bir manzara var ortada. Her alanda Arap olmayanlar önde. Her alanda bu sayılan isimlerin hayatlarına şöyle bir baktığınız zaman, bu isimlerin her birisi bir dev yaşadığı zamanda, öyle az bir alim değil. Kaç kez mesela duydunuz bu isimlerden bazılarını, işte Tavus bin Kaysan'ı duydunuz, Ata İbni Ebi Rebah'ı duydunuz, Mücahid'i duydunuz, hepsine binlerce kez rahmet olsun. Bu isimlerin her biri o dönem çağında ilimle öne çıkmış, ilimle anılmış isimler. Şimdi bu isimlerin Arap olmayanlardan oluşması meseleyi bizim biraz dikkatle incelememize vesile olur. Nedir mesele? Bunun sebepleri var. Siyasi sebepler var, idari sebepler var, coğrafi sebepler var, başka sebepler var da var. Ancak hepsini burada irdeleyemeyeceğimiz için ben genel anlamda bu sebeplere etki eden şeyleri başlıklar altında size vermek istiyorum. Bu başlıklar, siz artık altını dolduracaksınız, biraz araştıracaksınız, farklı kaynaklara müracaat edeceksiniz. Çünkü bu bilgilerin bilinmesi bizim ilim tarihimizin geliş sürecine ait de bize çok güzel bilgiler verecek. O bilgiler de meseleyi daha fazla anlamamıza katkı sağlayacak. Nedir bu sebeplerden bazıları? Birincisi, İslam'ın insan yetiştirme potansiyelinin etkileri. Bu önemli bir şey bizde. Üstünlük eğer takvadaysa, bu manada Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. Bu konuyu çok iyi anlayan İslam'ın ilk nesilleri fethettikleri topraklarda kendilerine bir şekliyle Allah'ın emaneti olarak emanet edilen, aslında köle, cariye budur, Allah'ın emanet ettiği emanetlerdir. O emanetleri kendi çocukları gibi bilmişlerdir. Kendi çocuklarına verdiği hizmetin daha fazlasını onlara vermişlerdir ve onların farklı farklı alanlarda öne çıkmalarını, yetişmelerini, ilimde farklı noktalara gelmelerini en güzel bir biçimde ortaya koymuşlardır. Bu da bizim için bir iftihar kaynağıdır elhamdülillah. İslam medeniyeti insanları köleleştirme gibi bir şeyle değil, aslında köleleri özgürleştirme için adımlar atmıştır. Keşke bunu bir anlayabilsek,
cihana da bir anlatabilsek. Ama ne yazık ki bu köle ve esir meselesini, bu cariyelik meselesini

meselesini. Bir türlü anlayamıyoruz. Biz anlamamakta da inat ediyoruz. Cariye meselesini biz duyduğumuz zaman başka başka şeyler aklımıza geliyor. İşin hukuku, fıkhı kimsenin umrunda değil. Birileri farklı şekillerde bize bir şeyleri söylüyorlar. Biz de bazen ya savunmacı bir refleksle ya da sırf onlara olacak olan inada ait bazı cümlelerle meseleyi anlatıyoruz. Ama böyle bir şey değil. Özellikle Hicri ilk iki asırda İslam medeniyetinin köleliğe, cariyeliğe, savaş esirlerine getirdiklerini bizim çok iyi anlamamız lazım. Ondan sonraki arızaların İslam'ın arızası değil, haşa, uygulamadan kaynaklanan arızalar olduğunu bilmemiz lazım. Meseleyi yeniden zemine, köke irca ettirme adına da bir gayret içerisine girmemiz lazım. Neden o günlerde Arap olmayan unsurlar ilimde zirvelere geldiler? Siz buradan anlayın. Allah aşkına şuna gelin bir beraberce şahit olalım. Silsiletüz Zeheb diye bir silsile var bizim hadis rivayetlerimizde. Altın silsile. İmam Malik eğer hocası İmam Nafi'den duymuşsa, İmam Nafi de onun hocası Abdullah İbni Ömer'den duymuşsa, Abdullah İbni Ömer de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışsa, bu sisteme biz altın silsile diyoruz. Şimdi bu altın silsilede İmam Nafi bir köle, Abdullah İbni Ömer'in kölesi, ama o köle İmam Malik gibi koca bir Maliki mezhebinin imamı olan o insana hocalık yapmış. Bir köle, bir esirken, mevaliden birisiyken, Abdullah İbni Ömer'in tedrisatından geçen o insan İmam Malik gibi dev bir ismi yetiştirmiş ve daha kaç tane isme hocalık yapmış. Sadece bu bile İslam'ın insan yetiştirme, insan dönüştürme, insan geliştirme potansiyeline ait çok şeyler söyler. Ama ne yazık ki bugün biz kendi çoluk çocuğumuza bile sahip çıkmakta zorlanan insanların sadece bunları bir iftihar vesilesiyle anlatmasının da bir şeyi yok. Ben bunları söylüyorum ama vicdanım sızlayarak söylüyorum. Şu anda bizim 1 milyon çocuğumuz kayıp, ümmetin çocukları kayıp. Bırakın başkalarının çocuklarına sahip çıkmayı, biz kendi ümmetimizin çocuklarına sahip çıkamadık. Ama bunu da doğru dürüst sorgulamıyoruz. Bunu da konuşmuyoruz. Bu meseleyi bile kendimize gündem etmiyoruz. Arada bir cümle söyleyeyim, söylemesem yani, bazen şu kürsüden ancak dertleşme imkanı bulabiliyoruz. Benim güzel kardeşlerim, 7 yıl boyunca biz Suriye'de bir imtihan verdik. Şu anda bu imtihan zor bir dönemece geldi. Eğer bizde şu kadar vicdan olsa, Müslümanlar olarak en başta da ben bunu kendi nefsime söylüyorum, şu kadar vicdan olsa bize, bizde kırmızı bir alarmla 7 yıllık Suriye meselesini masaya yatırıp tartışmamız lazım ümmet olarak. Ne oldu da bu netice oldu? Neler oldu da bu noktaya geldi? 7 yıl boyunca giden o kadar insan, kirletilen namuslar, kaybolan çocuklar, kirlenen coğrafyalar, izzetimizin ayaklar altına alınması, yüzlerce şey. Bu kadar meselenin sonrasında geldiğimiz nokta buraysa eğer, bir başımızı ellerimizin arasına almamız lazım bizim. Niye bunun muhasebesini yapmıyoruz biz? Niye bunun şeyini yapmıyoruz biz? Bir yönüyle dersini çıkarmıyoruz. Çıkarmadık bakın Afganistan'da, arkasından biz Irak'ta bunun faturasını ödedik. Irak'ta çıkarmadık. Çeçenistan'da ödedik. Çeçenistan'da çıkarmadık. Bosna'da ödedik. Bosna'da çıkarmadık. Suriye'de ödedik. Şimdi Suriye'de çıkarmıyoruz. Ben korkuyorum ki yakın bir zamanda bu faturayı bir de Yemen'de ya da Lübnan'da ödeyeceğiz. Allah'tan korkalım ya. Bu ne kadar bir zillettir Allah aşkına. İşte burada biz bazı meseleleri bugünün dünyasında da bize olan etkileriyle meseleye baktığımız zaman anlayacağız ama İnşallah Basra harap olduktan sonra değil de bazı şeyleri Basra harap olmadan anlarız da ümmet olarak en azından bazı adımları atabiliriz. Neyse, onlar ayrı ayrı meseleler ama şimdi mesele bizi oraya götürdü. İkincisi, bu insanların Arap olmayanların içerisinden çıkmalarının etkilerinin ikincisi, Emeviler ve Abbasiler dönemindeki Arap milliyetçiliğinin etkileri. Onlar Arapçılık yaptılar devlet olarak. Millet yapmadı ama devlet olarak onlar Arapçılık yaptı. Onların Arapçılık yapması, Arap milliyetçiliği meselesini yapması.

0: duaları aslında şer gibi gözüküyordu, başka bir hayra vesile oldu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Ne oldu mesela? Çok güzel bir tariftir. Onu size vermek isterim. Allah bazen serçedeki istibdatı, serçedeki mizacı, kabiliyeti ortaya çıkarmak için atmacayı serçeye musallat eder. Aslında o gün Emevilerde de Abbasilerde de böyle bir şey oldu. Resmen İslam coğrafyalarına bir atmaca gibi musallat oldu o milliyetçilik unsuru. Ama bu milliyetçilik

Milliyetçilik unsuru, şer gibi gözüken bu şeyi Arap olmayan insanları kamçıladı. Bu sefer kendilerini ortaya çıkarma adına bir gayreti onları dönüştürdü. Böylelikle de içlerinden yüzlerce, binlerce alim çıktı. Bu da çok önemli bir şey, üzerinde ayrıca durulması gereken bir şey. Üçüncüsü, sonradan Müslüman olan unsurların daha iştiyakla davranmalarının etkileri. Sonradan Müslüman oldular. Sonradan geldikleri için, geç kaldıkları için iştiyakları onlara farklı farklı şeyler yaptırdı. Bu konuda da çok şey söylenir ama bu kadarıyla iktifa edeceğim. Dördüncüsü, yerleşik Arapların rahat, sonradan gelen muhacirlerin ise kendilerine toplumda yer bulma çabalarının etkileri. Araplar rahattı o günlerde ama sonradan gelenler yer bulmaları lazım, konum elde etmeleri lazım İslam coğrafyalarında. Bunu da ne ile yaptılar? Bazıları ilimle yaptılar. İlimde bu manada kendilerini daha farklı bir biçimde yetiştirmeye çalıştılar ve elde edilen o seviyeyle de böyle konumlar elde ettiler. Beşincisi de şu, ilim noktasında çok ciddi bir gayret ve çaba ortaya koymaları ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan geri durmamalarının etkileri. Büyük fedakarlıklar yaptılar. Çünkü o konumu elde edebilmek için mecburen bazı şeyler yapmaları gerekiyordu ve gerçekten de yaptılar. Böyle bir etkiler var. Başka şeyler de sayılabilir mi? Sayılabilir. Ama biz özel olarak meseleyi hadis çerçevesinden ele alacağımız için biraz meseleyi hadis üzerine doğru götürmeye çalışalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, hadise hizmet meselesinde, özellikle de hadisin altın çağında genelde Türkistan coğrafyasından insanların önde olduğunu görüyoruz. Bugün Orta Asya dedikleri coğrafya tam orayı kapsamıyor. Aslında biz Türkistan deyince Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Afgan yahut Güney Kürdistan, İran Türkistan'ı olmak üzere dört bölüm halinde incelenmesi gereken büyükçe bir coğrafyadan bahis açmış oluyoruz. Bugün o coğrafyanın içerisinde Türkmenistan var, Özbekistan var, Tacikistan var, Kırgızistan var, Kazakistan var ve elbette ki Doğu Türkistan da var. Şimdi bu coğrafyanın insanları, Allah tabii coğrafyalara farklı farklı özellikler veriyor. İbni Haldun'un da çok güzel bir ifadesi var biliyorsunuz. Coğrafya kaderdir der o güzel tespitiyle. Gerçekten de öyledir. Coğrafya kaderdir. İnsanın yaşadığı coğrafya netice itibariyle kaderine, yani ondan sonraki hayatına etki eder. Bu coğrafyanın insanların da birçok farklı özellikleri var da özellikle iki tane temel özellik biraz önde. Onlar ne? Hafızalarının çok kuvvetli olması, ezber kabiliyetlerinin ileri düzeyde olması. Özellikle Türkistan coğrafyasının insanlarında bu iki özellik var. Bu iki özelliğin yansımalarına bakın, sadece hadis sahasında değil başka yerlerde de bunun etkilerini göreceksiniz. Mesela tıp sahasında en önemli isim kimdir diye ben size sorsam kimi diyeceksiniz? İbn Sina'yı diyeceksiniz. İbn Sina nereli? Buharalı. İmam Buhari'nin hemşerisidir. Buhara bugün Özbekistan coğrafyasının içerisinde. Felsefede bugün en önde olan isim kimdir diye sorduğum zaman da Farabi diyeceksiniz. Farabi nereli? Faraplı. O nerede? Şu anda Kazakistan'ın sınırları içerisinde kalan bir köy. Dolayısıyla yine o coğrafyanın insanı. Mesela Biruni çok önemli bir isim. Biruni nereli? Harzimli. Oranın merkezinde Kas diye bir yer var orada. O da yine Özbekistan sınırları içerisinde. Bizim İslam hukuk tarihinin önemli isimlerinden birisi ki Hanefi mezhebinin en temel kitabı onun kaleminden çıkmıştır. El Mebsut, İmam Seraksi'nin muhteşem eseri biliyorsunuz. İmam Seraksi El Mebsut'u nerede yazdı? Kuyu hapsindeyken yazdı. Bir fıkıh kitabını yanında hiçbir kaynak kitap olmadan hafızasında sakladıklarını kuyunun dışında bekleyen talebelerine bağıra bağıra söyleyerek yazdırıyor o koca İslam kaynağını, o muhallet eserini. Peki İmam Seraksi nereli? O da yine o coğrafyalı. Seraslı bugün Türkmenistan'la İran sınırı arasında kalan bir yer. Daha onlarca isim söyleyebiliriz. Çünkü o coğrafyadaki hafıza,
hafızanın

kuvveti, ezber konusundaki bu manadaki kabiliyet, onlar da bu manada ilimde farklı noktalara gelmelerine sebep olmuştur. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin hadisin altın çağına. Hadisin altın çağı dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hadis ilminin zirveyi yaşadığı bir çağ diyoruz. Binlerce isim var hadisle uğraşıyor. Yüzlerce, hatta binlerce, buna da binlerce dememde bir mübalağa yok, eserler var ortada ve o iş kemal noktaya doğru varmış o günlerde. Artık o işin daha ötesi yok. Yapılması gereken her türlü hizmet, her türlü gayret ortaya konmuş. Onun için o çağa hadisin altın çağı deniyor. O altın çağda bakın onlarca müsnet göreceksiniz. Müsnetler, onlarca sünenler göreceksiniz. Onlarca musannaflar göreceksiniz. Bunların her birisi farklı bir hadis kitabıdır biliyorsunuz. Camiler göreceksiniz, cüzler göreceksiniz. Özel konularda yazılmış kitaplar, hadis kitapları göreceksiniz. Ama bu yüzlerin içerisinden, o binlerin içerisinden 6 tane kitabın biraz önde, 6 tane müellifin biraz önde olduğuna da şahit olacaksınız. Bunların önde olması diğerlerinin değerinden bir şey düşürmez. Ama bir hakikat ki o günden itibaren 6 tane temel hadis kaynağı ümmetin daha farklı ilgisini çekmiş, ana kaynak olarak kabul edilmiş, mevsuk olarak kabul edilmiş, onlara karşı teveccüh, ilgi daha fazla olmuştur. Bu 6 tane temel hadis kitabının neler olduğunu biliyorsunuz. İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in sahihleri, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'nin ise sünenleri. 2 tane sahih, 4 tane sünen kitabı, 6 tane temel kaynak. Bu manada kütüb-i sitte diye 6 tane temel kaynak diye isimlendirilmiştir. Peki bu konuda itirazlar var mı? Var. Mesela özellikle El-Abteri, İbnül Esir ve İbn-i Deyba gibi alimler İbn-i Mace'nin yerine 6. kitap olarak İmam Malik'in Muvattası'nın sayılması gerektiğini söylemişlerdir. Ama genel anlamda İslam ümmeti bu 6 kitabın biraz önce size isimlerini söylediğim şekliyle olması gerektiği konusundaki görüşlerini daha fazla dillendirmişler. Şimdi kütüb-i sitte ifadesi ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman böyle bir isimlendirme oldu ve gerçekten hadis külliyatı içerisinde nasıl bu manada öne çıktılar, nasıl farklı bir biçimde ümmetin içerisinde yankı buldu? Bunlar uzun uzun meseleler. Çok da ben teknik meselelere sizi boğmak istemiyorum ama ister istemez bu meseleleri de burada konuşmak zorundayız. Siz bir beni bilin, ben ne haller çekiyorum bu 2-3 derstir. En aza indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Yani en az teknik detaya boğmadan sizleri bir şekliyle aklınızda kalsın. Birileriyle bu manada münasebet kuracağınız zaman bu bilgileri bilerek konuşun. Bir de elinizin altındaki bu kitapların değer ve kıymetini çok iyi bilin, bilelim. Ona göre bu manada muarızlara bir şeyler söyleyelim. Biz de bilelim ki kıymetini daha farklı bir biçimde ve daha fazla bir biçimde istifade edebilelim. Onun için bugün inşallah bu teknik meseleleri bu fasılla zaten bitireceğim. Biraz daha sizden sabır istiyorum bu konuda. Şimdi meselenin o günün dünyasında da nasıl karşılık bulduğumuza dair onlarca rivayet, örnek, hatıra var da bir tanesini size aktaracağım. İbni Hazm'ı tanımayanınız yok. Zahiri mezhebinin kurucusu. Bir İbni Hazm daha var İslam tarihinde, ondan sonra gelen. O az tanınır ama o da önemli birisi. Ebul Mughire İbni Hazm, onun vefat tarihi Hicri 438. Kendisi bir devlet adamıdır, şairdir, katiptir ama döneminde bazı şeylere şahit olduğu için bize aktarmıştır. Aktardığı bir rivayette şu: hadis ehlinden bir grup Ebu Ali Said İbni Esseke'nin etrafında toplanmışlar ve demişler ki hadisle ilgili kitaplar çoğaldı, bize bir tavsiyede bulunsanız da biz de o kitabın üzerinde yoğunlaşsak. Dedim ya, yüzlerce kitap var o günlerde ve hadisle uğraşan talebeler de Ebu Ali Said İbni Seken'e böyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki bize bir kitap söyle, onun üzerine yoğunlaşalım.
Bunun üzerine İbn-i Sekem biraz sükut etti. Sonra içeriye girdi evine. 4 tomar yazılı evrakla dışarıya çıktı. Şöyle o evrakları bıraktı masanın üzerine. Dedi ki siz bunların üzerinde yoğunlaşın. Hemen talebeler tabii o evraklara koşuştular. Bir de baktılar ki o 4 evrak Buhari, Müslim, bir de Ebu Davud ile Nesai'ymiş. Şimdi buradan anlayın, ilk dönemde bile Kütüb-i Sitte'nin nasıl teveccüh gördüğünü ve insanların kaynak olarak birbirlerine gösterme noktasında bu manada nasıl adımlar attıklarını. Bu bilgiyi bilirsek Kütüb-i Sitte'nin aslında çok çok ilerleyen süreçte değil, daha ilk dönemlerde bile İslam ümmetinin temel ana kaynaklardan olduğunu görmüş oluruz. Peki benim güzel kardeşlerim, ne özelliği var ki bu kitapların diğer kitapların daha önüne çıktı? Bu kitaplarda nasıl hususiyetler var ki dediğimiz gibi binlerce kitap, binlerce müellif, bu kadar çok olan zeminde de bu kadar bereket olan bir dönemde bu 6 tane kitap öne doğru çıktı. Bunlar için de çok şey söylenir. Belki de bazıları yine teknik detaylardır ama ben yine çok temelde bazı şeyleri sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Birincisi benim güzel kardeşlerim, bu Kütüb-i Sitte'nin hepsi 6 tanesi de Mekke ve Medine dışında doğmuş ve hepsi Arap olmayan soylardan gelmişlerdir. Dedik ya meseleyi, işte burada da bunun bir tezahürünü görüyoruz. İmam Buhari Buharalı, yani Özbekistanlı. İmam Müslim Nişaburlu, İran Horasanı. Bazı kaynaklarda şöyle bir bilgi görebilirsiniz. İmam Müslim'in soyu bir Arap kabilesi olan Beni Kuşeyr'e yaslanır. Evet, doğrudur bu bilgi. Ama İmam Müslim Beni Kuşeyr'den değil, Beni Kuşeyr'in mevalisindendir. Dolayısıyla o ailenin içerisinde mevali olarak büyümüştür. Ama soyu yine Arap değildir İmam Müslim'in. İmam Ebu Davud Sicistanlı, Sicistan İran'la Afganistan arasındaki bir sınır bölgesi. İmam Tirmizi Tirmizli, o da Özbekistan içerisinde. İmam Nesai Nesalı, o da İran'ın Horasan'ının içerisinde. İmam İbni Bace Kazvinli, yani o da şu anda İran coğrafyasının içerisinde. 6 tane temel hadis kitabımızın müellifi de Mekke'de, Medine'de doğmamışlar. Bu coğrafyalarda doğmuşlar, zikrettiğim coğrafyalarda ve Arap olmayan unsurlardan. Şimdi ben burada bu 6 tane müellifimizin, imamımızın soy tahlillerini yapacak değilim. O konuda baya ihtilaf var, baya sözler söyleniyor. O işin ayrı bir boyutu ama bildiğimiz bir hakikat, 6 tanesi de Arap değil. İkincisi, bu 6 tane müellif, 6 tane alim hepsi aynı dönemde yaşamış. Birbirlerine hocalık ve talebelik yapmışlardır. Mesela İbn-i Mace hariç diğer 4'ü İmam Buhari'nin talebesidir. İmam Müslim de İmam Buhari'nin talebesidir. İbn-i Mace böyle bir şeyi yapmıyor, yapamıyor, o ayrı bir mesele. Onların mesela vefat tarihlerini de söylemekte fayda var. İmam Buhari Hicri 256, İmam Müslim 261, İmam Ebu Davud 275, İmam Tirmizi 279, İmam Nesai 303, İmam İbn-i Mace 273. Hoca talebe ilişkileri birbirlerinde de var. Onların siz kaynaklara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Üçüncü özellik önemli bir özelliktir ve bu kitapların öne çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bu 6 tane temel hadis kitabımızın hepsi kendilerinden hadis aldıkları ravilerin biyografileriyle ilgili müstakil eserler yazmışlardır. Kimden almışlarsa o aldıkları şahısla ilgili bilgiyi kaydetmişlerdir. Ve o kayıtları da kendi zamanında da kendilerinden sonraki zamanlarda da bu meselenin bir delili olarak paylaşmışlardır. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bugün mesela diyelim ki bir akademik kitap yazılınca, bir eserden alıntı alınca altına dipnot düşüp o eserin ismini, sayfasını yazmak neyse, buradaki şey de odur, hatta ondan daha önemlidir. Kimden aldın? Falancadan. Falanca kim? Ona ait bilgileri de tek tek
kitaplarına kaydederek bize veriyorlar. Başka hadis kitaplarında

olmayan bir özellik olduğu için bu özellikle biraz daha fazla bir biçimde öne çıkmış oluyor. Dördüncüsü, 6 tane temel hadis kitabımızın hepsi ve 6 müellifin hepsi kendilerine has bir usul geliştirmiş ve ellerinden geldiği nispetle sahih rivayetleri almış. Eğer bazı zayıf rivayetlere yer vermişlerse de bunu belirtmişlerdir. Dikkat buyurun, çok önemli bir mesele bu. Hepsi kendilerine has bir usul geliştirmiş ve ellerinden geldiği nispetle sahih rivayetleri almış. Eğer bazı zayıf rivayetlere yer vermişlerse de bunu da belirtmişlerdir. Bundan çekinmemişlerdir. Dolayısıyla bizim ulemamız, alimlerimiz, hele hele hadis alimlerimiz yaptıkları işlere güvenirler. Eğer aldıkları bir rivayette zayıflık varsa bunu başkalarına bırakmadan kendileri zaten ortaya koyarlar. Ama burada söylediğim bu madde önemli bir şey söylüyor. Bu 6 kitapta olan bütün rivayetler hepsi sahihtir demek ne kadar yanlış ise, sadece sahih rivayetler bu 6 kitapta vardır demek de o kadar yanlıştır. Bilmem anlatabildim mi? Cümle önemli, bir daha söylüyorum. Bu 6 kitapta olan bütün rivayetler sahihtir demek ne kadar yanlış ise, sadece sahih hadisler bu 6 kitapta vardır demek de o kadar yanlıştır. Şimdi Kütüb-i Sitte 6 temel kitap, onlar sahih de, geri kalanlar mesela İmam Malik'in Muvatta'sı, mesela İmam Bukhari'nin ahlak hadislerini derlediği El Edebül Müfred, muhteşem bir kitap. Şimdi biz bu kitaba sahih değil nazarıyla mı bakacağız? Ya da Ahmet bin Hanbel'in El Müsned'i, ya da İmam Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sı, ya da başka mesela İbni Ebi Şeybe'nin El Musannaf'ı, daha neler neler, onlarca kitap sayabiliriz bu konuda. Dolayısıyla sadece sahih kitaplar, sahih rivayetler, sahih hadisler altısında var, gerisinde yok demek yanlış. 6 kitabın içerisinde bulunan her rivayet, her hadis mutlak manada sahihtir demek de yanlış. Bu konuda değerlendirmeyi ulema yapmış. Zaten siz o kitaplara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ne diyor biliyor musunuz İmam Müslim? Bana göre sahih olan her hadisi kendi kitabıma almış değilim. Dikkat edin söze. Bana göre sahih olan her hadisi kendi kitabıma almış değilim. Sadece sıhhati konusunda ulemanın icma ettiği hadisleri kitabıma kaydetmeye çalıştım. Dolayısıyla ne diyor İmam Müslim aslında? Ben bazı sahih rivayetleri dışarıda bıraktım. Bunu kendisi söylüyor. Dolayısıyla bu bilgileri bilerek meseleyi değerlendirmemiz ancak bizi isabete, doğruya doğru götürecektir. Beşincisi önemli ve her alimin bu manada imtihanı var. Onlar da bu imtihanı en üst düzeyde yaşamışlar. Hepsi, altısı da sultanlara ve idarecilere karşı mesafelerini korumuş. Onların atiyelerini kabul etmemiş. Teklif edilen resmi görevleri ise geri çevirmişlerdir. Altısı da böyledir. Zamanı hatırlayın, dönemi hatırlayın, sultanları hatırlayın. Mesela İmam Bukhari'nin bu manada karşı karşıya kaldığı teklifleri kabul etmediği zaman da ödediği bedelleri hatırlayın. Sürgüne gönderiliyor İmam Bukhari bundan dolayı. İmam Müslim'in başına neler geliyor? Hele İmam Nesai neler neler yaşıyor? Bu konudaki bilgileri bildiğiniz zaman ilmin izzetini koruma noktasındaki hassasiyetin, Allah tarafından bir mükafatının da onların kitaplarının ölümsüzleşmesi olarak ortaya çıktığını da görüyorsunuz. Geçen ders söyledim, yine söyleyeyim. Mesela valiler, sultanlar şöyle bir taleple geliyordular o gün önde olan alimlere. Bu da güzel, aslında yadırganacak bir şey yok. Bizim çocuklarımız ileride devlet kademelerine gelecekler. Belki bazıları halife olacaklar, bazıları vali olacaklar. Ne olur onlara özel bir zaman ayırsanız ve o özel zamanda gelip onları eğitseniz, onlara bu manada özel ders verseniz diyorlar. Aslında bunda yadırganacak bir şey var mı? Ama meselenin tamamına baktığınız zaman ilmin izzetini koruma gibi bir mükellefiyeti var bu alimlerin. Hepsi bunu söylüyor, bu 6 tane imamdan bazıları da söylüyor. İlmin ayağına, ilim ayağına.

gitmez, ilmin ayağına gidilir. Eğer biz senin çocuklarına ayrıcalık verirsek ilmi ele ayağa düşürürüz. Koca İmam Bukhari bilmem nerenin valisinin çocukları için özel derse gitti. Bunu insanlar duyduğu zaman artık

onların üzerinden insanlara ilmin itibar sağlamasını, itibar görmesine ait bazı şeyleri ortaya koymuş olsun. Vallahi öyle bir çağda yaşıyoruz ki böyle bir şey yok. Yani bu konuda ben konuşsam baya başı gözü yararım ama en iyisi hiç konuşmayayım. Çok derdimiz var bu konuda. Ne yazık ki ilmin izzetini en başta ulema korumuyor. Ulema korumadığı için başkaları da bunun kıymetini bilmiyor. Onun için bu konuda gerekli itinayı göstermekle mükellefiz. Bu asla bir kibir değildir. Bu ilmin izzetini koruma ve muhafaza etmektir. Allah bu manada da bizlere yardım etsin. Altıncısı da önemli bir madde. Hepsi o altı tane imamımız da dönemin itikat, kelam ve fıkıh alanlarındaki tartışmalardan etkilenmiş. Bu tartışmaları dikkate alan bazı tasnifler yapmak durumunda kalmışlardır. Herkes yaşadığı dönemden etkilenir benim güzel kardeşlerim. Alimlerimizi değerlendirirken zemini eğer anlamazsak çok ciddi sakatlıklara ne yazık ki sebep oluruz. Çünkü o gün ortada bir sorun var. Şimdi o soruna çözüm olsun diye o alim bir şeyler söylüyor. Gelen bir fırtına var. Mesela Halkul Kur'an diye işte ümmetin en önemli mihnelerinden, imtihan alanlarından biri olan bir şey var. Şimdi o gün o imtihanla karşı karşıya kalan ulemanın bir karşı koyuşu var. Ona karşı geliştirdiği bazı şeyler var. Bunları dikkate almadığınız zaman Ahmet bin Hanbel'in verdiği mücadeleyi anlayamazsınız. İmam Bukhari'nin o gün o tasnifatı niye yaptığını kavrayamazsınız. Neden bablara o isimleri verdiğini tam anlamıyla anlayamazsınız. Bugünden hareket ederek siz hiçbir kitabı değerlendiremezsiniz. Mecburen o güne gidip zemini iyice anlayıp o günkü tartışmaları fark edip itikadi, kelami, fıkhi tartışmalar nelerdi bunları iyice anlayıp onun üzerinden meseleyi anlamaya çalışmamız gerekir ki burada söylenen o. Yedincisi, hepsi muhaddis oldukları kadar altı imam da müçtehittirler de. Dolayısıyla herhangi bir fıkıh mezhebini taklit etmemiş, kendi içtihatları ile amel etmişlerdir. Yani cahilce bir soruyla İmam Bukhari Hanefi miydi yoksa İmam Müslim Şafi miydi diye bir soru sorulmaz. Yine cahilce Hazreti Peygamber'in o zaman mezhebi neydi? Bu mezhepleri nereden çıkardınız? O neydi? Diye de bir soru sorulmaz. Müştehit kendisi içtihat eder. Onun bir mezhebe ihtiyacı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merkez şahsiyettir. Bütün mezhepler aslında ondan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu manada oluşan mekteplerin kaynağı birdir. O kaynakta bu manada farklı farklı uygulamalar vardır. O uygulamalar daha sonra bir yol haline gelmiştir ki o yola işte biz mezhep diyoruz. Burada da bu müçtehit alimlerimizin herhangi bir mezhebi taklit etmelerine ihtiyaç yoktur. Ha sen de inanıyorsan, kendi ilmine güveniyorsan bu kapı sana da açık. Ama onu yapabilecek baba yiğit var mı içimizde şu anda bilmem. Ancak böyle bir şey var. Sen Kur'an'dan, sünnetten, geçmiş ulemanın içtihatlarından bu manada hüküm çıkarabilecek kadar eğer kendinde bir şey buluyorsan ki o aslında müçtehit olmaktır. O müçtehitlik olmaya haiz özellikleri içinde tutan bir insanın başka bir mezhebi taklit etmesine gerek yoktur. Sekizincisi, bu altı kitabın hepsi kitaplarında birebir birbirlerini taklit etmemiş, özgün bir menheç ile hareket ederek adeta birbirlerini tamamlayacak adımlar atmışlardır. Birbirlerinden etkilenmişler midir? Etkilenmişlerdir. Çünkü aynı çağın insanları, hoca talebe ilişkileri de var. Ama birebir taklit değil. Mesela siz de okumuşsunuzdur. İnanın ki İmam Bukhari'nin sahihi ile İmam Müslim'in sahihinin tatları bile aynı değildir. Tatları derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Yani iki kitabı okuduğunuz zaman farklı iki üslupla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, ikisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini naklediyor. Ama kullandıkları yöntem, menheç farklı olduğu için o manada ortaya çıkan manzara da farklı oluyor. Eğer bir insan fıkhi malumatı yoğun bir biçimde almak istiyorsa müracaat edeceği kaynak İmam Bukhari'nin sahihidir. Biraz daha detay isteyen, açıklamak

ama isteyen İmam Müslim'in sahihine müracaat eder. Sadece o hadis rivayetleriyle yetinmeyip hadis rivayetlerinin zeminini de anlamak isteyen Tirmizi'nin sünenine bakar. Ben sadece fıkhi konuları öğrenmek istiyorum diyen birisi Ebu Davud'un sünenine bakar. Ben bu fıkhi konuların nasıl tasnif edildiğini, nasıl bir sıralamaya tabi tutulduğunu görmek istiyorum diyen birisi bu manada İbn-i Mace'nin sünenine bakar. Bunların hepsinin harmanlanmış bir halini görmek istiyorum diyen bir insan da İmam Nesai'nin sünenine bakar. Dolayısıyla 6 tane hadis kitabı böyle farklı farklı özellikler barındırır. Yoruldunuz mu? Sona doğru geliyoruz ama biraz daha dişinizi sıkın ve şu bilgileri iyice nakledin. Şimdi ben size burada rahatlatmak için de bir şey söyleyeyim. Gerçekten orada oturmanın ne kadar zor olduğunu bugün ben de orada oturarak fark ettim. Yani konuşan adam için zor değil ama dinleyen adamın ocağı batıyor. Onun için ben şimdi sizi daha iyi anlıyorum. Neyse ama bir yolda buldum. Mesela ben çok ağır olan bir derste not tutarak kendimi o dersten koparmıyorum. Onun için ben dedim ya size biz bir ders yapıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla kişinin elinde not kağıtları olsun. Bu yazılan bilgiler her zaman bu konulara dönülmez. Bu konularda konuşulmaz. Şimdi söz geldi buraya, burada konuşuyoruz, çekip gidiyoruz. Ondan sonra başka bir konuyla meşgul oluyoruz. Onun için yazdığımız zaman hem derse biraz daha mutabakat sağlama adına bir yol bulabiliriz. Hem de yazdığımız her şeyi de bir yönüyle zihnimize de yazarak hafızalarımızda daha güzel bir biçimde iz bırakmasına da vesile olmuş oluruz. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Dokuzuncusu, bu 6 temel hadis kitabının hepsi kitaplarını çeşitli bablara ayırmış ve bazen bazı hadisleri mükerrer olarak kullanmışlardır. Mesela İmam Bukhari sahihini 97 kitaptan 3889 baptan oluşturur. Baplar önemli. O her bab o hadisin daha farklı bir biçimde anlaşılmasına da katkı sağlıyor. İmam Bukhari'nin sahihinde kaç tane hadis var? 7275. Birkaç tane ihtilaflı sayılar olabilir ama genel anlamda bu. Tekrarsız rivayet sayısı 4000 civarıdır. Bu 4000'e de bazı itirazlar yapılabilir. Mesela bazı böyle metin içerisindeki tekrarlar, ravi zincirlerindeki bazı tekrarlar da işte dikkate alınmasa aslında 2300 küsüre kadar İmam Bukhari inebilir. Ama biz 4000, tekrarsız 4000 diyelim. İmam Müslim 54 kitap 1329 baptan oluşur. 7581 hadis ihtiva eder. Tekrarsız hadis sayısı İmam Müslim'de 3033'tür. Tirmizi 51 kitap 2496 baptan oluşur. 3956 hadis içinde vardır İmam Tirmizi'nin süneninde. Ebu Davud 40 kitap 1889 baptan oluşur. İçindeki hadis sayısı 5274'tür. Nesai 51 kitap 2400 baptan oluşur. İçerdiği hadis sayısı 5756. Neden Bukhari'de bu kadar bab sayısı fazla da bunlarda az? O da üzerinde durulması gereken bir mesele. Sizin zihninizde dursun. İbn-i Mace 37 kitap 1515 baptan oluşur. Toplam 4371 hadis içerir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, burada bir değerlendirme yapalım. Kütüb-i Sitte dediğimiz 6 tane temel hadis kitabımız toplam 34213 hadisten oluşur. Bunlar mükerrerlerle beraberdir, tekrarlarla beraberdir. Tekrarları çıkın. Müşterek hadisleri de bu manada beraberce sayın. 6 tane temel hadis kitabımızda önünüze çıkan rakam sayısı 5000 civarı olacaktır. Şimdi diyelim ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu sözleri 5000 tane de diğer kaynaklarda olsa, yani burada olmayıp ama diğer kaynaklarda olsa, biraz önce atlarını saydım ya, İmam Malik'in Muvatta'sında, Beyhaki'nin Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ila ahir, onlarda olsa
önünüze çıkartın.

bakacak olan manzara bu kadar benim güzel kardeşlerim. 10 bin hadi bilemediniz 12 bin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ömür boyunca söyledikleri, yaptıkları, konuştukları yanında yapılmış, takrirle karşılanmış. Yani sükutla tasdik ettiklerinin toplam rivayet sayısı bu kadar. Şimdi bunun üzerine fırtınalar koparılıyor. İşte Efendimiz güya neymiş? Sabahtan akşama kadar haşa konuşmuş mu? İşte işi gücü konuşmak mıymış? Ağzınıza ne yapıştın bilmiyorum ben size. Ne diyeyim onu da bilmiyorum. Böyle şeyler doğru sözler değil. Şimdi şöyle de bir söz var. Ya bu söz cehaletten söyleniyor ya da bu söz ihanetten söyleniyor. Başka bir karşılığı yok bunun. Neymiş efendim 2 milyon hadis nereden çıkardılar? İşte Hicri 2. asırda 3. asırda imalat devam ediyor. Millet oturuyor masa başında hadis üretiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında şu kadardı. Ondan sonra bu sayı 2 milyona 3 milyona vardı. Ya Allah'tan kork, sen hiç mi bir hadis usulü kitabı okumuyorsun? Hiç mi hadisle alakalı bilgiye vakıf değilsin? 2 milyon rivayet 2 milyon hadis demek midir? Yani bunu hadisle şöyle uzaktan yakından az bir şey teması olan bir insan bilir. 2 milyon rivayet bütün isnat zincirlerindeki farklar tek tek sayılarak, metin içerisindeki farklar tek tek sayılarak ortaya konulur. Ve aslında bir tek hadis belki 150-200 tek tek hadis olarak sayılır. Dolayısıyla 2 milyon rivayet demek aslında 10 bin tane hadis demektir. Bu hadis ravilerindeki farklılıklar, isnattaki farklılıklar, metindeki farklılıklar birer müstakil rivayet sayıldığı için rakam bu kadar fazla. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin 600 bin hadisin içerisinden ben bunu derledim derken 600 bin müstakil ve özgün hadis diye bir ifadesi yok. Böyle de anlaşılmaz zaten bu mesele. 600 bin tane mükerrerleriyle beraber ortada rivayet var. İmam Bukhari de bunların içerisinden bunları sayı olarak kabul ediyor. Kendi usulüne bağlı olarak ve onu kitaplarına kaydediyor. Dolayısıyla bu bilgileri biz bilmemiz lazım ki bu konuda konuşulduğu zaman ulan evet bak adam doğru söylüyor, mantıklı konuşuyor gibi hemen meseleyi farklı noktalara çekmeyelim. Kendi kaynaklarımıza, kendi değerlerimize bu manada itimat edelim ve güvenelim. Şimdi son maddeyi özellikle bu olarak belirledim ki aklımızda iyice kalsın. Bu 6 tane temel hadis kitabımız hepsi yüzyıllardır ümmetin güvenini kazanmış, haklarında yüzlerce araştırma yapılmış, kitaplarına aldıkları rivayetler tek tek incelenmiş, böylece tasdik görmüşlerdir. İmam Bukhari'den başlayın, diğerlerinin hepsini değerlendirin. 11 asır geçmiş aradan, 11 asır boyunca dost da bu kitapları okumuş, değerlendirmiş, düşman da bu kitapları okumuş, değerlendirmiş. Bakın size İmam Bukhari'nin üzerinden bir değerlendirme vereceğim. İmam Bukhari hakkında tam 244 tane şerh çalışması yapılmış tarih boyunca. Bu 244 tane şerh çalışmasından 54 tanesi şu anda matbu ve elimizde var. Biz sadece bunlardan Fethül Bari'yi biliyoruz İbni Hacer'in. Hemşerimiz olan Bedreddin Ayni'nin Umdetül Karisi'ni biliyoruz. Onlar değil. 54 tane şerh çalışması şu anda matbu olarak elimizde var. 64 tane de bu şerh çalışması şu anda kütüphanelerde yazma olarak ilim adamlarını bekliyor. Öyle lüzumsuz işlerle uğraşmayıp da bunu kendisine dert edinecek, bu manada ızdırapla o el yazma nushalarını büyük bir işçilik, emek vererek çözüp matbu hale getirecek ilim adamlarını bekliyor. Geri kalanı da ne yazık ki kayıp, ama bu kadarı elimizde var. O diğeri geri kalan kayıplar üzerinde de değerlendirmeler var. Allah aşkına bir bakın şunlara, şu 54 tane matbu olan şerhe bakın. İnsaflıca konuşma adına bir usul öğreneceksiniz. Kimse bu manada İmam Bukhari'nin sahihi eşittir Kur'an demiyor. Aklı başında hiçbir Müslüman Allah'ın kitabına başka bir kitabı eşit görmez. Allah'ın kitabının yeri, değeri başka bir yerdedir. Ve ondan sonra gelen kitaplar sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu beyanlarıdır. O beyanlarda o Allah'ın kitabının en doğru halini bize anlatır.

0: anlatır.
1: Dolayısıyla öyle masaların üzerine kütübü sitelerin Türkçelerini koyarak, ellerine bir iki tane Kur'an meali alarak, nedir efendim biz Kur'an'a arz ediyoruz hadisleri deyip de insanları kendilerine güldürmenin başka bir izahı yok. Valla bunun bir karşılığı var, bence bu güzel bir şaka. Ancak şakacılıkla böyle bir şey yapılabilir. Ciddi bir biçimde böyle bir şey yapılamaz. Bu kadar yapılmış emek ortadayken, bu kadar ümmet bu meseleyi ciddi bir biçimde ele almışken, yüzyıllardır bu konuda bu kadar emek verilmişken kalkıp bu konuda başka şeyler söylemek en basitinden insanı komik duruma düşürür. Allah bizleri o duruma düşürmesin, o duruma düşenlere de hidayet nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sona doğru geliyoruz. Bu kütüb-i sitte kitap haline geldi ya, çok büyük faydaları oldu ama bir de büyük bir zararı oldu. Ne zararı oldu biliyor musunuz? Hafıza diye bir şey kalmadı ümmette. Kitaplar kaydedilince ümmet hafıza meselesinde inanılmaz derecede gevşeklik gösterdi. Bunu biz kendimizle de kıyas ederek anlayabiliriz. Bakın, 10 yıl önce her birimiz en az 50 tane telefon numarası ezber bilirdik. Şimdi bana evin telefonunu sorsanız düşünerek cevap veririm. Yok, hafıza yok. Elimizde o hesap makineleri olmazken elle biz hesaplar yapardık. Şimdi adama soruyorsun, 2 kere 2 ne yapar, hemen çıkarıp hesap makinesiyle onun 4 olduğunu söylüyor. Böyle bir hale geldik. Nasıl ki bu nesil bu hale geldi, o nesil de kitaplar kayıt altına alınınca hafıza meselesinde önceki dönemde yapılan o gayret, o çaba ne yazık ki ortadan kalktı. E tabi her nimetin kendine özgü bir külfeti var. Bu manada da böyle bir şey var. Eğer bugün vaktim olsaydı, ben artık bu faslı bitireceğim. Ben bu dersi bugün bu hale soktum ama hafta başından beridir farklı bir şey düşünüyordum. Size bu 6 tane hadis imamımızın biraz hayatlarındaki hassasiyetleri anlatacaktım bazı örnekler çerçevesinde. Eğer yerimiz müsait olsaydı, bura şu anda ona pek müsait değil, 6-7 tane size harita getirecektim burada. Haritalar üzerinden anlatacaktım. Mesela İmam Bukhari'nin harita üzerindeki yolculuklarını gördüğünüz zaman dudaklarınızı ısıracaksınız. İmam Ebu Davud'un yaptıklarını gördüğünüz zaman korkacaksınız ya onların hakkında konuşmaktan. Verilen emeği göreceksiniz, ortaya konulan gayreti göreceksiniz, fedakarlığı göreceksiniz ve bunların masa başlarında üretilmediğinin farkına varacaksınız. Onları ben artık diğer kitaplara, hadis tarihi kitaplarına, bu konuda yapılmış araştırmalara havale ediyorum ama bir noktaya dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitiriyorum. Geçen ders dedim ki bereket vardı o nesillerde. Bereketin en temel kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmalarıydı. Bir de 5 tane önemli sebebi vardı. Derin ve güçlü bir haşyet, sağlam ve sarsılmaz hassasiyet, büyük ve kapsamlı bir hamiyet, tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset, temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Şimdi Hicri 3. asırla alakalı bir değerlendirme vermek istiyorum size. Şöyle bir elimle göstereyim ki mesele anlaşılsın. Şurayı asr-ı saadet olarak kabul edin. Asr-ı saadete yakın olan insanlar, olayın canlı şahitleriler, yakınlıktan dolayı o avantajı görüyorlar. Ama süreç içerisinde zaman ve mekan olarak uzaklaşılıyor merkezden. Şimdi bu merkezden uzaklaştıkça, Hicri 3. asırda şuraya geldiklerini varz edelim. Buradan uzaklaştıkları zaman, buraya geldikleri zaman şu neslin asr-ı saadet dediğimiz o dünyaya karşı merakları, ilgileri kat kat daha fazlalaşıyor. Acaba ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Acaba nasıl davrandı? Acaba bu olaya ne dedi? Nasıl biz merak ediyorsak o günkü insanlar bizden daha fazla merak ediyorlar. Tabii bu merak onları neye sevk etti? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında var olan o bilgilere vakıf olan kimseler var mı? Ancak vakıf olan kimseleri aramaya koyuldukları zaman inanın tabi'in neslinde, etba-i tabi'in neslinde ve ondan sonraki nesillerde haşyet ne düzeydeyse Hicri 3. asırda en az o kadardır. haksızlık etmek istemiyorum önce.

Peki nesillere, ama bilerek bazı şeyleri söylüyorum, emin olun onlarda daha fazlalaşmıştır. Hassasiyet öyle bir artmıştır ki, çünkü o bilgiyi elde etmek için çaba ve gayret ortada var ama kılık kırk yararcasına bir hassasiyet var. Ya biz Resulullah adına konuşacağız ve bunları kayıt altına alacağız. Birisi söyledi gitti, o ayrı, ama ben bunu kitaba alacağım. Kitabı aldım mı kıyamete kadar bizden sonra gelen insanlar bu kitapları okuyacaklar. Ve bu kitaplardaki bilgileri Resulullah dedi, Resulullah yaptı diye okuyacaklar. Şimdi ben böyle bir cürümle Allah'ın huzuruna nasıl giderim hassasiyeti o neslin adeta ocağını batırdı, ötlerini kopardı. Allah aşkına şu bilgiyle bir bakın İmam Ebu Hanife, İmam Bukhari'ye, şu bilgiyle bir bakın İmam Müslim'e, hayret edersiniz. Yani insanın kanını donduracak bir hassasiyet, kanını donduracak bir haşyet görüyorsunuz. Çünkü tir tir titriyorlar insanlar Allah Resulüne ait bir sözü kitaba kaydederken. Şimdi bunu bildiğiniz zaman o insanların o bıraktıkları mirasın değer ve kıymetinin ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Allah o değerlere sahip çıkanlardan bizleri etsin inşallah. Ben sadece üç söz aktaracağım size, sözümü de bitireceğim. İmam Bukhari'nin yüzlerce özelliği var da bize bir örnek olsun diye bir sözünü söyleyeceğim. Bakın o ne diyor rahmetullahi aleyh. Allah beni birçok konuda hesaba çekecek ama inşallah ben gıybet konusunda hesaba çekilmeyeceğim. İmam Bukhari diyor bunu. Çünkü ben gıybet hiç etmedim. Etmemiş bir halde de Rabbime kavuşmayı umuyorum. Şimdi İmam Bukhariler nasıl yetişiyormuş siz buradan anlayın. Şu anda bizim işimiz gücümüz gıybet. Gıybet ediyoruz, etmeyenimiz de gıybet dinliyor. Gıybet dinlemekle gıybet etmek arasında bir fark yok. Dedikoduya muhatap oluyoruz, dedikodunun talibi oluyoruz. Onun için dedikodu çoğalıyor, onun için gıybet çoğalıyor. İmam Bukhari'yi o seviyeye taşıyan, evet, birçok ahlaki güzelliği var, verası var, takvası var. Ama bunun özellikle altını çizmesi, başta ilim talebeleri olmak üzere bütün Müslümanlara söylenmiş, böyle zihinlerine nakşedilmiş bir bilgidir. Babası İsmail bin İbrahim ne diyor biliyor musunuz İmam Bukhari'nin? Vallahi malımın içerisinde bir tek haram ve şüphe yoktur. İmam Bukhari'yi ne ortaya çıkarıyor? Helal lokma adına bir şey bu. Haram yok, şüphe de yok. Çünkü ben biliyorum ki o haram meselesi girdi mi sineden içeriye, nasıl bir malzeme çıkacak ortaya, nasıl kanı zehirleyecek, nasıl bu manada sıkıntılar oluşturacak? Bu bilinen bir şey. İşte onu bildiği için adeta İmam Bukhari'nin babası İsmail diyor ki böyle bir şey yok. Şüphe de yok, haram da yok. Bugün bunun üzerinde de bizim ciddi bir biçimde durmamız lazım. Evet, zor bir zamanda yaşıyoruz. Faizin, haramın, hak ihlalinin inanılmaz derecede hayatı kuşattığı bir zamandayız. Hassasiyetlerimiz zayıflamış. Hak hukuk meselesinde, kul hakkı meselesinde böyle ödümüz kopacak şekilde hassasiyet içerisinde olmamız gerekirken öyle bir teviller, öyle bir teviller buluyoruz ki bu konuda şeytanı bile bu manada belki bazen kendimize hayran bırakacak işler yapıyoruz. İşte bunların yeniden bir kez daha sorgulanması lazım. Hayatlardan bereketin çekip gitmesi, bu kadar imkana, nimete rağmen bazı şeylerin tam anlamıyla olmaması, bunların nedenleri biraz da meselenin şu boyutunun ciddi bir biçimde tahlil edilmesiyle mümkündür. İmam Müslim'den bir söz aktaracağım İmam Bukhari ile alakalı ve sözümü bitireceğim. Biliyorsunuz İmam Müslim İmam Bukhari'den 12 yaş küçüktür. Ya aralarında o kadar yaş farkı var. İmam Bukhari'den 5 yıl sonra vefat etmiştir ve İmam Bukhari'nin de talebesidir. Böyle bir yakınlığı olan İmam Müslim gelir bir gün hocasının yanına, ellerini öpmek ister, bırakmaz İmam Bukhari. Bu sefer der ki İmam Müslim, bırak da senin ellerini değil ayaklarını öpeyim ey üstadlar üstadı. Ey muhaddislerin efendisi, ey hadis illetlerinin tabibi. Sana ancak seni çekemeyenler kızabilir.

0: dünyada senin bir benzerinin bulunmadığına şehadet ederim. Bir büyüğün, bir başka büyüğün büyüklüğünü anmasıdır bu. Büyüklerin kıymetini de ancak zaten büyükler bilir. İmam Müslim de İmam Bukhari'nin kıymetini bilen biri olarak bunu söylüyor. Allah bizlere de kıymet bilmeyi inşallah öğretsin. Bu manada bizim yardımcımız olsun. Şöyle büyük bir muhtesebata rağmen zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde, başka başka üç kuruşluk meseleler arkasında bizi hayat tüketenlerden etmesin. Amin. Allah Resulü'nün bu nebevi mirasını bir miras yedi gibi değil, sadakatle üretebilmenin yolların imkanlarını zorlayan o güzel sadık talebelerden Allah bizleri kılsın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. İnsan, merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi, yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada, anne ve babanın merhameti. Merhamet, harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, Yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu
13: Ölüm Oyunu.

0: Evet sevgili Nesli Efendi dinleyicileri, ben Ufuk Söyler. İstekleriniz programıyla yine karşınızdayım. Çalmamı istediğiniz parçalar varsa arayın bizi, isteklerinizi dinletelim. Telefon numaramızı veriyorum, 165-22-56. Hadi durmayın, telefonla ya da faksla ulaşın bize, isteklerinizi bildirin. Bekliyoruz ve sizi, bizi aramaya hazırlanırken de ben sizler için bir parça çalıyorum.
1: Bıktım, hayatımdan bıktım artık. Ya Rabbi, üvey anneyle yaşamak ne kadar zormuş. Anneciğim, anneciğim, neden öldün de beni üvey annenle teslim ettin ha? Hayatımı zehir etti bu kadın. Babamla arama açtım. Dayanamayacağım artık, tahammülüm kalmadı.
0: Evet, hala duruyor musunuz? Neden aramıyorsunuz bizi? Arayın, istediğiniz şarkıları sizin için çalalım.

0: Şarkı bitiyor Ufuk, sıra sende, hadi hazırlan.
1: Tamam Didem. Evet sevgili dinleyenler, hazırsanız bizi aramaya başlayabilirsiniz. Telefon numaramızı biliyorsunuz. İstediğiniz parçaları kimler için çalmamızı istiyorsanız söyleyin, hemen çalalım. İşte telefonumuz çalmaya başladı. Bakalım sevgili dinleyicimiz bizden kimin parçasını isteyecek. Alo, kiminle görüşüyorum efendim?
2: Alo.
1: Siz ağlıyor musunuz? Yoksa bana mı öyle geliyor?
2: Evet, ağlıyorum.
1: İyi ama neden? Söyleyin bakayım, sizi böyle hüngür hüngür ağlatan mesele nedir?
2: Çok çok mutsuzum. Yaşamak istemiyorum. İstemiyorum.
1: Birazdan yüzünüzü güldürürüz inşallah. Önce adınızı öğrenelim.
2: Nuray.
1: Nuray, çok güzel bir isim. Soyadınızı da öğrenebilir miyim Nuray Hanım?
2: Ben hayır söylemeyeceğim. Ben çok çok kötüyüm.
1: Neyiniz var peki? Hasta mısınız yoksa?
2: Keşke hasta olsam. Kötü, çok kötü bir durumdayım. Kimse anlamıyor beni. Kıymet vermiyorlar bana.
1: Tamam tamam, sakin olun. Kaç yaşındasın Nuray? Nuray kaç yaşındasın?
2: 18.
1: Aman Allah'ım, 18 ha? 18 yaş ne demektir bilir misin Nuray? Yaşların en güzelidir. Ve sen insan yaşamının bu en güzel yaşında gözyaşı döküyorsun. Nuraycığım, sen ağlayacak değil, gülecek bir yaştasın.
2: Umurumda bile değil. Keşke 18 yaşında olacağıma 60 yaşında olsaydım da mutlu olsaydım. Gözyaşı dökmeseydim.
1: Anlaşıldı. Senin de derdin mutsuzluk. Peki neyin var Nuray?
2: Kendimi iyi hissetmiyorum. Ölmek istiyorum.
1: Ölmek mi? Saçmalama. Başını uzatıp da dışarıya bir baksana. Baharın müjdecisi, ağaçların tomurcuklarına, dallara konan kuşlara, yerlerde açmış birbirinden güzel rengarenk çiçeklere baksana Nuray.
2: Gözüm hiçbir şey görmüyor. Çünkü yaşadığım kahrolası hayat, iyi ve güzel olan bütün şeyleri gölgeliyor. Hiçbir şey umurumda bile değil. Ben ölmek istiyorum, anlıyor musun? Ölmek.
1: Neden? Yaşamak varken senin yaşında bir kız neden ölmeyi ister ki?
2: Çünkü ölüm her türlü dertten, acıdan, ızdıraptan kurtulmaktır da ondan.
1: Hayır Nuray, hayır. Ölümle bütün acılar sona ermez ki.
2: Fakat yaşayarak çektiğim acılardan daha çok acı çekeceğimi sanmıyorum.
1: Hayır Nuray Hanım, hayır. Ölüm yok olmak demek değildir. Ölüm dünya hayatının sonu, ahiret hayatının da başlangıcıdır. Bu sebeple ölümü düşünürken bu olguyu göz ardı etmemek gerekir.
2: İyi ama ya her gün aşağılanmak, horlanmak daha mı iyi, söyler misin? Sen böyle yaşamaya yaşamak der misin?
1: Anlaşıldı, senin derdin pek büyük. Evet anlat bakalım, senin yaşamdan böylesine uzaklaştıran derdin nedir?
2: Üvey annem.
1: Üvey annen mi? Şey, hay Allah, ben de tedavisi mümkün olmayan bir hastalığın pençesinde sanmıştım seni. Ne yapıyor peki üvey annen?
2: Annem 5 yıl önce ölmüştü. Babam geçen yıl evlendi. Başta her şey çok iyiydi ama sonra üvey annem bana kötü davranmaya başladı.
1: Neden?
2: Beni babamdan kıskanmaya başladı. Ben babamı çok seviyorum. Hele annem öldükten sonra ona daha da düşkün oldum. Babam da beni çok sever ama üvey annem...
1: Peki neler yapıyor sana?
2: Babamla aramı açmak için her şeyi yapıyor. Evle ilgilenmediğimi, akşama kadar yattığımı, kendine karşı geldiğimi, izinsiz sokağa çıktığımı söyleyerek babama beni şikayet ediyor.
1: Peki baban nasıl davranıyor sana?
2: Ne yazık ki eskisi gibi değil, karısına inanıyor. Canım kadar sevdiğim, hayatta tek sahip olduğum babam üvey annemin yüzünden dönüp aşağılıyor beni. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sen olsan ne yapardın? İntihar etmekten başka ne yapardın?
1: Hayır. Hissi hareket ettiğini bil Nuray. Ölümden başka çarelerin de olduğunu düşün.
2: Ama o kadın hayatımı zindana çevirdi. Hayattan yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum. Canıma kıyacağım, bitireceğim hayatımı.
1: Sakın ha, sakın. İnsan üvey annesinden kötü muamele gördüğü için canına kıyar mı hiç?
2: İyi de ne yapayım, söyler misin? Hayatta babamdan başka kimsem yok ki benim. Kime derdimi açıp da yardım isteyeyim? Hiç kimsem yok. Ben öleceğim. Ancak ölüm kurtarır beni dertlerimden.
1: Alo Nuray. Hay aksi, kapattı telefonu. Sanırım Nuray'ın konuşması beni etkilediği kadar sizleri de etkilemiştir sevgili dinleyiciler. İstek parçaya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Eğer Nuray beni dinliyorsan, şimdi söyleyeceğimi sakın göz ardı etme. Ölmek yok olmak değildir. Bir halden başka bir hale geçmektir. İntihar etmek suçsuz bir başka insanı öldürmekten daha büyük bir günahtır. İntihar etmekle acıların dinmeyeceğini bilin. Evet, şimdi istek parçamızı çalıyorum.

0: Ufuk. Ufuk, duymuyor musun beni?
1: Bana mı seslendin Didem?
0: Evet. Ne oldu sana, birdenbire daldın böyle? Yoksa az önce kendini öldürmek isteyen o kız mı etkiledi seni?
1: Evet öyle. Zavallının hıçkırıkları yüreğime işledi Didem. Ne dersin? Hakikaten canına kıyar mı?
0: Sanmam. Bence o sadece sesini duyurmak isteyen bir teşhirci. Hakikaten canına kıyacak kişi bunu duyurmadan yapar.
1: Ama o zavallı ölmekte pek kararlı gibi geldi bana ya.
0: Durumuna çok üzüldüm belli ama yine de o kızın intihar edeceğini sanmıyorum Ufuk.
1: Ya ama o halde neden aradı beni?
0: Çünkü yalnız. Kimsesi yok. Bir babası var ama o da üvey annenin etkisi altında. Bu durumda zavallı derdini paylaşacak birini aradı ve bizi buldu.
1: Evet ama o kız yine de dediğini yapacak gibime geliyor Didem. Keşke onunla biraz daha uzun konuşsaydım.
0: Ama telefonu o kapattı Ufuk. Senin bir suçun yok.
1: Var. Var. En azından soyadını ya da telefon numarasını sorsaydın belki telefon rehberine bakarak adresini falan tespit edebilirdik.
0: Üzülme. Kendini de suçlama. Ayrıca dediğim gibi o kızın kendini öldüreceğini hiç sanmıyorum. Mesela ben canıma kıymak istesem bunu hemen yapardım. Tutup da radyo istasyonunu arayarak canlı yayında herkese duyurmazdım.
1: Umarım sen haklı çıkarsın Didem.
0: Parça sona eriyor. Hadi bakalım şimdi mikrofon başına. Yönetmen yeni bir telefon geldiğini işaret ediyor.
2: Neyin var Ufuk? Canın sıkkın gibi oğlum.
1: Haklısın anne. Canım sıkkın.
2: Neden? Ne oldu?
1: Bugün canlı yayında istekler programı sırasında genç bir kız aradı.
2: Ne olmuş?
1: Ve canına kıyacağını söyledi.
2: Ne? Allah korusun. Peki derdi neymiş zavallının?
1: Üvey annesiyle geçinemiyormuş. Kendisini devamlı babasına şikayet ediyormuş. Babası da bu yüzden kendisini dövüp hakaret ediyormuş.
2: İyi ama evladım, insan bu yüzden canına kıyar mıymış hiç? Kaç yaşındaymış bu kız?
1: 18. Sesi de öyle güzeldi ki anne. Çok etkilendim kendisinden.
2: Nesinden etkilendin bakayım? Sesinden mi yoksa intihar etmek istemesinden mi?
1: Her ikisinden de. Anlamıyorum, o yaşta bir kız hayata, geleceğe güvenle bakması gerekirken, mutluluğu araması gerekirken nasıl olur da ölümü düşünebilir anne?
2: Ah oğlum ah, çaresizlik, umutsuzluk insana her deliliği yaptırır. Gazeteleri okumuyor musun? Televizyondaki haberleri seyretmiyor musun? Çaresiz kalanlar nasıl cinnet geçirip ya ailelerini öldürüyor ya da intihar ediyorlar. Allah kimseyi şaşırtmasın.
1: Amin amin. Acaba hala yaşıyor mudur?
2: Kim? O kız mı?
1: Evet anne. Dün keşke radyoyu dinleseydin. O kızın sürekli ağlayan sesini duyardın. Çok kötü bir durumdaydı. Elimden geldiği kadar onu intihar fikrinden caydırmaya çalıştım ama sonuç ne oldu bilmiyorum.
2: Üzme kendini oğlum. Sen elinden geleni yapmışsın. Başka ne yapabilirdin ki?
1: Adresini ya da telefon numarasını sormayı unuttum. Öğrenebilseydim belki yüz yüze konuşur, ikna ederdim onu. Ya da ne bileyim, babasıyla ya da üvey annesiyle konuşur, kızcağızın içinde bulunduğu ruh halini anlatırdım.
2: Hiç telefonunu söyler mi oğlum? Canına kıymayı düşünen insan birilerinin gelip de kendisini kurtarmasını ister mi?
1: Sesi öyle güzeldi ki anne. Mutlaka kendisi de sesi kadar güzeldir. Eminim buna.
2: Seslere inanma oğlum. Sonra hayal kırıklığına uğrarsın.
1: Ne olursa olsun anne. Sesi o kadar güzel ve duygulu olan bir kızın yüzü değilse bile içinin güzel olduğuna eminim.

0: Evet sevgili Nesli FM dinleyenleri, İstekler programıyla yine birlikteyiz. Ben Ufuk Söyler, sizden gelen telefonlar doğrultusunda isteklerinizi çalmaya çalışacağım. İşte bir telefon. Alo.
1: Merhaba, ben Nuray.
0: Hangi Nuray? Aman Allah'ım sen ha. Şu dün telefon açıp da ölmek istediğini söyleyen kız mı yoksa? Demek hala yaşıyorsun.
1: Evet şimdilik. Ama böyle yaşamaya daha ne kadar devam edeceğim bilmiyorum.
0: Nereden arıyorsun?
1: Evden.
0: Kimse yok mu evde?
1: Yok. Az önce üvey annem yine ağza alınmayacak hakaretler edip dövdü beni. Sonra da çekti gitti. Sen hala bana yaşamak güzel şey diyorsun. Hangi yaşamak? Her gün her saat üvey annemden azar işiterek, dayak yiyerek yaşamak mı?
0: Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Çektiğin acıyı ve ızdırabı anlıyorum. Anlıyorum ama yine de bütün bunlar için ölünmez Nuray. Neden ölmek yerine mücadele etmeye çalışmıyorsun?
1: Mücadele etmek mi? Ne için? Nasıl? Beni seven, arkamda olan, bana destek olan kimse yok ki mücadele edeyim. Dün söylemiştim. Annemin ölümünden sonra hayattaki tek yakınım babamdı. Ama şimdi o da beni sevmiyor.
0: Hadi yapma. İnsanın öz babası evladını sevmez mi? Yanlış düşünüyorsun. O senin baban. Onunla konuşup sorunlarına çözüm bulmayı dene.
1: Yapamam diyorum. Anlamıyor musun? Babam artık beni sevmiyor. O üvey annem ne derse onu yapıyor. Babam beni gözden çıkardı. Allah'ım ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum.
0: Nuray bak ne diyeceğim. Nuray, yanlış anlama ama bu telefon bizim radyonun isteklerine cevap verebiliyor. Eğer bana ev telefonunu verirsen seni başka bir telefondan arayıp daha uzun boylu konuşabiliriz ha. Ne dersin?
1: Aman Allah'ım, demek sen de benimle konuşmaktan hoşlanmıyorsun ha. Yazık. Belki sen bana yardım edersin diye düşünmüştüm. Elveda.
0: Alo. Muhterem dinleyicilerimden bu telefon konuşması yüzünden özür dilerim. Evet, istekler programımız sürüyor sevgili Nesli FM dinleyicileri. Şimdi elimize ulaşan fakslardan istediğiniz parçaları çalmaya devam ediyoruz.

0: yapmış bu kız. Resmen çıldırmış.
1: Ne oldu Ufuk?
0: Ne olsun ki? Şu dün arayıp da canına kıyacağını söyleyen kız.
1: Nuray mı? Yoksa yine mi aradı?
0: Evet.
1: Bu sefer ne istiyormuş?
0: Hiç, aynı şeyler. Yine üvey annesi bağırıp çağırmış, dövmüş. Canı kıyacağını söylüyor.
1: Bana kalırsa o kız hasta Ufuk.
0: Hasta mı değil mi bilmiyorum ama... dünden beri beni bayağı huzursuz etti Didem.
1: Neden?
0: Çünkü ortada canına kıymayı kafasına koymuş bir insan var. Ve benim de bundan haberim var. Eğer bu kızını intihar etmesini engelleyemezsem kendimi sorumlu hissedeceğim.
1: Haklısın. Kendini öldüreceğini söyleyerek seni adeta sorumluluk altına soktu.
0: Az önce konuşurken bu telefonu meşgul edemeyeceğimi, telefon numarasını verirse kendisini arayacağımı söyledim. Amacım telefon numarasını öğrenebilmekti.
1: Verdi mi telefon numarasını?
0: Hayır, üstüne üstlük kızdı ve elveda diyerek telefonu kapattı. İster misin bana kızarak canına kıysın?
1: Aman saçmalama. Hem öyle bile olsa bunda senin ne suçun var ki? Onun derdi üvey annesiyle değil mi?
0: Evet ama telefonu kapatmadan önce bana güvendiğini ama benim de kendisiyle konuşmak istemediğimi söyledi. Biliyor musun? O kızın derdi sevgisizlik ve ilgisizlik Didem. Eğer babasıyla üvey annesi kendisiyle ilgilense, onu sevse, kız intihar etmeyi falan aklına bile getirmez.
1: Dur bir dakika, santralden arıyorlar. Alo.
2: Ufuk Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Bir dakika. Ufuk, sanırım arayan o kız.
0: Kim, Nuray mı?
1: Hı hı, sesi benziyordu, al.
0: Ver bakalım. Alo.
2: Az önce neden benimle konuşmak istemedin?
0: Nuray sen misin?
2: Evet benim. Ben sana güvenmiştim. Benimle konuşursun, ilgilenirsin sanmıştım. Ama senin de üvey annem ve babamdan farkın yok. Sen de dışladın beni. Benimle konuşmaktan sıkıldın.
0: Ya, hayır, inan sıkılmadım Nuray. Sadece o telefonda konuşmak istemedim seninle. Biliyorsun o telefon dinleyicilere bağlı. Ev telefonunu verseydin bu telefondan arayacaktım seni işte.
2: Ev telefonuma ne gerek var? Ben seni arıyorum ya.
0: Olsun, sen aramadığın zaman da ben seni arardım.
2: Neden beni aramak istiyorsun?
0: Ben seni merak ediyorum da ondan.
2: Benim neyimi merak ediyorsun? Yaşayıp yaşamadığımı mı?
0: Evet öyle.
2: Gördüğün gibi şimdilik yaşıyorum. Hala nefes alıyorum. Ama yarım saat sonra ne olur, yarın ne olur bunu ben de bilmiyorum.
0: Saçmalama. Allah'ını seversen intihar fikrini at artık kafandan. İntihar etmenin hiçbir şeyi halletmediğini bil.
2: Ben senin gibi düşünmüyorum. İnsan öldükten sonra ne acı çeker ne bir şey hisseder.
0: Dinle beni. Neler çektiğini, neler hissettiğini anlıyorum.
2: Hayır anlayamazsın. Hissedemezsin. Acıları ancak çeken bilir. Senin hiç üvey annen ya da üvey baban oldu mu?
0: Hayır. Babam ben küçükken vefat etmiş. Annem de bana üvey baba yüzü göstermemek için bir daha evlenmemiş.
2: Ne güzel. Keşke benim babam da senin annen gibi düşünceli olsaydı. Evimize üvey anne getirmeseydi. Ben şimdi intihardan değil yaşamaktan söz ederdim sana.
0: Sen yine de yaşamaktan söz ettin Nuray. İnan her şeye rağmen yaşamak çok güzel bir şey. Zaman geçince şu anda gösterdiğin tepkilerin ne kadar yersiz olacağını göreceksin. Şunu bil ki bu şekilde acı çeken, aşağılanan yalnız sen değilsin. Şu anda kim bilir ne kadar çok insan var değişik şekilde acı çeken. Ama hiçbirisinde senin gibi ölümü düşündüğünü sanmıyorum.
2: Hayır yanılıyorsun. Onlar da intihar etmeyi

0: düşünüyor ama yapmaktan korkuyorlardır.
1: E peki sen korkmuyor musun?
0: Hayır, korkmuyorum. Korkmadığımı da birkaç gün sonra öğreneceksin Ufuk.
1: Anlayamadım. Ne demek istedin sen?
0: Bir oyun oynamak istiyorum.
1: Ne oyunu?
0: Ölüm oyunu.
1: Ne? Çıldırdın mı sen? İnsan kendi hayatıyla ölüm oyunu oynar mı?
0: Oynar. Benim yerimde kim olsa eminim bu oyunu oynardı.
1: Tamam. Söyle bakalım, oynamak istediğin nasıl bir oyun?
0: Eyvah, babam geldi. Şimdi anlatamam, ben seni sonra ararım.
1: Dur, hiç olmazsa telefon numaranı ver.
0: Sonra ararım dedim.
1: Allah kahretsin.
2: Ne oldu, niçin kızdın?
1: Sen haklısın galiba, bu kız gerçekten hasta Didem.
2: Nereden anladın?
1: Ölüm oyunu oynayacağını söyledi.
2: Ne? Ölüm oyunu mu? Nasıl bir oyunmuş bu?
1: Bilmiyorum, söylemedi. Babası gelmiş, korkusundan telefonu kapattı.
3: Nuray, ne yapıyorsun kızım?
4: Hiç babacığım, televizyon seyrediyordum. Sen neden erken geldin bugün?
3: Portmantoda çantamı unutmuşum. İçinde iş yerleriyle ilgili evrak vardı. Onun için geldim. Sen iyi misin yavrum?
4: Tabii, iyiyim babacığım.
3: İlaçlarını aksatmadan alıyorsun değil mi?
4: Evet, alıyorum.
3: Neden evde oturuyorsun? Dışarıda çok güzel bir hava var. Çıkıp dolaşsana biraz, ha? Açılırsın da.
4: Canım çıkmak istemiyor babacığım. Evde oturmak daha çok hoşuma gidiyor.
3: Sen bilirsin kızım. Akşam gelirken getirmemi istediğin bir şey var mı?
4: Hayır, sağ ol baba.
3: Bak, sana revani getireyim. Epeydir yemiyorduk, ha? Sen çok seversin.
4: Nasıl istersen babacığım.
1: İstekleriniz programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sırada son günlerin en çok tutulan hit parçası var. Radyomuza faksla ulaşan Hilal ve sevenlerine armağan ediyoruz. Konuşmaktan ağzım kurudu. Bir su içebilirim.
5: Ufuk, telefonum var.
1: Kimden?
5: Sanırım senin şu intihar manyağından.
1: Nuray'dan mı? Alo.
0: Merhaba Ufuk, ben.
1: Nuray, demek hala yaşıyorsun ha? Sesini duymak ne güzel.
0: Demek sesini duyunca seviniyorsun, öyle mi?
1: Elbette, böylece yaşadığını öğrenmiş oluyorum.
0: Ölürsem üzülür müsün?
1: Elbette üzülürüm.
0: Neden?
1: Neden mi? Her şeyden önce bir insansın, genç ve güzel bir kızsın.
0: Güzel olduğumu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum, sadece tahmin ediyorum. Çünkü sesin öyle güzel ve etkileyici ki, sesini her duyduğumda yüreğimden bir şeyler kıpır kıpır ediyor.
0: Bu ne anlama geliyor?
1: Boş ver. Önemli olan yaşaman işte. Sesini duydum, yeterli. Senin için endişeleniyordum çünkü.
0: Benim için endişelenen birinin varlığını bilmek ne güzel bir şey.
1: Eminim baban daha çok düşünüyor ve endişeleniyordur senin için.
0: Bırak babamı şimdi, hatırlatma bana.
1: Tamam, sinirlenme.
0: Sana söyledim, babam beni sevmiyor. O da üvey annemle birlikte hareket ediyor.
1: Peki üvey annen nerede şimdi?
0: Az önce süslendi, babamla birlikte gezmeye gitti. Beni evde bıraktılar, götürmediler. Oysa gezmek, eğlenmek benim de hakkım değil mi?
1: Bak, sakin ol.
0: Bunalım içindeyim Ufuk, korkunç derecede içim sıkılıyor. Sanki görünmeyen bir el yüreğimi burgu gibi sıkıyor. Yaşamak istemiyorum, yaşayıp da daha fazla acı çekmek istemiyorum.
1: Söyledim sana, daha çok gençsin. Ölmek yerine mücadele etmeyi tercih et. Zorluklar ancak mücadele ederek aşılır Nuray.
0: İyi de kime karşı mücadele edeyim ki? Babam ve üvey annemden başka hiç tanıdığım yok. Onlara karşı nasıl ve neyle mücadele edebilirim ki?
1: Yine de başka bir şekilde bir çözüm yolu bulabilirsin.
0: Hayır, bulamam. En iyi çare ölmek. Ben de bunu yapacağım. Bu ölüm oyununu oynayacağım Ufuk.
1: Ölümle oyun oynanmaz Nuray. Bu aptalca düşünceleri bir tarafa bırak. İntihar asla bir kurtuluş değil. Sonsuz bir azabı kendine atmaktır.
0: Ama üvey anneyle öz babamın çektirdiği azaptan daha da kötü değildir herhalde.
1: Nuray, bak ne diyeceğim. Bak, günlerdir seninle telefonla konuşuyoruz. Yüz yüze gelip konuşmamızı ister misin?
0: Bilmiyorum.
1: Nerede oturuyorsun?
0: Neden soruyorsun?
1: Hiç, sadece merak ettim.
0: Boş ver. Orta halli bir yerde oturuyorum işte.
1: Adresini ver de seni alıp şöyle güzel bir çay bahçesine götüreyim. Hem dertleşir hem de çay içeriz ha.
0: Olmaz, dışarı çıkamam. Üvey annem gelip de beni evde bulamazsa işler fena olur.
1: Ne yani, evden dışarı çıkmana da mı izin vermiyorlar?
0: Vermiyorlar ya. Şimdi neden ölmek istediğimi anladın mı?
1: Madem öyle, gelip senin babanla üvey annenle konuşayım. İçinde bulunduğun sıkıntıları anlatayım onlara. Belki de yararı olur, ha, ne dersin?
0: Sakın ha, delirdin mi sen? Kendilerini senin gibi bir radyo sunucusuna anlattığımı duyarlarsa öldürürler beni. Ufuk, orada mısın?
1: Evet, buradayım.
0: Neden sustun? Neden konuşmuyorsun?
1: Düşünüyorum.
0: Neyi?
1: Seni ve dertlerini. Sana nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum Nuray.
0: Neden beni düşünüyorsun ki?

0: kahretsin. Sen ölümden başka bir kelime bilmez misin be kızım? Ölüm, ölüm, ölüm, ölüm. Aklını hep bu laflarla bozmuşsun sen. Neden gidip de önce aynaya sonra da sokağa bakmıyorsun ha?
1: Aynaya sokak mı? Bunun benimle ne ilgisi var şimdi?
0: Aynaya baktığında orada kendini göreceksin. Henüz çiçeği burnunda yaşamının baharını yaşayan genç bir kızı göreceksin. Sokaktaysa hayatın ta kendisini göreceksin. Koşan çocukları, tomurcuklanan ağaçları, gülen, eğlenen, kol kola giren insanları, yani mutluluğu göreceksin.
1: Yanılıyorsun. Sokakta sadece mutluluklar değil, acılar da vardır Ufuk. Aynaya gelince, ona ne zaman baksam orada hayatından bıkmış, yaşamaktan umudunu kesmiş bir kızın hayalini görüyorum.
0: İyi, madem ölmek istiyorsun, madem canına kıymak istiyorsun, yap o halde. Öldür kendini.
1: Öldüreyim mi?
0: Evet. Evet, ölmek istemiyor muydun? Günlerdir her konuşmamızda iki lafın arasında ölümü sıkıştıran sen değil misin?
1: Demek yanılmışım. Sana güvenmiştim ben. Senin bana destek olacağını, bana yaşama umudu vereceğini sanmıştım. Oysa senin de bana acı çektiren öz babamla üvey annemden bir farkın yokmuş Ufuk. Elveda, artık seni aramayacağım.
0: Dur dur dur dur dur bir dakika. Ben öylesine sana kızıp da söylemiştim bunları.
1: Yarın ya da öbür gün gazetelerde cesedimin resmini görünce bakalım söylediğim bu laflardan dolayı vicdanını sızlayacak mı? Sonsuza kadar elveda.
0: Dur dur, kapatma. Allah aşkına kapatma. Aman Allah. Şimdi ister misin bu kız benim sözlerimden dolayı canına kıysın? Eğer öyle bir şey yaparsa ömür boyu kendimi affetmem.
2: Ufuk, yemek hazır oğlum, hadi gel.
0: Canım istemiyor anne.
2: Hala o kızımı düşünüyorsun.
0: Evet anne. Giderek de hayatımın bir parçası olmaya başladı o kız.
2: Gördün mü kendisini?
0: Hayır, ama günde 4-5 kez telefonla görüşüyoruz. Her aradığında da intihar etmekten söz ediyor.
2: Delirmiş o oğlum. Hasta herhalde. İnsan içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun çözümü ölümde aramaz.
0: Doğru. Bunu da söyledim anne. Hem de defalarca söyledim. İntihar etmekten vazgeçirtmek için elimden geleni yaptım. Ama bu fikir saplantı haline gelmiş o kızda.
2: Adı neydi o kızın?
0: Nuray. En son bugün program bitmeden önce konuştum onunla. Yine ölmekten söz edince ben de kızdım. Madem öyle öldür kendini dedim.
2: Delirdin mi oğlum? Kızcağız zaten kriz geçiriyor. Bir de sen öyle söyleyince.
0: Biliyorum anne, biliyorum. Ama sinirle ağzımdan kaçtı işte.
2: Peki sen öyle söyleyince ne dedi sana?
0: Bir iki gün sonra cesedimi gazetelerde görünce bakalım vicdanın sızlayacak mı dedi.
2: Aman Allah'ım. Sakın aklına koyduğunu yapmasın bu kız.
0: Bilmiyorum anne, ama inşallah yapmaz.
2: İnşallah.
0: Aksi takdirde ölümünden kendimi sorumlu tutarım. Evet sevgili Nesli FM dinleyicileri, istekleriniz programının sonuna geldik. Programı kapatmadan önce bizi telefonla arayan son konuğumuzun da isteğini çalarak programı kapatıyoruz. Alo.
3: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Hemen adınızı soyadınızı rica edeyim.
3: Saadettin Karlı. Toz Koparan'dan arıyorum efendim.
0: Ne iş yapıyorsunuz Saadettin Bey?
3: Ben İstanbul Belediyesi'nde çalışıyorum efendim. Memurum.
0: Çok güzel. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz Saadettin Bey. Evet, istek parçanız nedir?
3: Türk sanat müziği çalabilirsiniz.
0: Peki kime ya da kimlere armağan edeceksiniz bu parçayı?
3: Eşime, çocuklarıma ve arkadaşlarıma.
0: Mesaj yerine ulaşacaktır. Evet Saadettin Bey. Evet, hemen şimdi sizin eşinize ve çocuklarınıza ve sevenlerinize çalıyoruz bu parçayı. Program sırasındayken beni arayan oldu mu Didem?
4: Hayır, olmadı.
0: Ya demek olmadı.
4: Birinden telefon mu bekliyorsun?
0: Hı-hı, evet.
4: Hani şu interkolik kız.
0: Evet. Bugün de ikinci gün hala aramadı. Sakın dediğini yapıp da canına kıymasın bu kız.
4: Mümkündür. Seni her arayışında kendini öldüreceğini söylemiyor muydum?
0: İnşallah böyle bir delilik yapmamıştır.
4: Yüzünü bile görmediğim bu kızla neden bu kadar ilgileniyorsun Ufuk? Seni tanımasam ona aşık olduğunu sanacağım.
0: Aşık olmak o kadar kolay bir şey değil ki Didem. Ama ilgimi çektiği doğru. Zira o kızda beni etkileyen bir şey var. Nasıl söylesem, sesi, duyguları, sonra çektiği acılar. Acıyorum o kıza.
5: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba Zafer. Haberleri okumaya mı geldin?
5: Evet.
0: Peki ilgi çekici haberler var mı gündemde?
5: Yok canım, her zamanki olaylar işte. Cinayet, trafik kazası, bir de intihar vakası var.
0: Ne? İntihar mı dedin?
5: Evet. Neden ilgilendin bu kadar?
0: Peki intihar eden kimmiş? Kız mı, erkek mi?
5: Erkek değil canım. Genç bir kız.
0: Kız mı? Peki adı ne?
5: Dur bakayım bir dakika.

0: Ha, şurada. Nuray Gerçek. Geçirdiği bunalım sonucu Küçükköy'deki evinin penceresinden kendisini aşağıya atmış. Neyse, senin program bitti. Ben şu haberleri okumak için stüdyoya geçiyorum. Sonra görüşürüz.
1: Aman Allah. Aman Allah. Nuray ha?
2: Bu o kız değil mi Ufuk?
1: Bilmiyorum Didem. Soyadını söylememişti. Ama mutlaka odur. Zavallı kız. Sonunda yapacağını yaptı ve canına kıydı.
2: Ve ölümünün canlı yayınımızda ilan ederek emdi.
1: Yarabbim. İntiharının sebebi benim. İntihar etmesine ben sebep oldum.
2: Saçmalama Ufuk. Sen neden sebep oldun ki? O zaten canına kıymayı istiyordu. Bunda senin suçun yok.
1: Onunla son konuşmamızda yine ölümden, kendisini öldüreceğinden söz etmiştim. Sonunda benim de sinirlerim bozuldu ve madem öyle öldür kendini demiştim. Ve o da öldüreceğim dedi. Bir iki gün sonra cesedimi gazetelerde gördüğünde bana bunları söylediğin için vicdan azabı çekeceksin demişti. İnanmamıştım. Yapmaz sanıyordum. Ama doğruymuş. Öldürdü kendini. Keşke onunla öyle konuşmasaydım.
2: Üzme kendini Ufuk. Bu ölümün seninle hiçbir ilgisi yok. Hem hatırlasana, o kız intihar etmeyi seni tanımadan önce aklına koymuştu. Sebep de üvey annesiyle babası değil miydi?
1: Evet, ama benim öyle konuşmam, öldür kendini demem üzerine intihar etti. Oysa ben onu hayata bağlamayı, yaşamasını istiyordum. Teselli ediyordum güya. Ya Rabbi, bu azapla, bu acıyla nasıl yaşayacağım ben?
2: Buyurun Nesli efendim. Kim dediniz? Ufuk mu? Bir dakika.
1: Şu an kimseyle konuşacak halde değilim Didem. Her kimse atlattı.
2: Olur. Alo, Ufuk Bey şu anda burada değilmiş. Kim aramıştı? Ne? Bir dakika. Ufuk. Hı? Ufuk bu o.
1: Kim?
2: O kız Nuray.
1: Ne? Emin misin?
2: Bu diyorum. Adını söyledi. Hem sesinden de tanıdım. Nuray bu.
1: Aman yarabbi, ver şu telefonu. Alo, Nuray.
3: Sen misin?
1: Ya şükürler olsun yarabbi. Demek yaşıyorsun ha?
3: Evet, neden heyecanlısın? Yoksa öldüğünü mü sandın?
1: Allah kahretmesin. Senin niyetin beni üzüntüden kahretmek mi be? İki gündür senden telefon bekliyorum. Neden aramadın beni?
3: Neyim var senin? Az önce yaşadığıma sevinirken şimdi de azarlıyorsun beni. Hasta filan değilsin ya.
1: İki gündür ne yapıyordun? Neden aramadın beni?
3: Düşünüyordum.
1: Neyi? Ölümü mü düşünüyordun yine?
3: Evet, ölümü.
1: Çıldırmışsın sen. Düşünecek onca şey varken ölüm düşünülür mü? Yaşamayı düşünsen daha iyi edersin.
3: Yaşamayı düşünüp de ne yapayım? Yaşamak benim için üvey annemden hakaret işitmek. Öz babamdan dayak yemekten başka bir şey değil ki.
1: Soyadın ne senin?
3: Niye sordun?
1: Bunca zamandır görüşüyoruz seninle. Artık arkadaş olduk. Soyadını bilmek hakkım, öyle değil mi?
3: Öğrenip de ne yapacaksın? Zaten bir iki gün sonra hayatından tümüyle çıkıp gideceğim.
1: Nereye gideceksin? Yoksa baba evini mi terk edeceksin?
3: Terk edeceğim ama baba evini değil. Bu dünyayı terk edeceğim.
1: Allah kahretsin. Yani intihar mı edeceksin? Bunu mu söylemek istiyorsun?
3: Evet, yapabileceğim en doğru şey bu. Sence de öyle değil mi?
1: Asla. Bunun neresi doğru ve güzel ki? Hadi. Hadi soyadını söyle bana.
3: Dedim ya, öğrenmenin sana hiçbir yararı olmaz.
1: O halde telefon numaranı ver.
3: Neden?
1: Bak, bu numara radyonun tek numarası. Şu anda yüzlerce kişi buraya arıyor. Yani bu yüzden seninle uzun boylu konuşmam imkansız.
3: Demek bıktın benden ha? Kibarca bir daha arama demek istiyorsun.
1: Saçmalama, ne bıkması? Tam tersi. Aramadığın zaman delirecek gibi oluyorum.
3: Ne? Ne dedin?
1: Şey, yani seni çok merak ediyorum. Ayrıca bir de sana ve sesine çok alıştım.
3: Olamaz. İnanamıyorum buna. Yani senin hayatında artık bir yerin mi var benim?
1: Evet, var.
3: Ne güzel. Demek sonunda beni de seven, beni de düşünen biri çıktı karşıma.
1: Neden böyle söylüyorsun? Sen sevilmeyecek bir insan mısın?
3: Bilmem. Herhalde. Daha doğrusu bugüne kadar hiç kimse beni sevdiğini söylememişti. Tabii babam hariç. Ama o da eskiden severdi. Üvey annemle evlendiğinden beri artık o da sevmiyor beni.
1: Bırak şimdi üvey anneni. Hadi telefon numaranı söyle bana.
3: Söylerim ama şimdi değil.
1: Aa, şimdi söylemem de ne demek? Seni sevdiğime ve seni düşündüğüme inanmıyor musun yoksa?
3: Bilmiyorum Ufuk. Aslında inanmayı öyle istiyorum ki. Ama yaşadığım bu yalancı, ikiyüzlü hayat insanlara olan güvenimi de kaybettirdi bana.
1: Ama ben yalan söylemiyorum. Aksi olsaydı telefonlarına cevap vermezdim. Seninle böyle sinirli konuşmazdım. Hadi üzme beni de, ver şu telefon numaranı.

0: Bak göreceksin, bundan sonra sen beni değil, ben seni arayacağım sık sık.
1: Eve biri geldi. Babam ya da üvey annemdir. Beni telefonla konuşurken görmelerini istemiyorum. Seni daha sonra ararım. Hoşça kal.
0: Alo, alo, dur, kapatma. Çıldırtacak bu kız beni.
2: Ne oldu Ufuk, alabildin mi telefon numarasını?
0: Hayır. Tam ikna etmiştim ki numarayı da söylüyordu. Eve ya babası ya da üvey annesi geldi. Telefonu kapatmak zorunda kaldı.
2: Biliyor musun Ufuk? Aslında sen sunucu değil tiyatro sanatçısı olmalıymışsın.
0: Bu da nereden çıktı şimdi ha? Ne yaptım ki ben?
2: Daha ne yapacaksın? Telefon numarasını alabilmek için kıza bir ilana aşık etmediğin kaldı. Zavallı senin kendine gerçekten aşık olduğunu sandı. İnandın bari.
0: Yani sen benim rol yaptığımı mı sandın?
2: Evet, bana kalırsa çok da güzel oynadın aşık rolünü.
0: Yanılıyorsun Didem. Ben rol yapmadım.
3: O kız adı Nuray'dı değil mi? Aradı mı gene?
0: Aradı anne.
3: İnşallah adresini almışsındır.
0: Maalesef. O kadar ısrar etmeme rağmen ne adresini ne de telefon numarasını öğrenebildim. Söylemedi.
3: Telefon numarasını öğrensen ne olacak ki oğlum? Sanki kızı kurtarabilecek misin?
0: Öyle söyleme anne. Telefon numarasını öğrenirsem en azından kızın ev adresini de öğrenebilirim.
3: Nasıl öğreneceksin? Telefon rehberine bakarak mı?
0: Hayır, savcıya gider durumu anlatırım. Ve oradan alacağım bir yazı ile de telefon santralinden numaranın hangi adresi olduğunu öğrenirim.
3: Peki adresi de öğrendin diyelim. Sonra ne yapacaksın?
0: Sonrası kolay. Hele bir yüz yüze gelelim. Onu intihar fikrinden caydıracağımdan eminim anne.
3: Bana bak, yoksa sen bu kıza...
0: Söyle, söyle, hadi söyle, susma. Evet, inanılması zor ama yüzünü bile görmediğim o kıza karşı yüreğimde bir şeyler duyuyorum anne. Bunun adına sevgi mi dersin, aşk mı dersin bilmem ama o kız benim hayatımın bir parçası oldu anne.
3: Koca adam oldun oğlum. Neredeyse evlenme yaşın geçecek. Senin mürüvvetini görmek hayatta en çok istediğim şeydir. Hayırlısı neyse o olsun. Sen hele o kızı intihar fikrinden bir caydır da.
0: Merak etme anne. Şu telefonunu bir öğreneyim, onunla yüz yüze bir görüşeyim, yaşamayı sevdiririm ben ona.
3: Allah yardımcınız olsun yavrum.
4: Nuray.
2: Efendim baba.
4: Bugün hava çok güzel. Gel baba kız seninle arabaya atlayıp şöyle Boğaz'a doğru bir gidelim ha, ne dersin? Yıllardır Emirgan'a gidip çay içmemiştim.
2: Sen istiyorsan git, ben gelmem baba.
4: Ne oldu, neyin var? Hasta mısın yoksa?
2: Yok yok yok, iyiyim, bir şeyim yok.
4: Bütün gün evdesin, evin yükünü çekiyorsun, sıkılmışsındır. Gel hadi, Boğaz havası sana da iyi gelir yavrum.
2: İstemiyorum dedim ya baba.
4: Son zamanlarda çok değiştin kızım. Ne söylesem sert cevaplar veriyorsun, her şeye sinirleniyorsun. Neyin var senin? Söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey varsa çekinme söyle yavrum. Biz seninle baba kız değil, aynı zamanda arkadaşız da.
2: Yok bir şey dedim ya baba.
4: Yok diyorsun ama...
2: Lütfen baba, üstüme bu kadar düşme. Bir şeyim yok dedim.
4: Peki, peki tamam kızma. Madem sen gelmiyorsun ben de yalnız giderim.

0: Ufuk. Ufuk dedim, duymuyor musun beni?
1: Ne? Bana mı seslendin Didem?
0: Evet sana. Söyler misin bugün ne var senin? Seni gören de Karadeniz'de gemilerin battı sanacak.
1: Yok yok, bir şeyim yok.
0: Hayır var. Yine o kızı düşünüyorsun değil mi? Kendin buradasın ama aklın onunla.
1: Ben programdayken aramadı değil mi?
0: Hayır aramadı.
1: Allah Allah. Niye aramadı acaba?
0: Sakın intihar etmesin hanımefendi.
1: Allah korusun. Ne yani, bakıyorum da Nuray'ın intihar etmesini dört gözle bekler gibi bir halim var Didem.
0: Aman saçmalama. Sevgilinin intihar etmesi pek umurumdaydı sanki.
1: Lafını bil de konuş Didem. Nuray benim sevgilim değil. Daha yüzünü bile görmedim zavallının.
0: Ama yine de ona karşı ilgisiz değilsin, yalan mı? Kendine bile itiraf etmeye cesaret edemiyorsun ama sen o kızı seviyorsun Ufuk.
1: Oh, bilmiyorum Didem. İlgisiz olmadım doğru ama sevip sevmediğimi bilmiyorum. Ama intihar etmeyi söylediği o ilk günden bu yana Nuray hayatımın bir parçası oldu.
0: Dikkat et, bu aşk belirtisidir arkadaşım.
1: Ha, telefon. Arayan mutlaka odur.
0: Sakin ol, şimdi anlarız. Alo. Evet Nesli efendim. Kim?
1: Ver. Beni arıyordur işte, haber.
0: Dur biraz Ufuk. Salih Bey mi? Akşam saat

0: odasını da arayın lütfen. O zaman burada olur. Üzgünüm ama seni değil Salih Bey'i arıyorlardı.
1: Kusura bakma Didem. Sinirlerim öyle bozuk ki Murat'ın her an canını kıyacağını düşündükçe.
0: Her neyse, hemen mikrofon başına geç, şarkı bitiyor Ufuk.
2: Yemeğini yesene oğlum, çorban soğudu.
1: İştahım yok anne.
2: O kızı düşünüyorsun yine değil mi?
1: Evet. Bütün gün aramasını bekledim ama aramadı.
2: Belki işi çıkmıştır. Belki de arayacak durumu yoktu.
1: Belki de intihar etmiştir.
2: Allah korusun, iyi şeyler düşün oğlum.
1: Nasıl düşüneyim ki anne? Kafasına intihar fikrini sokan bir kız bunu her an gerçekleştirebilir.
2: İyi de yavrum, Allah da biliyor. Sen elinden geleni yaptın.
1: Eğer canına kıydıysa kendimi asla affetmem anne.
2: Niçin, senin ne suçun var ki?
1: Ne olursa olsun telefonunu ya da ev adresini öğrenebilirdim. Beceremedim işte.
2: Kız söylemezse nasıl öğrenebilirsin ki oğlum? Hadi saçmalama da otur çorbanı iç. Daha yüzünü bile görmediğin bir kız için bu kadar üzme kendini.
1: Ya, mesele kızın yüzünü görüp görmemek değil anacığım. Nuray her şeyden önce bir insan. Amacım ona yardım etmek. Ölümüne seyirci kalmamak.

0: Didem, senden bir ricam mı?
1: Hayrola?
0: Bugün benim yerime sunuculuk yapar mısın?
1: Anlaşıldı. Aklın yine o kızda değil mi? Moralinde sıfır tabii.
0: Elimde değil Didem. Biliyorsun dün bütün gün aramadı. Bugün de bu saat oldu, hala bir ses yok. Canına kıymasından korkuyorum.
1: Tamam tamam, merak etme, yerini alırım. Ama bak söyleyeyim, bu kızdan kendini kurtarmaya bak Ufuk. Piyasanın en iyi sunucularından birisin ama bu iş senin mesleğini de etkilemeye başladı.
0: Haklısın Didem. Ama onunla bir yüz yüze gelsem, bir karşılıklı oturup da konuşsam her şey yoluna girecek.
1: Peki sen telefonlara bak, ben stüdyoya girip programı sunayım.
0: Didem haklı. Bu iş benim mesleğime zarar vermeye başladı. Telefon. Alo buyurun, Nesli efendim. Evet buyurun.
2: Merhaba.
0: Nuray sen misin?
2: Benim.
0: Nuray, senin niyetin beni çıldırtmak mı? Dünden beri senden telefon bekliyorum. Neden aramadın? Nerelerdeydin?
2: Hiç, evdeydim. Beni bu kadar düşündüğünü bilseydim arardım.
0: Elbette düşünüyorum. Neden düşünmeyeyim?
2: Neden?
0: Ne neden?
2: Beni neden düşünüyorsun diyorum.
0: Çünkü aramadığın zaman canına kıydığını sanıyorum ve üzülüyorum.
2: Beni düşünmen ne güzel. Keşke üvey annemle babam da beni senin düşündüğün gibi düşünselerdi.
0: Neyse, nasılsın?
2: İyi değilim.
0: Yine ne oldu?
2: Her zamanki şeyler oldu. Yine üvey annemle kavga ettik. Elimi ütüyle yaktı. Sonra da babama şikayet etti. O da saçlarımdan tutup acımadan dövdü beni.
0: Aman Allah'ım. Peki bir yerine bir şey olmadı ya?
2: Boş ver. Ben acılara alıştım artık Ufuk. O kadar çok dayak yedim, o kadar çok aşağılandım ki artık hiçbir şey acı vermiyor bana. Zira sonuna geldim artık.
0: Ne? Ne demek istiyorsun? Neyin sonuna geldin?
2: Yaşamımın sonuna. Artık tahammülüm kalmadı. İnsanlıktan çıktım. Bir köle bile benim kadar eziyet görmemiştir. Yaşamak çok ağır gelmeye başladı Ufuk.
0: Sabret, dayan bir tanem. Koy verme kendini. Her şeyin bir çaresi vardır. Sabret, dayan. Koy verme kendini. Her şeyin bir çaresi vardır. Adresini ver, gelip babanla, üvey annenle konuşayım. Belki bir çözüm yolu bulurum Nuray. Onlara intihar edeceğini söylersem belki bazı şeyler değişir.
2: Hayır, hiçbir şey değişmez Ufuk. Kaç sefer onlara intihar edeceğimi, canıma kıyacağımı söylediğim halde hiçbir şey değişmedi. Adeta ölümümü bekliyorlar. Sevmiyorlar, beni istemiyorlar işte. Yarabbi, ben bir şey yapmadım ki onlara.
0: Bak, yalvarırım, adresini ya da telefon numaranı ver bana Nuray. Bu böyle gitmez. Sen acı çektiğin kadar burada ben de telefon başında aynı acıyı çekiyorum seninle. Hadi söyle adresini ya da telefon numarasını söyle, hadi.
2: Adresimi veremem. Buraya gelmeni istemiyorum. Seninle karşılaşmak istemiyorum.
0: Madem öyle, telefon numaranı ver. Buradan doğru dürüst konuşamıyorum seninle. Evimden arayayım seni. Daha uzun boylu saatlerce konuşuruz seninle.
2: Saatlerce mi? Konuşur muyuz? Arar mısın beni?
0: Yemin ederim ki ararım. Hadi söyle numaranı.
2: İyi, yaz. 577-71-87. Yazdın
0: tamam,
2: mı?
0: Tamam, yazdım.
2: Arayacaktın beni değil mi?
0: Elbette arayacağım. Telefon neden istediğimi sanıyorsun ki?
2: İyi, kapatayım o halde.
0: Oh be, şükürler olsun Allah'a. Sonunda Nuray'ın telefonunu öğrenebildim. Şimdi bütün iş numaranın kime ait olduğunu tespit edip ev adresini öğrenmek.
1: Programını sundum. Beğendin mi bari?
0: Kusura bakma ama o sırada telefonla konuşuyordum. Seni duyamadım Didem.
1: Kiminle konuşuyordun? Sakın...
0: Evet, o aradı Nuray. Ama bu sefer telefonunu alabildim kendisinden.
1: Sahi mi? Aferin sana.
0: Şimdi senden bir ricam var. Dostluğunu göster bakalım.
1: Hayrola? Senin yerine programını sundum. Başka ne istiyorsun benden?
0: Bak, telefon numarasının kime ait olduğunu ve hangi adrese bağlı olduğunu öğrenmeni istiyorum Didemciğim. Bunu benim için yaparsın değil mi?
1: Yarabbim, aklını oynatmış bu çocuk. Tamam yaparım ama önce usulünü öğrenmek lazım. Telefon idaresi önüne gelen abonelerin adresini vermez ki.
0: Merak etme, yolunu yordamını biliyorum ben.
1: Anlat öyleyse.
0: Tamam bak, Nuray'la canlı yayında ilk telefon konuşmasını yaptığın günün bandını alıp savcılığa gideceksin. Ve bandı savcıya dinleteceksin. Savcı bandı dinledikten sonra işin ciddiyetini anlar ve telefon idaresinden Nuray'ın adresini öğrenir.
1: Peki ne zaman yapmamı istiyorsun bunu?
0: Hemen, mümkünse bugün.
1: Bugün mü? Yarın olsa olmaz mı?
0: Dün yine hem üvey annesinden hem de babasından korkunç bir dayak yemiş. Sesi çok kötüydü. Çektiğim acılar artık son bulacak dedi. Anlayacağın Didem, Nuray adım adım ölüme yaklaşıyor. Ona bir an evvel ulaşmak ve hayata döndürmek istiyorum.
3: Ufuk, karnın acıktı mı oğlum?
0: Daha sonra yerim anneciğim. Şimdi birini aramak zorundayım.
3: Peki, karnın acıkınca haber ver.
0: Bakalım Nuray'ın verdiği telefon doğru mu? Bir arayalım bakalım. Hadi aç şu telefonu. Hadi açsana.
2: Alo.
0: Nuray sen misin?
2: Aa Ufuk, saatlerdir beni aramanı bekliyordum.
0: Ancak biliyorsun radyodan aradığım zaman fazla uzun konuşamıyoruz. Bu yüzden evden arıyorum seni.
2: Sesini duyduğuma sevindim.
0: Ben de. En azından hala yaşadığını öğrenmiş bulunuyorum.
2: Senin aramanı beklerken neyi düşündüm Ufuk biliyor musun?
0: Neyi? Yoksa beni mi?
2: Hayır, ölümü.
0: Ne? Ölümü mü?
2: Evet. Acaba ölüm nasıl bir şeydir Ufuk?
0: Lütfen başlama gene. Şurada güzel güzel konuşurken ölümü düşünmek de nereden geldi aklına?
2: Ölümü şimdi aklıma getirmedim ki. Ölüm benim hep aklımda Ufuk. Aylardır, yıllardır. Babam üvey annemle evlendiğinden ve birlikte bana acı ve işkence çektirdiklerinden bu yana ölümü hep düşünüyorum ben.
0: Ne olur bir seferde yaşamayı düşünsen. Sen hep en kolay yolu seçiyorsun. Yani ölümü. Oysa zor olan yaşamaktır. Çünkü yaşamak, direnmek, mücadele etmektir.
2: Artık çok geç Ufuk. Ömrüm, genç kızlığım hep acılarla, kahırlarla, işkencelerle geçti. Yaşıtlarım hayatın zevklerini tadarken ben dayak yiyordum. Yaşıtlarım sevdiklerinden güzel laflar işitirken ben hakaretler görüyordum. Bütün bunlardan sonra ölerek her şeyi unutmak varken ne diye yaşamak için mücadele edeyim?
0: Saçmalıyorsun. Bunalım geçiriyorsun sen. Aklı başında hiç kimse ölümü, hele Allah'a isyan ederek onun verdiği canı kendi eliyle öldüremez.
2: Ya, yani bana akıl hastası mı demek istiyorsun sen? Senin gözünde deli miyim ben?
0: Yok yok yok, öyle demek istemedim.
2: Ama dedin, aklı başında insan ölümü istemez dedin. Ben istediğime göre demek aklım başında değil. Deli miyim ben? Kaçın tekiyim öyle mi?
0: Yine saçmalıyorsun.
2: Beni deli yerine koyma. Ben deli değilim. Değilim. Canımı sıkma. Üvey annem de babam da bana deli diyorlar. Şimdi de sen diyorsun.
0: Hayır ben demiyorum. Ya Rabbim, sadece aklını başına al diyorum.
2: Benim aklım başımda. Ama sana göre deliyim. Tamam öyle olsun. Ben deliyim ama sen akıllısın. Madem öyle soruma cevap ver bakalım.
0: Hangi soruna?
2: Bana ölümü değil de yaşamı düşün. Ölüme değil de yaşama sarıl diyorsun. Söyle o halde. Benim gibi gece gündüz hakaret işitip dayak yiyen, acı çeken, işkence gören mutsuz bir kız yaşamın tadını nasıl çıkarmalı sence? Alo? Orada mısın?
0: Merak etme buradayım.
2: Soruma cevap vermeni bekliyorum.
0: Sadece düşünüyorum.
2: Boşuna kendini yorup da düşünme. Bu soruyu duvarlara bile sordum. Ama onlar bile cevap vermedi bana.
0: Ne? Duvarlara mı? Yani sen duvarlarla mı konuşuyorsun?
2: Evet. Neden şaştın? Yoksa duvarlar konuşmaz mı sandın?

0: lütfen Nuray. Saçmalama, bırak duvarları şimdi.
1: Duvarlar değilsiz insanlar gibidir. Her şeyi bilirler ve görürler. Ben onlarla konuşuyorum, derdimi paylaşıyorum. Biliyor musun, onlar da benim intihar etme fikrime katılıyorlar.
2: Ufuk, hadi oğlum, yemeği hazırlıyorum.
0: Tamam, birazdan geliyorum. Annem yemeği hazırlamış da seslemiyor.
1: Annen ha? Annen sana hiç kızıp dövmez mi? Hakaret etmez mi?
0: Yok, benim annem dünyanın en iyi annesidir. Onu bir tanısan.
1: İyi ama o senin annen. Ben nasıl tanıyabilirim ki onu?
0: Merak etme, bir gün tanıştıracağım sana anamı. Alo, Nuray orada mısın?
1: Evet, buradayım.
0: Bak ne diyeceğim.
1: Ne diyeceksin?
0: Bak, artık şu telefon arkadaşlığına son versek de yüz yüze görüşsek seninle, ne dersin?
1: Neden? Yüzümü görüp de ne yapacaksın?
0: Arkadaş değil miyiz? Onca zamandır konuşmuyor muyuz seninle? Dertlerini benimle paylaşmıyor musun?
1: Evet, ama bunu telefonda sürdürebiliriz. Tabii isterse.
0: İstemesini isterim ama birbirimizi görmenin ne zararı var ki? Hem seni çok merak ediyorum.
1: Boş ver, merak etme. Zaten şunun şurasında ne kadarlık ömrüm kaldı ki?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hatırlıyor musun? Seni ilk aradığımda bir şey söylemiştim.
0: Ne söylemiştin?
1: Ben bir gün gelecek bir ölüm oyunu oynayacağım demiştim.
0: Ölüm oyunu mu? Aa evet, hatırlıyorum.
1: İşte çok yakında oyunu oynayacağım Ufuk. Bakalım oyundan kim galip çıkacak?
0: Delirdin mi sen Nuray? Ölümle oyun oynanır mı hiç?
1: Bilmem. Belki oynanmaz ama ben oynayacağım. Bunu bir kere olsun deneyeceğim.
0: Öf, canımı sıkıyorsun ama. Nasıl bir şeymiş bu ölüm oyunu?
1: Rus ruletini bilirsin değil mi? Hani tetiği çekiyorsun, önce boş geliyor, sonra tekrar çekiyorsun, yine boş geliyor, sonra tekrar çekiyorsun, bom!
0: Aman Allah'ım!
1: Korktun mu yoksa?
0: Elbette korktum. Aklı başında her insan korkar. Ölümle oyun oynanmaz Nuray, yapma, gözünü seveyim.
1: Doğru, aklı başında biri oynamaz ama benim aklım başımda olmadığına göre ben oynayacağım Ufuk.
0: Sakın ha, sakın böyle bir şey denemeye bile kalkma.
1: Elveda!
0: Alo, alo! Allah kahretsin! Bu kız hakikaten hasta. Hem de tedavi edilmesi gereken bir hasta. Aklı fikri ölümde, intiharda.
3: Ne oldu oğlum, kime kızdın?
0: Nuray'a.
3: Nuray mı? Ha, şu intihar etmek isteyen kız mı?
0: Evet anne, tam güzel güzel konuşurken birden saçmalıyor. Duvarlarla konuşmaktan, ölümden, ölmekten, ölümle oyun oynamaktan söz ediyor.
3: Ne diyeyim oğlum, Allah akıl fikir versin zavallıya. Hadi gel, sofra hazır, yemeğini ye.
0: Evet sevgili Nesli Efendi dinleyenleri, istekleriniz programına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Telefonlarınız yüzünden santralimiz kilitlendi. Faks makinemizde ise kağıtlarımız bitti. Ama yılmayın, bizi arayın. Çalmamızı istediğiniz parçaları söyleyin, çalalım. İlk parçayı Maltepe'den bize faksla ulaşan Özge Can için çalıyorum. Didem, Nuray'ın telefonundan ev adresini öğrenebildin mi?
4: Evet öğrendim. Savcıyı ikna etmek biraz zor oldu ama işin ciddiyetini kavrayınca telefon idaresine emir vererek adresi aldı hemen.
0: Ah harika. Nerede oturuyormuş bu kız?
4: Çekmecede.
0: Ne? Çekmecede mi? Hı-hı. Vay canına, bizim radyoya yakın bir yerde ha.
4: Evet evet, al şu kağıdı, burada kızın adresi yazılı.
0: Sağ ol Didem. İnan bu adresi almakta çok büyük bir iyilik yaptım.
4: Kime? Sana mı yoksa şu interkolik Nuray Hanım'a mı? Ah ben bakarım. Buyurun Nesli efendim.
1: Ufuk Bey, rica edebilir miyim?
4: Bir dakika. Ufuk seninki arıyor ama sesi bir garip.
0: Sahi mi, ver bakayım. Alo.
1: Sen misin?
0: Nuray. Nuray, sesin pek garip geliyor, hasta mısın yoksa?
1: Sana son bir kez merhaba demek, sesimi duyurmak istedim.
0: Anlamadım, ne demek istiyorsun?
1: Dün seninle konuşurken sana ölüm oyunu oynayacağımı söylemiştim ya, hatırladın mı?
0: Evet, evet. Yoksa?
1: Oynadım oyunu işte.
0: Aman Allah'ım.
1: Yarım saat önce başladım oyunu.

0: Söylemiştim.
1: Yaptın ha?
0: Söylemiştim sana. Acıdan, işkenceden, hakaretten kurtulmanın en iyi yolu ölümdür demiştim.
1: Çıldırmışsın sen, çıldırmışsın.
0: Neden kızıyorsun ki? İntihar eden, ölüme koşan benim.
1: Hayır, hayır, yapma bunu. Yalvarırım, vazgeç. Hemen bir arabaya atla ve hastaneye koş. Mideni yıkat.
0: Çok geç. Uykum geldi, göz kapaklarım kapandı.
1: Didem, Didem, çabuk buraya gel.
0: Biraz sonra her şey bitecek Ufuk.
2: Ne oldu Ufuk?
1: Çabuk polisi ve ambulansı arayarak onlara Nuray'ın adresini ver. Kız uyku hapı içmiş, ölüyor.
2: Aman Allah'ım, demek sonunda yaptın.
1: Yalvarırım, biraz acele et Didem. Kızı kurtaralım.
2: Tamam tamam, sen onu oyalamaya bak.
1: Nuray, Nuray, Nuray, cevap ver bana Nuray.
0: Duyuyorum seni. Daha ölmedim.
1: Çok şükür. Konuş benimle, yalvarırım, konuş. Ama uyuma, uykuya karşı diren.
0: Ama ben uyumak istiyorum. Üstüme çeken bu uyku hali ölüm mü dersin?
1: Evet, evet, evet. Yoksa ölürsün. Diren, diren, lütfen uyuma. Biraz sonra bir ambulans gelip seni hastaneye götürecek. Kurtaracaklar seni canım.
0: Canım mı? Canım mı dedim bana?
1: Evet, evet, canım dedim. Canım dedim sana. İstersen sevgilim de diyebilirim. Ama yeter ki ölme. Biraz daha sabret, ne olursun.
0: Sevgilim dedin. Bana ne güzel. Demek beni seviyorsun.
1: Evet, evet, seviyorum.
0: Sağ ol Ufuk. Son nefesimde beni mutlu ettin. Demek arkamdan ağlayacak biri var. Benim de gözlerim kapanıyor.
1: Lütfen, lütfen uyuma. Az kaldı. Ambulans neredeyse gelir canım. Çoktan yola çıkmıştır. Hatta belki siren sesini bile duyabiliyorsundur. Hadi.
0: Ben artık hiçbir şey duyamıyorum. Enerjimin tükendiğini hissediyorum.
1: Hayır. Hayır, hayır, tükenmesin. Gayret et. Diren. Karşı koy ölüme. Beni düşün. Bak, seni seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen. Lütfen ölme Nuray. Alo. Alo. Nuray. Nuray, cevap ver bana. Nuray. Nuray, cevap ver. Yaşadığını söyle. Bir şeyler söyle Nuray. Yalvarırım, ölme. Cevap ver bana. Alo. Alo, neler oluyor orada? Nuray, Nuray. Allah kahretsin. Evde bir şeyler oluyor. Alo.
3: Alo, kimsiniz?
1: Ben radyo sunucusuyum. Siz kimsiniz? Nuray orada mı? Yaşıyor mu?
3: Ben Çekmece Polis Merkezi'nden Komiser Necati.
1: Nuray yaşıyor mu Komiser Bey? Yalvarırım, söyleyin, yaşıyor mu?
3: Sakin olun. Doktor şu anda kızı Sediye ile ambulansa taşıtıyor. Kapıyı kırıp içeri girdiğimizde nefes alıyordu.
1: Yaşıyor yani, değil mi? Eminsiniz bundan, değil mi komiserim?
3: Doktor nefes aldığını söyledi ama sonra ne olur bilemem delikanlı.
1: Peki, peki Nuray'ı hangi hastaneye götürüyorlar?
3: Evinin yakınında özel bir hastane var, oraya götürüyorlar.
1: Tamam, birazdan ben de orada olurum. Komiserim, ben radyo sunucusu Ufuk. Nuray'ın sağlık durumu nasıl?
4: Merak etmeyin, yaşayacakmış. Az önce midesini yıkadılar.
1: Oh, çok şükür kurtuldu demek.
4: Sizin sayenizde. Eğer haber vermekte biraz gecikseydiniz, zavallı kızı evinde ölü bulurdu.
5: Komiser Bey.
4: Evet, buyurun.
5: Şey, adım Necmi. Nuray'ın babasıyım. Haberi az önce aldım. Kızımın durumu hakkında bir bilginiz var mı?
4: Endişe etmeyin beyefendi, kızınız yaşıyor.
5: Ah, şükürler olsun. Ah, öldü diye o kadar korkmuştum ki.
4: Bu delikanlıya dua edin. Kendisi radyo sunucusu olur. Kızınızın intihara teşebbüs ettiğini o bize bildirdi.
5: Sağ olun beyefendi. Allah sizden razı olsun. Kızımın hayatını kurtardınız. Bir gün onun intihar etmesinden korkuyordum hep.
1: Sanırım bu olay size bir ders olmuştur Necmi Bey.
5: Anlamadım. Ne dersi? Neden söz ediyorsunuz?
1: Anlamamazlığa gelmeyin. Nuray'ın neden intihara teşebbüs ettiğini sanıyorsunuz ki? Eşinizle bir olup zavallı kıza az mı acı çektirdiniz?
5: Ne?
1: Onu gece gündüz döverek, hakaretlerde bulunarak canından bezdirdiniz.
5: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz delikanlı? Ne işkencesi, ne hakareti, ne dayağı?
1: Lütfen inkara kalkışmayın. Ben her şeyi biliyorum beyefendi. Nuray sizden ve üvey annesinden gördüğü hakaretleri ve dayakları tek tek anlattı bana. Bu şekilde yaşamaya dayanamayacağını, canına kıyacağını sık sık tekrarlıyordu.
5: Bir dakika delikanlı, ne üvey annesi? Neden söz ediyorsunuz siz? Karım 5 yıl önce

0: Ailece geçirdiğimiz bir trafik kazasında öldü. Karımın ölümünden sonra bir daha hiç evlenmedim ki ben.
1: Evlenmediniz mi? Yani siz şimdi dul musunuz?
0: Elbette. Yoksa bütün bu masalları size kızım mı uydurdu?
1: Şey, evet. Üvey annesinin kendisine işkence ettiğini, sizin dövdüğünüzü, yani bütün bunlar gerçek değil mi?
0: Elbette değil. Bunların hepsi uydurma. Nuray daha önce de benzeri şeyler yapmıştı. Duvarlara ve aynalara bakarak böyle olmadık hikayeler uyduruyor.
1: Bir dakika. Yani Nuray, olmayan bir üvey anneye mi aklın takıp da bu işkence senaryolarını yazıp oynadı diyorsunuz? Aman Allah'ım, inanılır gibi değil.
2: Necmi Bey kızının akıl hastası olduğunu söyledi ya.
0: Eşimin ölümünden 1-2 yıl sonra kendime uygun birini bularak evlenmeye kalkmıştım. Ama Nuray buna müthiş bir tepki gösterince bu kararımdan hemen vazgeçtim. Ne var ki bu konu kızımın aklına yerleşmiş. Sık sık bana evde hayalet bir üvey annenin dolaştığından, kendisine işkence ve acı çektirdiğinden söz ediyordu. Bunun üzerine onu bir psikoloğa götürdüm.
1: Anlaşılan psikoloğun tedavileri bir sonuç vermemiş.
0: Evet, durum onu gösteriyor. Oysa birkaç aydır gayet iyiydi. Onun kendini toparlamaya çalıştığını sanmıştım.
2: Anlaşılan bilinçaltında hala üvey annenin varlığı devam ediyormuş.
0: Kızım sizinle nasıl tanıştı beyefendi?
1: Ben Nesli FM Radyosu'nun program sunucusuyum. Her gün canlı yayında istekleriniz programını sunuyorum. Kızınız beni canlı yayında aradı ve o gün mutsuz olduğunu, canına kıyacağını söyledi.
0: Peki siz ne yaptınız?
1: Elimden geldiğince onu intihar fikrinden caydırmaya çalıştım. Hatta ev telefonunuzu bile aldım. İyi ki almışım. Bu sayede ev adresinizi öğrenip kızınızın kurtulmasını sağladım.
0: Madem ev telefonumuzu öğrenmişsiniz, keşke kızımın intihar düşüncesini bana haber verseydiniz ya.
1: Veremezdim. Çünkü Nuray'ın üvey annesi ve babası hakkında anlattıklarından yola çıkarak size haber verdiğim takdirde zavallı kıza daha büyük eziyetler yapmanızdan korkmuştum.
2: İşte bakın, kızınız yoğun bakımdan çıktı.
3: Nuray, yavrum, kızım.
4: Baba, babacığım.
3: Neden yaptım yavrum? Ya ölseydin, ben ne yapardım sonra? Benim bu dünyada senden başka kimim var ki kızım? Sen istemedin diye, üzülmeyesin diye evlenmedim bile. Seni o kadar çok seviyorum ki.
4: Affet babacığım. Ne olur affet. Bir delilik yaptım. Ama artık aklım başıma geldi. Bir daha hiç üzmeyeceğim seni canım babacığım.
3: Tabii ya. Tabii.
1: Geçmiş olsun Nuray.
4: Sen Ufuk'sun değil mi?
1: Evet.
4: Sesinden tanıdım seni. Sen kurtardın beni değil mi?
1: Evet.
4: İyi ki kurtarmışsın. Ölmek güzel bir şey değilmiş Ufuk. Keşke başından beri seni dinleyip de hiç bu aptalca işe kalkışmasaydım.
1: Boş ver. Böylelikle tecrübe sahibi oldun. Bir daha sanırım canına kıymaya kalkışmazsın.
4: Hayır. İnsan öleceğini anladığı anda yaşamının kıymetini daha iyi anlıyor. Bir tüp uyku hapını içtikten sonra seninle konuşurken saniye saniye ölüme yaklaşıyordum. İşte o zaman yaptığım deliliği fark ettim. Ama ölüm uykusu öyle ağır basmıştı ki yerimden kalkacak halim yoktu. Son duyduğum ses senin Nuray diye haykırman ve kapının kırılma sesiydi. Teşekkür ederim Ufuk. Beni hayata geri döndürdün.
1: Teşekkür etme. Bu vesileyle seninle tanışmış oldum. Şimdi bir an önce iyileşmeye bak. Çünkü sana bir sürprizim var.
4: Ne sürprizi?
1: Seni annemle tanıştıracağım.
4: Neden?
1: Çünkü seni çok merak ediyordu ondan. Tabii gelmek istersen. Evet sevgili Nesli FM dinleyicileri, sunucunuz ben Ufuk. İstekleriniz programıyla yine karşınızdayım. Dışarıda yüreklere sevinç, geleceğe umut veren güzel bir bahar havası var. Hadi durmayın, arayın bizi. İsteklerinizi çalayım. İşte ilk telefonumuz. Alo, buyurun.
5: Merhaba.
1: Merhaba, adınızı öğrenelim önce.
5: Nuray.
1: Buyurun Nuray Hanım. İstek parçanızı öğrenmeden önce bize kendinizden söz edin biraz. Kaç yaşındasınız, evli misiniz, bekar mısınız?
5: 18 yaşındayım ve nişanlıyım.
1: Harika. Heyecanınız geçtiyse hemen istek parçanızı öğrenelim.
5: Tabii. Sen Allah'ın bir lütfusun parçasını çalmanızı rica edeceğim.
1: Peki. Bu güzel parçayı kimlere armağan edeceksiniz bakayım?
5: Beni tekrar hayata döndüren nişanlım Ufuk'la, bana bir anne gibi sevgi ve şefkat kollarını açan kayınvalideme armağan etmek istiyorum.
1: Madem öyle, ben de bu güzel parçayı hayata güvenle bakan, seven ve sevilen tüm insanlar için çalıyorum.

0: Ölüm Oyunu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Vanderze, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Ben ki dalları kurumuş ağacım, sensiz susuz açım. Ben ki bir bebek gibi çaresiz, sana muhtacım.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: hamdülillah, pişti gel hamdülillah, pişti gel hamdülillah.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8.

0: 18 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bu hafta sizlere Asay-ı Musa Mecmuası'ndan 7. Hüccet-i İmaniye'yi arz etmeye çalışacağız inşallah. 7. Hüccet-i İmaniye, 30. mektubun, 33. mektubun 17. penceresi olup, varlıkların icat edilmesinde, eşyanın yaratılmasında görünen hadsiz bolluk, hadsiz hızlılık, sürat, kesret yani çokluk, uzaklık ve karışıklık gibi vaziyetler içinde, bu vaziyetler kendi durumu itibariyle bir intizamsızlığı, düzensizliği iktiza ettiği halde bütün varlıkların gayet intizam ve kolaylıkla icat edilmesi, bunların hakikatlerinin vücut ve vahdaniyete, Allah'ın varlığının zaruri olduğunu ve bir olduğunu, yani var ve bir olduğunu bizlere ispat eder, şahitlik eder bu mevzuda 7. Hüccet-i İmaniye, yani tevhidin bir başka boyutunu kainattaki eşyanın icat edilmesinden bizlere izah edecek, inşallah faydalı olur diye düşünüyoruz değerli dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. 7. Hüccet-i İmaniye, 33. mektubun 17. penceresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fis semavati vel ardi le ayatin lil müminin ilahirul ayet. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için elbette deliller vardır. Göklerde ve yerde müminler için elbette deliller vardır. Câsiye suresi 3. ayetin tefsiri sadedinde değerli dinleyenler. Evet, zeminin yüzünü yaz mevsiminde temaşa edip görüyoruz ki, bakıyoruz yaz mevsiminde zemin yüzüne, yeryüzüne. İcad-ı eşyada varlıkların vücuda getirilmesinde müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz

sehavet ve bir cudu mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. Şunu söylüyor burada değerli dinleyenler, kainattaki her bir mevcut, ayet-i kerimede buyuruluyor ya, semavatta ve arzda sizin için, müminler için deliller vardır. Allah'ın varlığına, birliğine deliller vardır. İşte o ayetlerden olan eşya dediğimiz varlıklar, bu varlıkların icat edilmesinde yaz mevsiminde baktığımız zaman binlerce çeşit, yüz binlerce çeşit mevcudat yeniden icat edilip vücuda getiriliyor. Sonsuz bir cömertlik içinde bol bol Rabbimiz ihsan ediyor. Hızlı bir şekilde ve adeta nihayetsiz denecek sayıda, neredeyse bir anda hepsini vücuda getiriyor. Bunlara baktığımız zaman hızlı yapılan her işte, acele yapılan her işte, tabiatı gereği bir karışıklık olması gerekirken, kainattaki icat eşyada sonsuz bir düzen, nihayetsiz bir intizam görünüyor. O surat içinde, o bolluk çokluk içinde harika bir dokuma, nihayetsiz bir intizam görünüyor. Demek ki o intizamı yapan, o düzeni sağlayan, o yeryüzünü adeta bir halı gibi intizamla dokuyan birisi var. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör. Bütün bitkilere bakabilirsiniz bunun için. O bitkiler yeryüzünü süslendiriyor. Yeryüzünü süslendiren bütün bitkilere bakınız. Bunu görürsünüz. Onun en küçük çiçeğinin içindeki o yumuşacık iplik gibi, üzerindeki polenlerinden o yumuşacık, hemen dokunsanız kopuverecek ya da ezilecek çiçek yapraklarına kadar, dallarına, meyvelerine, ağacına kadar her bir bitki, en küçüğünden en büyüğüne kadar o icadı eşyada var edilmelerinde nihayetsiz bir intizamla birlikte, evet, bizi sonsuz bir düzen içinde nihayetsiz bir süratle ve bir cömertlikle yaratan Rabbimiz var diye bize kendilerini gösteriyorlar. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden, bununla birlikte bir düzensizliği, bir ölçüsüzlüğü gerektiren yahut kabalığı gerektiren eşyanın icadındaki sürati mutlaka dahi, sonsuz bir süratle bir iş yapsanız, itina ile yavaş yavaş yaptığınız işe göre çok hatalı, çok sanatsız olur. Halbuki yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerde nihayetsiz bir sürat olduğu halde sonsuz bir incelik ve sanat var. Kemal-i mevzuniyet dediğimiz tam bir ölçülülük içinde o eşyalar, o varlıklar görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Bir elma, bir portakal, bir incir, bir kayısı, bir zeytin. Aklınıza ne geliyorsa Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Her birisinde mükemmel bir ölçü, bir sanat var. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Gelincikten papatya kadar bütün o sümbüllere, çiçeklere bakınız. Size hadsiz bir sanatı, nihayetsiz bir mizanı ve onları yapanı gösterir. Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icadı eşyadaki suhuleti mutlaka dahi o kadar kolaylıkla yapılıyor ki sanatsız bir şey de ancak bu olabilir. Halbuki o kadar kolaylık içinde yine müthiş bir sanat var. Nihayetsiz derecede sanatkarlık ve maharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. Öyle bir özen, öyle bir sanat var ki içinde her birisi bir mucize. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandukçaları ve programları ve tarihçi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. O kadar kolay gördüğümüz, hemen yapılıveren, adeta bollukla ortaya konulan, ucuzca alıverdiğimiz ama bir tek tohumu dahi yapamadığımız o sanatlara bak. Her bir ağacın, her bir meyvenin, her bir nebatın tohumu yahut çekirdeği onun adeta hayat tarihçesi. Onların programları bir ömür boyu bir ağaçtan, bir ağacın çekirdeğinden, diyelim ki faraza 100 milyon ağaç meydana gelecekse, her birisi meyvesiyle, çiçeğiyle, dalıyla, yaprağıyla o çekirdeğin içinde mevcut. Bu nasıl mükemmel bir sanattır? Halbuki kolaylıkla oluveriyordu. Sanki o meyvenin içinde kendiliğinden oluşuveriyormuş gibi. Avam düşüncesiyle baktığınız zaman öyle görünür. Demek ki aslında kolayca yapılan şeylerde bir sanatsızlık olması lazım gelirken,

öyle bir mucize görüyoruz ki Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimsenin güç yetiremeyeceği bir mükemmellik ve sanat ve maharet ve ihtimam yapılan o eşyada, icat edilen, var edilen eşyada görünüyor. Örnek mi istiyorsunuz? İşte ağaçların çekirdeklerine, bitkilerin tohumlarına bakınız. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi, sonsuz bir uzaklık, ayrılığı ve karışıklığı gerektirirken bir ittifakı mutlak, tam bir birleşme, o ayrılık içinde tam bir birleşme görünüyor. Misal işte bütün aktarı zeminde, zeminin her tarafında zer edilen, yani ekilen her nevi hububata bak. Dünyanın neresinde olursa olsun bir buğday ektiğiniz zaman o buğdaydan başağıyla sümbülle yine buğday verir. Zeminler ayrı, yerler farklı, mesafeler uzak. Çünkü hepsi tek bir deste kudretle vücuda geliyor. Hepsinin bir sahibi var. Hepsi aynı zatın tevhid mührünü taşıyor. Evet, beni yapan Allah'tır diyor Türkiye'deki buğday yahut başka hububat. Başka bir memleketteki aynı hububat yine o imzayı, o mührü gösteriyor bize. Bizi de yapan aynı Rab'tır diyorlar. Uzaklık içinde bir birlik var. Zemin yüzündeki her nevi hububata baktığınız zaman ekilen bunu görürsünüz. Halbuki bir avuç tohumu, bitkiyi, bitki tohumunu bize verseler biz ayırt etmekten aciz kalırız. En mahir bu hususta ihtisas yapmış bir profesöre bir kova hububat verseler birbirinden ayırt edemez. Peki dünyanın her tarafında aklı, şuuru, ilmi, kudreti olmayan toprak bu kadar hububatı nasıl ayırt ediyor? Nasıl birbirinden ayırıyor da bir nizam, bir intizam, bir düzen içerisinde? Türkiye'deki de dünyanın başka memleketlerindeki buğday aynı buğday olarak çıkıyor. Ve hakeza. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal-i ihtilat. Bir karışıklık varsa birbirine bulaşmayı gerektirir bu. Yeryüzünde böyle bir durum söz konusu, bu görülüyor. Ve bu ihtilat her yerde olmasına rağmen bütün bunlar içinde tam tersine, bilakis kemal-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. Hiçbirisi birine karışmadan, yanlışsız, galatsız, seyipsiz, noksansız, mükemmel bir şekilde vücuda geliyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemali imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin, yaprak, çiçek ve meyvelerin kemali imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve hüceyrata göre imtiyaz ile ayrımalarına bak, kemali hikmet içinde kemali kudreti gör. Sonsuz bir karışıklık var. Mesela bütün bitkiler, ağaçlar topraktan beslenir. Yer altındaki sularla beslenir. Hepsi çamurlu bir su içer, kaba tabirle. Ama o karışıklık içinde öyle bir imtiyaz var ki, öyle mükemmel bir imtiyaz, öyle harika bir hikmet ve kudret görünüyor ki, hepsi diyor ki bizim sahibimiz Allah'tır. Bize çamurlu suyu içirir. O çamurlu sudan, onun içindekilerden hangisi yaprak olacak, hangisi çiçek olacak, ne kadarı meyveye gidecek, ne kadarı dal olacak, rengi ne olacak, şekli ne olacak, sureti nasıl açılacak, ne zaman vücuda gelecek, ne zaman gidecek gibi pek çok hususlar orada o karışıklık, ihtilat içinde harika bir temyiz, kemal-i imtiyaz var. Yine muhtelif gıdaları yediğimiz halde değerli dinleyenler, midemizde hepsi bir karışım haline geldiği halde oradan mükemmel bir hikmet ve kudret içinde harika bir imtiyaz ile bütün o gıdalardan hangi uzvumuza, hangi hücremize ne gidecekse, hangisi ne miktarda ne olacaksa, örneğin o gıdanın içinden göz bebeğimizin hücresine lazım olan gıda gittiği gibi tırnağımızın ucuna lazım olan gıda da gidiyor. Saç telimizden ayak ucumuza kadar harika bir temyiz, Cenab-ı Hakk'ın mükemmel hikmeti ve kudreti o temyiz içinde görünüyor, o ayırmak içinde. Halbuki madde muhtelifti, karışıktı, birbirinin içine girmişti. Kim ayırdı? Onun miktarını kim tespit etti? Onun intizamını kim koydu oraya?

İşte Bismillahirrahmanirrahim. İnne fis semavati vel ardı le ayatin lil müminin. Müminler için yerde gökte hadsiz vahdet delilleri vardır. Hadsiz ayetler vardır. Allah bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yapar. Demek ki değerli dinleyenler, tefekkür nazarıyla baktığımız zaman, kainatı ve kendimizi okuyabildiğimiz zaman, her bir maddeden, her bir zerreden, her bir nebattan, her bir tohumdan, her bir çekirdekten, ta gezegenlere kadar, aklınıza ne geliyorsa her şeyden sizi Allah'a götüren bir delil bulursunuz. Binler delil, milyonlar delil bulursunuz. İşte o muhtelif gıdaların midede karışık haldeyken mükemmel bir tefrik ile, imtiyaz ile vücudun muhtelif azalarına o gıdaların gitmesi, hücrelere kemal-i imtiyazla ayrılmaları, yine bütün bitkilerin, nebatların yerden çamurlu suyu içmekle birlikte meyvelerine, dallarına, tohumlarına, çiçeklerine kadar ne gidecekse, nasıl gidecekse yine kemal-i imtiyazla ayrılmaları hadsiz bir kudreti ve hikmeti gösteriyor. İşte onlar içindeki kemal-i hikmet içinde, hepsi de hikmetli, pek çok faydeleri, menfaatları barındırıyor. O sonsuz hikmet içindeki Allah'ın sonsuz kudretini gör onlardan. Yine bunlarla birlikte ehem bir durumla yine yerden ve göklerden Allah'a ayetler gösteriyor. Ehemmiyetsizliği ve kıymetsizliği gerektiren gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi. Bütün yaratılmış şeylerde hadsiz bir bolluk ve ucuzluk var. Yeryüzünde masnuatça, sanat itibariyle, sanatça nihayet derecede kıymetdar, pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acayip sanat içinde, yeryüzünün rahmani sofrasında, yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevlerine bak. Kemal-i rahmeti, kemal-i sanat içinde gör. Bir şey bolsa, çoksa, hatta iktisat ilminin temel kanunlarından biridir. Bir şeyin arzı ne kadar çoksa, o kadar ucuz olur. Ne kadar bolsa piyasada bir ürün. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuz derecede, adeta sayamayacağımız kadar bu yeryüzünde, rahmani bir sofra olan yeryüzünde bizlere bol ve ucuz bir şekilde veriliyor. Ama sanat itibariyle taklit edilemez. Hepsi birer mucize, kıymetçe sanat itibariyle eşsiz, değersiz, baha biçilmez. Bu acayip sanat içinde, yeryüzünün bu rahmani sofrasında sadece bir neve baksak, mesela dut meyvesine, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin şekerlemeleri olan, rahmet hazinesinden bize gelen o dut nevlerine baksak, orada Allah'ın o mükemmel rahmetinin o harika sanat içinde nasıl olduğunu görürüz. Eğer bütün çeşitlerini bırakınız, sadece bir çeşit dut meyvesi ne insanoğlu yapabilmiş olsaydı, yapamazdı haşa. Bir tek dut meyvesi dünyayı, hatta dünyaları verseniz onun pahasını karşılayamazdınız. Halbuki Cenab-ı Hak bol bol veriyor. Bir ağaçtan belki bir mahalleli yese doyuyor, hatta artıyor, öyle bereketlendiriyor. O kadar bol, o kadar ucuz veriyor Cenab-ı Hak. Karşılığında zikir, fikir ve şükür istiyor. Zikir onu yerken, bütün o gıdaları, nimetleri yerken Bismillah demektir. Şükür, onları yedikten sonra Elhamdülillah demek ve ibadet etmektir. Fikir ise o nimetleri bize verenin, o nimetlerin bir sahibi olduğunun ve bizden fikri, zikri, şükrü istediğinin şuurunda olmak, onu tefekkür etmektir. Nimetten inamı, inamdan münimi hatırlamaktır. Yani nimetten nimeti vereni, o nimetin sana niye verildiğini, ondan da o nimeti vereni bilmektir. İşte bütün ruh-i zeminde gayet kıymetdarlık ile beraber, bütün yeryüzünde değerli dinleyenler, son derece kıymetlilik içinde hadsiz ucuzluk var. Ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklıkla birlikte hadsiz bir imtiyaz ve tefrik var. Ayırt etmek, hani mideye giren gıdaların her bir azaya, hücreye dağılması, gitmesi gibi. Yine hadsiz o imtiyaz ve tefrik, yani birbirinden ayırt etmek, birbirine karıştırmamak içinde gayet ucuzlukla birlikte son derece muvafakat

hata yapılıyor. Yine o sürat-i mutlaka içinde ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanla ölçülü ve dengeli ve israfsızlık var. Yine o gayet derecede israfsızlık içinde, bakınız bir nimetin içinde Cenab-ı Hakk'ı gösteren bizim bildiğimiz mefhumlardan kaç tanesi var? Kolaylık, intizam, sürat, bolluk, ucuzluk, sanat, itina, israfsızlık, çabukluk. O israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret var. Bununla birlikte son derece hüsnü sanat, sanatın en güzelleri ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavetle birlikte bir cömertlikle intizamı mutlak elbette neyi gösterir değerli dinleyenler? Gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi, nasıl ki gündüz ışığı gösterir, ışık da güneşi gösterir, oradan gelir. Onun gibi bütün bunlar bir Kadir-i Zülcelal'in, Celal sahibi, her şeye gücü yeten bir Allah'ın, bir Hakim-i Zülkemal'in, her işi mükemmel olan ve hikmetli olan birisini ve bir Rahim-i Zülcemal'in, bütün güzelliklerin ondan geldiği ve sonsuz güzel olan ve sonsuz şefkatli olan, merhamet eden birisinin, Rabbimizin, Allah'ımızın vücubu vücuduna, varlığının mutlak gerekliliğine ve kemali kudretine, gücünün mükemmelliğine ve cemali rububiyetine, terbiye ediciliğindeki o güzelliğe ve vahdaniyete, yani tevhide ve ehadiyetine, birliğine şehadet ederler ve lehül esmaül hüsna sırrını gösterirler. Bütün güzel isimler onundur sırrını gösterirler. Evet, Taha suresi 8. ayette en güzel isimler onundur buyuruluyor. Lehül esmaül hüsna sırrını zemin yüzündeki bütün bu mevcudat yapılışıyla, bolluğuyla, ucuzluğuyla, süratiyle, kalitesiyle, sanatıyla, süratiyle, sonsuz karışıklık içinde mükemmel bir ayrımla, en güzel şekilde yapılışla, nihayetsiz hikmetle, nihayetsiz kudretle, en güzel isimler onundur, Allah'ındır diye bize tevhidi, ehadiyeti, rububiyeti, vahdaniyeti, Cenab-ı Hakk'ın hakim olduğunu, rahim olduğunu, cemil olduğunu ve hakeza bütün esma-i hüsnasıyla birlikte izah ve ispat eder değerli dinleyenler. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattal, Allah'ı inkar eden, inatçı, gafil, cahil insan, ey zavallı, bu hakikati uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Zemin yüzündeki Allah'ın bu delillerini, tadat ettiğimiz, saya geldiğimiz, vasıflarını anlattığımız, hepsi zıddanı gerektirirken, aksini gerektirirken mükemmel bir şekildeki vücuda gelişi ne ile izah, ne ile tefsir edebilirsin, nasıl açıklarsın? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti, sonsuz derecede mucizedir bu ve harikadır, hiç kimse taklit edemez. Bunu ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acayip şu sanatları neye dayandırabilirsin, neye isnat edebilirsin? Yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gafleti atıp kapatabilirsin? Bu öyle bir pencere ki, öyle bir vahdet penceresi ki, o pencereden tevhid öylesine görünüyor ki, sen hangi gaflet perdesiyle bu pencereyi kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere de, bu işlere tesadüfün karışması 100 derece muhal değil mi? Ve şu harika işler, bu işlerin hepsinin, mükemmel sanatlı işlerin binden birini tabiata havalesi 1000 derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, donuk, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makinaları, matbaaları mı var? Böyle mi zannediyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki mümkün değildir. Evet kıymetli dinleyenler, 7. Hüccet-i İmaniye buraya kadardı. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, kudretini, hikmetini ve sair esma-i hüsnasını

kainattaki mevcudat içinde onların vasıflarıyla, özellikleriyle, yapılışlarıyla harika bir surette izah ve ispat etti. Tevhide dair delilleri Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halgıs, inne fî semavati vel ardı ile ayetin lil müminin, müminler için semavat ve arzda, yani göklerde ve yerde deliller vardır ayet-i kerimesiyle izah etti. O tevhid penceresini bizlere açtı. O tevhid penceresini ne dalaletin, ne gafletin, ne tabiatın asla kapatamayacağını bizlere gösterdi. Mevcudatın vücuda getirilişinde görünen sonsuz cömertliği, sonsuz hızı, sonsuz çokluğu, uzaklığı ve birbiriyle karışık olması gereken gibi vaziyetleri ve bu vaziyetler zıttını, mesela intizamsızlığı yahut karışıklığı gerektirdiği halde bütün mevcudatın gayet intizam ile ve gayet kolaylıkla icat olmasını ve bütün bu hakikatlerin de Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şehadetini bizlere anlattı değerli dinleyenler. Nereden arz ettik bunu sizlere? Asay-ı Musa Mecmuası'ndan, Risale-i Nur Külliyatı'ndan 7. Hücceti İmaniye. Evet, 8. Hücceti İmaniye, 3. Şua, burada mukaddimesi var. Daha sonra münacata geçeceğiz. Zamanımız kaldığı müddetçe biraz da münacattan sizlere arz edeceğiz değerli dinleyenler. Mukaddemeyi arz edip münacatla devam ediyoruz inşallah. Evet, 8. Hücceti İmaniye, 3. şua olan münacat risalesi olup bu risale hem vücubu vücut, hem vahdet, hem ehadiyet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi harika bir icaz içinde ispat eder diyor özetinde. Ben mukaddimenin zaten 5 satır değerli dinleyenler tamamını sizlere buradan arz edeyim. Sonra münacata geçelim inşallah. Evet, bu 8. Hücceti İmaniye. Hücceti İmaniye neydi değerli dinleyenler? İmanın delili. 8.sindeyiz. 8. iman delili olan 3. Şua Risalesi. Vücub ve vücuda ve vahdaniyete. Vücubu vücut değerli dinleyenler Allah-u Teala'nın varlığının mutlak zaruri olması demektir. Vahdaniyette biliyorsunuz Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğidir. Evet, bu risale vücubu vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi ki bu imanın en temel esasıdır tevhid. Hem delail-i kat'iye ile kesin delillerle rububiyetin, Cenab-ı Hakk'ın kainatın her bir yerinde ve her şeyinde ve daima Rablığının, yani her şeye boyun eğdirmesinin, her şeyi çekip çevirmesinin, idare etmesinin, her şeyin rızkını vermesinin ve hakeza rububiyetin ihatasına, her şeyi kuşatmasına ve Allah'ın kudretinin, gücünün azametine delalet eder. Onları anlatır, onlara delil olur. Yine bununla birlikte hem hakimiyetinin ihatasına, Allah'ın her şeye hakim olmasının kuşatıcılığına ve rahmetinin şumulüne, merhametinin de her şeyi kucakladığına, her şeyi içine aldığına delalet eder, delil olur, hem de ispat eder. Yine kainatın bütün eczasına, hikmetinin ihatasını ve ilminin şumulünü ispat eder. Rububiyetle birlikte, rahmetle birlikte, hakimiyetle birlikte, kudretle birlikte kainattaki her bir cüzde Allah'ın hikmetinin de tamamen onları kuşattığını ve Allah'ın ilminin içinde olduğunu, dahil olduğunu ispat eder. Elhasıl bu 8. Hücceti İmaniye, 8. iman delili, her bir mukaddimesinin 8 neticesi var ve bu 8 mukaddimelerin her birisi 8 neticeyi delilleriyle beraber ispat eder ki bu cihette, bu 8. Hücceti İmaniye'de yüksek meziyetler vardır diyerek mukaddimeyi tamamlıyoruz değerli dinleyenler ve münacat ile devam ediyoruz kalan vaktimizde. Evet, münacat. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halgıs semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ehyâ bihil arda ba'de mevtihâ ve bethe fîhâ min

لدابتي وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Bu okuduğumuz ayet-i kerime değerli dinleyenler, Bakara suresi 164. ayet, meali şöyle. Münacat buna dayalı olarak devam ediyor. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilafında, ard arda gelmelerinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde akıp giden gemilere, Allah'ın gökten bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi ve orada her hareketli canlıyı yapmasında, rüzgarların yüklendirilmesinde ve gökle yer arasında emre boyun eğdirilmiş bulutlarda akıl erdirecek bir topluluk için Allah'ın varlığına ve birliğine deliller vardır. Evet, Bakara suresi 164. ayet. Bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde değerli dinleyenler, bütün saya geldiği ayeti kerimenin her bir şeyde, gece gündüzün ard arda gelmesinde, insanlara menfaat için yüklü deniz üstünde akıp yüzüp giden gemilerde, bulutların yüklenmesinde, rüzgarların esmesinde ve hakeza, akıl erdiren topluluklar için deliller olduğu, kat'i deliller olduğu, Allah'ın varlığına ve birliğine anlatılıyor. Bütün mevcudatın boyun eğdirilmesinden bahsediliyor. İşte bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde münacatla birlikte tevhidi bize anlatıyor. Ya ilahi ve ya Rabbi, ey bizim ilahımız, ey bizim Allah'ımız, ey bizim Rabbimiz. Ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle görüyorum ki, az önceki 7. Hüccet-i İmaniye'de okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de buyuruluyordu ya değerli dinleyenler, müminler için semavat ve arzda deliller vardır Allah'ın varlığına, birliğine. İşte burada münacata başlarken, Cenab-ı Hakk'a yalvarırken, ya Rabbi ben görüyorum ki diyor, neyle? Mümin nazarıyla, imanın gözüyle görüyorum ki, iman bana gösteriyor, sana olan inancım bana gösteriyor ki, senin gönderdiğin Kur'an'ın öğretmesiyle, talimiyle biliyorum ki, onun nuruyla kalbim, beynim, aklım, ruhum aydınlanmış, o nurla bakarak görüyorum ki, yine Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın dersiyle ve senin hakim isminin göstermesiyle görüyorum ki, gökyüzünde, semavatta hiçbir devran ve hiçbir hareket yoktur ki, böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve delalet etmesin. Hangi devran varsa, ne devrediyorsa, ne dönüyorsa, nasıl bir hareketlilik varsa o semalarda, hepsi senin vücuduna işaret ediyor ve delil oluyor. Ve hiçbir ecram semaviye yoktur ki, o gök cisimlerinden hiçbirisi yoktur ki, o sükutuyla, sakin duruşuyla, gürültüsüz vazife görmesiyle. Bakınız değerli dinleyenler, bunlar birer kelimeyle cümle içinde anlatılıyor ama her birisi Allah'ın onu öyle yapmasıyla var. Her birisi Allah'a bir delil. Mesela gökyüzündeki ecram semaviye dediğimiz o gök cisimleri gürültüsüz mü? Evet. Müthiş faaliyetler var orada. Cenab-ı Hak onların sesini bize işittirse, öyle bir kulak verse bize, belki dünyadan da kaçacak yer bulamayız. Ama bize gürültüsüz, vazifeyi öyle görüyor, sükut halinde, o halleriyle senin varlığına işaret ve delil oluyorlar. Direksiz duruyorlar orada. Direksiz durmalarıyla senin rububiyetine, sen orada dur demişsin ona, direksiz dur, o da öyle duruyor, boyun eğmiş sana. Direksiz durmasıyla, durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine, birliğine şehadeti ve işareti olmasın. Hepsinin şehadeti ve işareti var sana. Neyle? Duruşlarıyla, direksiz durmasıyla, sükutuyla, vazife görmesiyle, gürültüsüz çalışmasıyla. Ve hiçbir yıldız yoktur ki, mevzun hılkatiyle, o düzenli, ölçülü yaratılışıyla, muntazam vaziyeti,

ile ve nurani tebessümüyle, adeta yıldızlar bize tebessüm ederler oradan. O nurani nurlu tebessümleriyle bütün yıldızlara mümaselet ve mübaşehet, müşabihet, yani benzerlik sikkesiyle, hepsi de birbirine benziyor. Mümaselet benzeyiş demektir değerli dinleyenler. Müşabihet de yine birbirine benzeme anlamına geliyor. Yıldızlara biz bakıyoruz, hepsi bize nurlu tebessümleriyle gülüp birbirlerini andırıyorlar adeta. İşte hepsi demek ki aynı zatın sikkesini, mührünü, hatemini taşıyorlar. Hepsi o mühürle senin haşmeti uluhiyetine, ilahlığındaki o büyüklüğüne, azametine ve vahdaniyetine bir olduğuna. Çünkü karışıklık yok, düzensizlik yok. Vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Yani hepsi şahitlik ediyorlar. İşte sözlerde geçiyor ya, yıldızların lisanıyla bir yıldızname, kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Hepsi birer ayet, hak söylüyorlar ama dinsiz gözü görmez. Ama başta ne dedi? Ya Rabbi, ya İlahi, ben imanın nuruyla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle, Kur'an'ın talimiyle ve nuruyla, İsmi Hakim'in göstermesiyle, yani kainata hikmet nazarıyla bakarak görüyorum ki hepsi seni zikrediyor, hepsi sana delil oluyor, hepsi seni bize bildiriyor. Ve 12 seyyareden, 12 gezegenden hiçbirisi yoktur ki hikmetli hareketiyle ve itaatlı musakkariyetiyle, sana boyun eğmesiyle, itaat etmesiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle, o uydularıyla senin vücubu vücuduna, varlığına, varlığının zaruri olduğuna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine, bütün her yerin sultanı olduğuna, bütün bu saltanatın ilahı olduğuna şehadet işaret etmesin. Hepsi işaret eder, hepsi şahit olurlar. Hangi gezegene bakarsak bakalım, hangi yıldıza bakarsak bakalım, hepsine birlikte bakalım, hepsi bize Allah-u Teala'yı hikmetiyle, kudretiyle, ilmiyle, sanatıyla, vahdetiyle, ehadiyetiyle gösteriyor. Evet, gökler sekeneleriyle, gökler içindeki sakinleriyle, her biri tek başıyla şehadet ettikleri gibi, heyet mecmuasıyla derece-i bedahette şehadet ederler. Bizim gördüğümüz ilk sema, diğer sema içinde çöldeki bir yüzük gibi tabir ediliyor ki içinde had ve hesaba gelmez yıldızlar var. Hepsi birlikte, bütün o gökler, içindeki yıldızlarıyla, melekleriyle, ruhanileriyle, tek tek ey Rabbim sana şahit oldukları gibi, senin varlığını bize bildirdikleri gibi, tamamı dahi heyetiyle birlikte bir meclis halinde, ittifak içinde ve bedahat dediğimiz gayet açıklık, adeta gözümüzde görüyor derecesinde senin varlığını bize gösterip şahit oluyorlar. Evet, Allah vardır ve birdir diyorlar. Topyekün o görünüş itibariyle bize bunu anlatıyorlar. Ey zemini ve gökleri yaradan yaratıcı, senin vücubu vücuduna, varlığının mutlak lazım olduğuna öyle zahir şehadet ve ey zerratı zerreleri muntazam mürekkebatıyla, atomları muntazam bir şekilde bir araya terkip etmesiyle tedbirini gösteren ve idare eden ve bu seyyare yıldızları, gezegen yıldızları, gezginleri manzum peykleriyle döndüren ve emrine itaat ettiren, senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar, deliller ve parlak ayetler o şehadeti tasdik ederler. Hem bu safi, temiz, güzel gökler fevkalade büyük ve fevkalade süratli ecramıyla, muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermesi cihetiyle, senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icat eden kudretinin azametine, zahir delalet ve hadsiz semavatı ihata eden hakimiyetinin ve her zihayatın kucağına alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ederler.
bütün mahlukatı semaviyenin, o semavattaki bütün yaratılmışların bütün işlerine ve keyfiyetlerine, durumlarına taalluk eden ve avucuna alan ve tanzim eden ilminin her şeyi ihata ettiğine ve hikmetinin her şeye şumulüne şüphesiz şehadet ederler. Ve o şehadet ve delalet o kadar zahirdir ki, o kadar açıktır ki, güya yıldızlar, şahit olan göklerin şehadet kelimeleri, adeta gökyüzü şahitlik yapıyor büyük bir insan gibi düşününüz, yıldızlar da onun ağzından dökülen şehadet kelimeleri gibi. Eşhedü en la ilahe illallah diyorlar. Şehadet kelimeleri gibi ve tebessüm eden nurani delilleridirler. Hem semavat meydanında, o gökyüzünü bir meydan gibi düşünürseniz, o semavat meydanında ve denizinde yahut bir deniz gibi hayal ederseniz ve o fezadaki yıldızlar ise muti neferler, itaatkar askerler, muntazam sefineler, her birisi muntazam bir donanma gemisi gibi Allah'ın saltanatının nurlu donanmaları, onun içindeki gemiler gibi harika tayyareler, acayip lambalar gibi vaziyetleriyle senin saltanat-ı uluhiyetinin şaşasını gösteriyorlar. Ve o ordunun efradından olan o semavat ordusunun, o semavat donanmasının fertlerinden olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifedarların vazifelerinin delalet ve ihtarıyla güneşin sair arkadaşları olan yıldızların bir kısmı ahiret alemine bakarlar. Ahiret alemlerini oradan görürler. Onlara müekkel melekler vasıtasıyla. Hiçbir vazifesiz değillerdir. Belki baki olan alemlerin güneşleridirler. Ahiret aleminin güneşleridir belki. Hepsinin bir vazifesi var. Ey vacibül vücud ve ey vahid-i ehad, bu harika yıldızlar ve bu acayip güneşler ve aylar senin mülkünde, senin semavatında, senin emrinle, senin kuvvet ve kudretinle ve senin irade ve tedbirinle teshir, tanzim ve tavzif edilmişler. Senin kudretinle, senin boyun eğdirmenle musahhar olmuşlar. Senin kuvvetinle emre itaat etmişler. O aylar, yıldızlar, güneşler hepsi. Bütün ecram-ı ulviye, o büyük gök cisimleri, kendilerini yaradan ve döndüren ve kendilerini idare eden tek bir halika, tek bir yaratıcıya tesbih ederler, tekbir ederler. Lisan-ı halleriyle, hal dilleriyle Sübhanallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatlarıyla seni takdis ederim. Semavatı, oradaki güneşlerin, ayların, yıldızların gerek vazifeleriyle, intizamlarıyla, gerek halleriyle Allahu Teala'ya olan delaletlerini, işaretlerini güzelce anlattıktan sonra değerli dinleyenler, onların bir kısmının ahiret aleminin güneşleri olduğunu bahsettikten sonra hepsinin yine kendi lisanlarıyla, çünkü hepsine müekkel bir melek vardır, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini ve tekbir ettiğini söylüyor. Yani Allahu Teala'ya Sübhanallah diyerek onu noksan sıfatlardan tenzih ve Allahu Ekber diyerek Allah'ın büyüklüğünü ilan ediyorlar. İşte en başta demişti ya, ben imanın gözüyle, Kur'an'ın talimiyle, nuruyla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle diye başlamıştı. İşte o derse binaen değerli dinleyenler, bütün o ecram-ı ulviyenin tesbihlerini biz de kendi namımıza Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Biz de onların tesbihleriyle Allah-u Teala'yı tesbih edip tekbir ediyoruz. Seni ey Rabbimiz onunla takdis ediyoruz. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nestaîn dediğimiz yerde, ey Allah'ım sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz dediğimiz yerde, işte bütün mevcudatı da, semavatıyla, zeminiyle, bütün kainatı ve onların içindeki zikirleri, onun içindeki tesbihleri kendi namımıza Cenab-ı Hakk'a hediye etmiş oluyoruz.
bütün müminleri nazarımıza alıp onu

0: Onların yaptıkları tespihleri Allah-u Teala'ya arz ediyoruz. Vücudumuzdaki bütün hücrelerle İyyâke ne'abüdü, ancak sana ibadet ederiz. Neyle? Vücudumuzdaki bütün zerratla, bütün hücrelerle, bütün bedenimizle, bütün müminlerle, seni zikreden bütün dillerle ve kainatın lisanıyla ey Rabbimiz, sana Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz diyerek Cenab-ı Hakk'ı onların lisanıyla dahi, tesbihleriyle dahi takdis ediyoruz ve külli, umumi bir ubudiyetin kapısından girmiş oluyoruz değerli dinleyenler. Bu haftaki süremiz burada doldu. Münacatla inşallah devam edeceğiz bir sonraki programda, Cenab-ı Hak nasip ederse. Haftaya kadar bu hususun, yani arz etmeye çalıştığımız mevzunun devamını merak eden dinleyicilerimiz, Asay-ı Musa Mecmuası'ndan değerli dinleyenler münacat kısmını okuyabilirler. Osmanlıcasından söylüyorum, Osmanlıca eserden. 170. sayfa Asay-ı Musa Mecmuası'ndan. Cenab-ı Hak kendisine hakiki kul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, Kur'an'a talebe eylesin bizi değerli dinleyenler. Bu haftaki programımızı burada kapatıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

O öyle birisiydi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 kat semanın üstünden en ağır ve en acı bir şekilde onun yüzünden azarlanmıştı. Ve Cibril-i Emin onun hakkında Allah'ın katından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine vahiy indirmişti. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Abdullah İbni Ümmi Mektum'dur. Mekkeli ve Kureyş'ten olan Abdullah İbni Mektum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle akrabadır. O, müminlerin annesi Hatice binti Hüveylid'in dayı oğludur. Babası Kays bin Zaid, annesi ise Atike binti Abdullah'tır.

Abdullah bin Ümmi Mektum, Mekke'de nurun doğuşuna şahit olmuş, Allah göğsünü imana açmış ve İslam'a ilk girenlerden olmuştur. İbni Ümmü Mektum, bütün sebat, kararlılık ve fedakarlığıyla Mekke'deki Müslümanların çilesini yaşamıştır. Arkadaşları gibi o da Kureyş'in eziyetlerine göğüs germiş ve onların yaptıklarını o da tatmıştır. Ama o hiç sarsılmamış, gevşememiş, imanında da zayıflama olmamıştır. Ancak bunlar onun Allah'ın dinine ve kitabına olan bağlılığını, Allah'ın kanunu hakkındaki bilgi ve anlayışını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini artırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in ileri gelenleriyle sık sık görüştüğü ve onların İslam'a girmesini çok istediği devrelerdeydi. O, bir gün Utbe bin Rabia, kardeşi Şeybe bin Rabia, lakabı Ebu Cehil olan Amr bin Hişam, Ümeyye bin Halef ve Allah'ın kılıcı Halid'in babası Velid bin Muhire ile buluşmuş, onlara İslam'ı telkin etmeye çalışıyordu. Böylece onlar ya İslam'a girerler ya da ashabına eziyet etmekten vazgeçerler zannediyordu. İşte tam bu sırada onun yanında Abdullah İbni Ümmi Mektum Allah'ın katından bir ayeti okuyarak çıkageldi. Ve şöyle dedi: "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğret." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirip suratını astı ve konuşmakta olduğu Kureyşlilere doğru döndü. İslam'a girmelerini ve İslam'a girerlerse Allah'ın dininin kuvvetleneceğini ve onun Resulünün davetinin teyidi olacağını ümit ettiği için onlara yöneldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla yaptığı konuşma sona erer ve evine dönmeye niyet eder etmez, Allah bir müddet onun görme duygusunu aldı ve sanki bir şeyin başına vurduğunu hissetti.

Daha sonra Allah şu ayetleri indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. O hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o senden sormakla cehalet kirinden temizlenecekti. Yahut öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama malıyla Allah'a ihtiyaç göstermeyene gelince sen ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Onun İslam'ı kabul etmeyip temizlenmemesinden sana ne? Sen ancak tebliğe memursun. Ama sana koşarak gelen, Allah'tan korkmuşken sen ondan yüz çeviriyorsun. Hayır, bir daha böyle yapma. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. O Kur'an Allah katında çok şerefli sahifelerdir. Ki onların kıymetleri yüksektir, tertemizdirler. Meleklerden ibaret katiplerin elleriyle yazılmıştır. Ki onlar Allah katında kerimdirler, itaatkardırlar. Sadakallahul azim. Cebrail'in Abdullah bin Ümmü Mektum hakkında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirdiği 16 ayet ki indikleri andan bugüne kadar okuna gelmiş ve kıyamet

kıyamete kadar da okunacaktır. İşte o günden itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın evini ziyarete gittiğinde onlara ikramda bulunur, o geldiğinde de ona yakın oturur, halini hatırını sorar ve ihtiyacını karşılar olmuştu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü onun yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 kat semanın üstünden en şiddetli ve en sert bir şekilde asarlanmamış mıdır?

Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve beraberindeki müminlere eziyetini artırıp onlar dayanamaz hale gelince Allah Müslümanların hicret etmesine müsaade etmişti. Abdullah İbni Ümmü Mektum, yurdunu en çabuk terk eden ve dinini en erken kurtaran olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında Abdullah'la Mus'ab bin Umeyr Medine'ye ilk gelenlerdendi. Abdullah İbni Ümmü Mektum Yesrib'e varınca arkadaşı Mus'ab bin Umeyr'le birlikte sık sık halkın arasına girip onlara Kur'an'ı okumaya ve Allah'ın dinini öğretmeye başlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Abdullah bin Ümmü Mektum'la Bilal bin Rabah'ı her gün 5 kere kelime-i tevhidi yüksek sesle okumak, insanları en hayırlı amele davet etmek ve onları felaha teşvik etmek üzere Müslümanların müezzinleri yaptı. Bilal ezan okur, İbni Ümmü Mektum'sa kâmet getirirdi. Bazen de İbni Ümmü Mektum ezan okur, Bilal kâmet getirirdi. Ramazan'da Bilal'le İbni Ümmü Mektum'un farklı bir durumları vardı. Medine'deki Müslümanlar birisinin ezanıyla sahura kalkıyorlar, diğerinin ezanıyla da oruca başlıyorlardı. Bilal bir gece ezan okuyup halkı uyandırıyor, İbni Ümmü Mektum ise fecri bekliyor ve burada hiç şaşırmıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Ümmü Mektum'a şöyle bir ikramı daha vardı. Birisi Mekke'nin fethinden olmak üzere 10 defadan fazla Medine'den ayrıldıkları zaman yerine onu bırakmışlardı.

Bedir gazvesinin sonlarında Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemine mücahitlerin durumunu bildiren Kur'an ayetlerini indirdi. Bu ayetlerde Allah, cihada çıkması sebebiyle mücahitleri cihada katılmayanlara üstün tutuyordu. Bu durum İbni Ümmü Mektum'a tesir etmiş ve böyle bir faziletten mahrum edilmek ona zor gelmişti. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, cihada gücüm yetseydi cihad ederdim," dedi. Daha sonra Allah'tan samimi bir kalple kendisi ve kendisi gibi özürleri sebebiyle cihada çıkamayanlar hakkında bir ayet indirilmesini istedi. Boynu bükük bir halde dua etmeye başladı. "Ya Rabbi, benim mazeretimi kabul et. Ya Rabbi, benim mazeretimi kabul et," diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katibi Zeyd bin Sabit şöyle anlatmıştır. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Onu birden bire sekinet kapladı. Dizi dizimin üzerine düştü. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinden daha ağır hiçbir şey görmedim. Sonra açılıp kendine gelince şöyle dedi. "Yaz Zeyd." Ben de yazdım. İnananlardan yerlerinde oturanlar

Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Bunun üzerine İbni Ümmü Mektum kalkıp şöyle dedi: Ya Resulallah, cihada gücü yetmeyenin durumu nasıldır? Sorusunu sorar sormaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yine sekinet kaplayıp dizi dizimin üzerine düştü. Önceki ağırlığını yine hissettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıldıktan sonra Zeyd, yazdığını oku bakalım dedi. Ben de okudum. İnananlardan yerlerinde oturanlar bir olmaz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilave etti: Yaz, özür sahipleri hariç buyurdular. İbni Ümmü Mektum'un istediği istisna nazil olmuştu. Allah Teala Abdullah bin İbni Ümmü Mektum ve emsalini cihattan muaf tutmasına rağmen onun coşkun gönlü oturanlarla kalmaya razı olmayıp Allah yolunda cihada karar verdi. Büyük nefisler ancak büyük işlerle tatmin olabilirdi. O günden itibaren hiçbir gazadan geri kalmayı istemeyip vazifesinin savaş alanlarında olduğuna karar verdi. O, beni saflar arasında durdurun ve sancağı verin. Onu sizin için taşıyıp muhafaza edeyim. Nasıl olsa ben kaçmaya gücü olmayan bir amayım diyordu. Hicretin 14. yılında Ömer bin Hattab, İranlıların saltanatına son veren bir savaşa girmek istemişti. Yetkili memurlara şöyle yazdı: Silahı, atı, yiğitliği veya görüşü olan herkesi bana gönderiniz, acele ediniz diyordu. Müslüman toplulukları Faruk'un çağrısına cevap vermeye ve her taraftan Medine'ye gelmeye başladılar. Bunların arasında görme duyusundan mahrum olan mücahit Abdullah bin Mektum da vardı. Faruk büyük ordunun başına Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tayin etti. Ona bazı tavsiyelerde bulundu ve uğurladı. Ordu Kadisiye'ye vardığında Abdullah bin Ümmü Mektum zırhını kuşandı ve diğer hazırlıklarını tamamlayıp meydana atıldı. Müslümanların sancağını taşımak, korumak veya onun önünde ölmek için kendisini tehlikeye atmıştı. Müslümanlar, fetihler tarihinin bir benzerine şahit olmadığı şekilde zorlu ve sıkıntılı olarak 3 gün savaştılar. Nihayet 3. gün kesin zaferin Müslümanlara ait olduğu belli olmuştu. En büyük devletlerden birisi yıkılmış, en eski tahtlardan birisi de yok olmuştu. Şirk toprağında tevhid sancağı yükselmişti. Bu kesin zaferin bedeli yüzlerce şehit olmuştu. Bu şehitlerin arasında Abdullah İbni Ümmü Mektum de vardı. O kanlar içinde Müslümanların sancağını kucaklamış ve yere yıkılmış bir halde bulundu. Allah ona rahmet eylesin, onun nezdinde bütün özürlü kardeşlerimize güzel mükafatlar kazandıracak amelleri nasip eylesin. Amin.

0: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, rahat etmek istersen suya sabuna dokunma. Genelde İslam'ı anlatanlara, yaşayanlara, yaşatma gayreti içinde olanlara söylenilen söz şudur. Aman ha, suya sabuna değme mi? Bir sen mi kaldın düzeltecek? Suya sabuna dokunma, idare et vaziyeti. Rahat etmek istersen suya sabuna dokunma. Ve benzeri. Suya sabuna dokunmayanlar işte cemiyeti korkuttular. Cemiyet leş gibi kokuyor. Şirk kokusu, zina kokusu, faiz kumar içki kokusu, edepsizlik, namussuzluk, şerefsizlik kokusu, hayasızlık, ayarsızlık kokusu. Hayatı yaşanmaz hale getirmedi mi? Burnu bu kokuları duymaya ayarlı olmayanlar, lağım fareleri gibi zikrettiğimiz kokulardan dört köşe oluyorlar. Ve ekliyorlar, aman ha, suya sabuna dokunma. Seni mendebur seni. Dokunacağım suya da sabuna da. Anlatacağım İslam'ı. Ben İslam'sız rahatlık istemiyorum. Zira o başlı başına bir çiledir. Dünyada ondan gayri çile yoktur. Suya sabuna dokunmayanlar cemiyeti çöplüğe çevirdiler. Onlar yaşamıyor. Nefislerinin köleliğini yapıyorlar. Başımıza gelenlerin tamamı da o suya sabuna dokunmayan neme lazımcıların yüzündendir. Onlar için cehennem ateşi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Dokunma bakalım suya sabuna. Bu ayeti duyduktan sonra yapabilecek misin bunu? Bana da sakın melun tavrına bürünerek, suya sabuna sakın dokunma deme. Seni de, senin rahatlık felsefeni de ayağımın altında tepelerim. Bazıları diyorlar ki, çevrenize uyum sağlayın, mücadeleye girmeyin, müsamahakar olun. Başlıkta zikrettiğimiz sözü söyleyenler demek isterler ki, siz her ne kadar Allah'a kulluğu her şeyin üstünde tutuyorsanız da, biraz da sözde Müslümanlar gibi olun. Onlar gibi olmuyorsanız onlara karışmayın. Bunları reddediyoruz. Müslüman, çevresiyle bir şartla uyum sağlayabilir. Kur'an'a teslim olup, yaratıcıya inkiyat edenle uyum sağlayabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi, Allah'a ve peygamberine muhalefet edenlerle uyum sağladığını göremezsiniz buyurulmuştur. Yaratılış gayesine uymayan, eline verilen Kur'an tarifesini rafa kaldıran, nefsi arzularını ve hevasını bayraklaştırıp, tağutları putlaştıran bir çevreyle uyuşamayız. Onlar gibi hiçbir zaman olamayız. Cenab-ı Hak, sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür, rükû eden, zekat veren, namaz kılan müminlerdir buyurmaktadır. Uyum sağlayabileceklerimiz bunlardır. Bazıları diyorlar ki, karanlık orta çağ zihniyeti. Özellikle yazar çizer takımıyla devlet adamı mevkiinde olanların ağzından İslam'ı kötülemek için yukarıda az önce size aktardığımız sözü sık sık duyarız. İslam'a karanlık, orta çağ zihniyeti diyen cahillere tarih dersi vermek lazım. Orta çağ denilen zaman onların kıblesi olan batı için vardır. Müslümanlar için

0: Böyle bir çağ yoktur. Tarihi çağları ayıranlar, Orta Çağ dedikleri döneme Karanlık Orta Çağ diyorlar. Bu Batı için doğrudur. O dönem Batı için karanlıktır. Fakat İslam dünyası için aydınlıktır. Parlak bir dönemdir. Memleketin baştan sona her tarafı mamurdur. Yalnız o dönemde sadece Bağdat'ta 80 tane hastane vardı. Diğer şehirlerde de en az birer tane hastane vardı. İslam dünyası için aydınlık, Batı için karanlık bir çağdır Orta Çağ dedikleri. Batı'nın karanlığını İslam'a mal etmek isteyen hınzırların yüzüne çarpmak lazım o çirkinliği. O dönemde Avrupa'da helâ yoktu. Helâyı Avrupalı Haçlı seferlerinde Müslümanlardan öğrendi. Şimdi ise onlar çalıştılar, bu hale geldiler. Allah'ın kanunu budur. Çalışan kazanır. Kim olursa olsun çalıştı mı Allah karşılığını verir. Müslümanları günümüzde bu uyuşukluğa iten idarecileri olmuştur. Sonra da İslam için karanlık Orta Çağ zihniyeti iftirasını atmışlardır. Orta Çağ, Avrupa için karanlık, İslam dünyası için aydınlık bir dönemdir. Bazıları diyorlar ki, mağara devri, taş devri. Bugün Türkiye coğrafyası üzerinde yaşayan her Müslüman çocuk, daha adamını ilköğretim kurumlarına atar atmaz, tarihin süresi belli olmayan karanlık bir çağdan başladığına inandırılmakta, insanların, hayvanların tekamül etmiş şekli olduğu fikri beyinlere zikredilmektedir. İlk çağ Yunan felsefesi ve medeniyetiyle, alemin nasıl yarattığı üzerinde düşüncelerin başladığına dair ilmi iddialar öğretilmektedir. Bu arada gizlenmek istenilen şey, Hazreti Adem aleyhisselamın ilk insan, ilk peygamber olduğu gerçeğidir. Mağara devri, taş devri, bilmem ne devri gibi safsatalar bizim inancımıza ters düşer. Zira ilk insan medeni ve nizami bir hayatla yeryüzünde boy vermiştir. Zaman zaman bayalaşmalar olmuş, fakat peygamberler onları düzeltmişlerdir. Tarihi çağlara ayıranlar, tevhid akidesini, vahiy gerçeğini unutturmak isteyenlerdir. Peygamberleri inkar, bu hainlerin hedefidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, her topluma bir peygamber göndermiştir. Peygamberler, ilahi mektepten yetişmiş en medeni insanlardır. İlk insanın da bir peygamber olduğu, Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Ve o da, kendisine sayfalar verilmiş olan Adem aleyhisselamdır. Şimdi kitap sahibi olan ve bilgi yönünden melekleri geride bırakan ve cennete iskan etmiş olan bir peygamber için ilkel de demek, tüm gerçekleri inkar etmektir. İlk insanı, ilk peygamberi, vahyi, tevhid akidesini inkar etmek olur. Hasılı, tarihi çağları ayıranlar, tevhid akidesini unutturmak için taş devri, mağara devri gibi safsataları ortaya atmışlardır. İlk insanlar ilkeldi demekle Adem aleyhisselama iftira etmektedirler. Daha ilkokul çağında bu zehiri çocuklarımızın kafasına zerk eden sistemden ve fikir yapısından onlara Kur'an gerçeğini anlatarak koruyalım. Bu, her müminin ihmal edemeyeceği görevidir.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

İki kayıp. Halime ve Haris sonunda çocukların doğru söylediğine inandılar ve bu olay onları çok etkiledi. Haris, süt çocuklarının kötü bir ruha sahip olmasından veya büyüye uğramasından korktu ve karısına bu kötülükler meydana çıkmadan çocuğu annesine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Halime onu bir kez daha Mekke'ye götürdü. Geri götürmelerinin asıl nedenini gizlemek niyetindeydi. Fakat Amine, daha önceki fikirlerini neden değiştirdiklerini öğrenmek için çok ısrar etti. Sonunda tüm hikayeyi öğrendi. Her şeyi öğrendikten sonra Halime'yi teskin ederek, "Benim küçük oğlumda büyük harikalar gizli," dedi. Sonra hamileyken başından geçenleri, kendi içinde bir ışık taşıdığının nasıl farkına vardığını anlattı. Halime çocuğu yanında tutmaya razı olmuştu. Fakat bu kez Amine çocuğuna kendi bakmaya karar verdi. "Onu benimle bırak ve selametle evine dön," dedi. Çocuk annesiyle Mekke'de yaklaşık 3 yıl kadar mutlu yaşadı ve dedesinin, amcalarının, halalarının ve kuzenlerinin beğenisini kazandı. Özellikle ona en yakın olanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anne babasıyla aynı günde evlenen Abdülmuttalib'in son evliliğinden olma çocukları Hamza ve Safiye ise biraz daha küçüktü. Babası tarafından amca ve halası, anne tarafından ise kuzenleri olan bu ikiliyle ömür boyu sürecek olan güçlü bir bağ kurdu. 6 yaşına geldiğinde annesi onu Yesrib'deki akrabalarına ziyarete götürmeye karar verdi. Kuzeye giden bir kervana katıldılar. Yanlarında 2 deve vardı. Birinde Amine, diğerinde cariye ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu. Daha sonraları çocuk beraber kaldıkları Hazreçli akrabalarının yanında nasıl uçurtma uçurtmayı ve havuzda yüzmeyi öğrendiğini hatırlayıp anlatırdı. Fakat Yesrib'den ayrılmalarından kısa bir süre sonra Amine hastalandı ve kervandan ayrılıp orada istirahat etmek zorunda kaldılar. Birkaç gün sonra Amine vefat etti. Yesrib'den çok uzak olmayan bir yerde Ebva'da ve oraya gömüldü. Şimdi iki taraftan da yetim olan çocuğu Bereke elinden geldiğince teselli etmeye çalıştı. Bazı yolcuların yardımıyla onu Mekke'ye getirmeyi başardı. Şimdi artık ondan tamamen dedesi sorumluydu. Günler geçtikçe Abdülmuttalib'in Abdullah'a duyduğu özel sevginin onun oğluna aktarıldığı gözleniyordu. Abdülmuttalib her zaman Kabe'ye yakın olmayı seviyordu. Zemzem'in kazması emretildiğinde de Hicr'de uyuyordu. Bu nedenle ailesi onun için kutsal evin gölgesine her gün bir şilte sererdi. Babalarına duydukları saygı nedeniyle oraya oğullarından hiçbiri, hatta Hamza bile onun yanında oturmaya giremezdi. Fakat küçük torununun bu tür sorunları yoktu. Amcaları ona başka yerde oturmasını söylediklerinde Abdülmuttalip şöyle derdi: "Oğlumu olduğu gibi bırakın. Onun geleceği çok büyük." Muhammed sallallahu

Seferinde oğlumu büyük bir gelecek bekliyor derdi. Annesinin ölümünden 2 yıl sonra yetim dedesini de kaybetti. Abdülmuttalip ölürken torununu babasının kardeşi olan amcası Ebu Talib'e emanet etti. Ebu Talip de yeğenine dedesinden gördüğü sevgi ve nezaketin aynısını gösterdi. Bundan sonra artık o Ebu Talib'in oğullarından biriydi. Karısı Fatıma da çocuğun annesinin yerini tutmak için elinden geleni yapıyordu. Daha sonraki yıllarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi çocukları aç dururken kendisini doyurduğundan bahsederdi. Rahip Bahira. Abdülmuttalib'in malları hayatının son döneminde oldukça azalmıştı. Ölümünden sonra oğullarına sadece çok küçük bir miras bırakmıştı. Oğullarından bazıları, özellikle Ebu Leheb olarak tanınan Abdülüzza, kendiliklerinden zengin olmuşlardı. Fakat Ebu Talip fakirdi. Bu nedenle yeğeni kendisini yaşamını kazanmak için elinden geleni yapmaya zorunlu hissediyordu. Yaşamını keçi ve koyunlara çobanlık ederek kazanıyordu ve gün geçtikçe Mekke'nin üstündeki tepelerde veya ötesindeki ovalarda yalnız geçirdiği günler artıyordu. Buna rağmen amcası onu bazen beraberinde yolculuğa götürüyordu. Bunlardan birinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 9, bir görüşe göre de 12 yaşındayken bir ticaret kervanıyla Suriye'ye kadar gitti. Basra'da Mekke kervanının her zamanki konak yerlerinden birinde içinde nesilden nesile bir Hristiyan rahibin yaşadığı bir hücre vardı. Biri öldüğünde diğeri onun yerini alıyor ve eski el yazmalarını da içeren manastırdaki bütün eşyaya varis oluyordu. Bu el yazmalarından birinde Araplara bir peygamber geleceği kayıtlıydı. Manastırda yaşayan Rahip Bahira bu kitapların hepsinden haberdardı. Bu konuyla ilgilenmesinin asıl sebebi ise Varaka gibi onun da peygamberin kendi yaşam süresi içinde geleceğine inanmasıydı. Mekke kervanının manastırdan pek uzak olmayan konak yerine konakladığını birçok defa görmüştü. Fakat bu sefer daha önce hiç görmediği bir şeyle karşılaştı ve dona kaldı. Alçak ve küçük bir bulut onların üstünde yavaş yavaş ilerliyor ve sürekli yolculardan bir veya ikisiyle güneşin arasında yer alıyordu. Büyük bir ilgiyle onların yaklaşmasını izledi. Fakat birden ilgisi şaşkınlığa dönüştü. Çünkü konakladıkları anda bulut hareket etmeyi durdurdu ve altında gölgelendikleri ağacın üstünde sabit olarak kaldı. Ağaç ise dallarını aşağı indirerek onların 2 kat gölgede olmalarını sağlıyordu. Bahira böyle bir mucizenin zor olmasa da önemli olduğunu biliyordu. Sadece yüce bir şahsiyetin varlığı bu olayı açıklayabilirdi ve aniden beklenen peygamber aklına geldi. Sonunda gelmiş miydi? Bu yolcuların arasında olabilir miydi? Manastıra kısa bir süre önce büyük miktarda yiyecek gelmişti. Elindekilerin hepsini birleştirerek kervana şöyle bir haber gönderdi. "Ey Kureyşliler, sizin için yiyecekler hazırladım ve buraya gelmenizi istiyorum. Yaşlı genç, köle hür hepinizi davet ediyorum." Bunun üzerine hepsi manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın tembihlerine rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi develerin ve yüklerin yanında gözcü olarak bıraktılar. Oysa vardıklarında Bahira onların yüzlerine teker teker baktı. Fakat kitaplarda tarif edilen yüze benzer bir yüz göremedi. Onların arasında bu 2 mucizeyi yapabilecek güçte kimse yoktu. Belki de hepsi gelmemişti. "Ey Kureyşliler," dedi. "Geride kimse kalmadığından emin misiniz?" "Başka kimse kalmadı," dediler. "Sadece en küçüğümüz olan bir erkek çocuk kaldı." Bahira, "Ona öyle davranmayın. Onu da çağırın. Bizimle beraber yemekte bulunsun," dedi. Ebu Talip ve diğerleri bu düşüncesizlikleri için özür dilediler. İçlerinden biri şöyle dedi. "Biz gerçekten suçluyuz. Abdullah'ın oğlunu geride bırakıp bu ziyafetten mahrum etmemeliyiz." Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onu da beraber yemek yemeye davet etti. Çocuğun yüzüne bir kez bakmak Bahira için bu mucizeleri açıklamaya yetti.

0: Yemek boyunca onu dikkatle incelediğinde yüz ve vücut özelliklerinin kendi kitabında anlatılanlara ne denli yakın olduğunu gözledi. Yemekten sonra rahip bu genç misafirinin yanına gitti ve ona yaşam şekli, uykuları ve genel konulardaki tavırları ile ilgili bazı şeyler sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona bu konularda ayrıntılı cevaplar verdi. Çünkü adam saygıdeğerdi, sorular ise saygılı ve hürmetkarca soruluyordu. Hatta rahip sırtına bakmak istediğinde gömleğini sıyırmakta tereddüt etmedi. Bahira zaten kesinlikle onun peygamber olduğu kanaatindeydi. Bir de sırtındaki iki kürek kemiği arasında kitabında anlatılan yerde peygamberlik mührünü görünce tüm şüpheleri silindi. Bahira Ebu Talib'e döndü ve ''Bu çocukla akrabalık dereceniz nedir?'' diye sordu. Ebu Talib ''Oğlumdur'' dedi. Rahip ''Oğlunuz değil, bu çocuğun babası sağ olamaz'' dedi. Ebu Talib ''Kardeşimin oğludur'' dedi. ''Peki babasının ne oldu?'' dedi rahip. Öteki ''Daha annesi ona hamileyken öldü'' dedi. ''İşte bu doğru'' dedi Bahira. ''Kardeşinin oğlunu ülkene geri götür.'' Ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeşinin oğlunun geleceğinde büyük şeyler gizli.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Nafi. Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
2: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

Hakikun ala alla aqul ala Allah illa al-haqq.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyina'l muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemiyil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin veda haccına şehadet eden sahabilerin sayıları konusunda çeşitli rakamlar söylenir. Ebu Zura Er-Razi isimli bir alimimiz var. Erken dönem alimlerimizden bir tanesidir. Onun bize verdiği rakam 114 bin civarında olduğu yönündedir. 114 bin rakamına itiraz edenler de var. Aşağıyı da söyleyenler var, yukarıda söyleyenler var. Ama bu rakam genel anlamda itibar görür İslam uleması tarafından, bu meseleyi değerlendirenler tarafından. Tabii bu 114 binin tamamını biz isim isim bilemiyoruz ne yazık ki. Şu anda bizim kaynaklarımızda sahabeyi bize anlatan temel kitaplarımızda, tabakat, ensap kitaplarımızda anlatılan 10 bin civarı bir sahabi efendimiz vardır. Bu 10 binin de hepsini tanımıyoruz. İsmen biliyoruz ama hayatlarını çok ince detaylarına kadar bilmiyoruz. Bu 10 binin içerisinden belki 2 bin tanesini biraz biliyoruz. Bu 2 binin içerisinden 1000 tanesini ise iyice biliyoruz. En azından o 1000 tanesinin hayatlarına ait bazı bilgiler var, soylarına ait bilgiler var. Biraz da meselenin farklı bir boyutu olduğu için kimden almışlar, kime vermişler, buna ait bilgiler var. Bunu söylemem de size bir ipucu vermiş olması lazım. Demek ki genel anlamda bizim fazlaca tanıdığımız sahabi efendilerimiz isimleri, adları aleyhissalatü vesselam efendimizin kutlu sözlerini aktarmakla anılan sahabiler olmuş. Bu güzel bir şey. Tabii bunun tek sebebi bu değil. Başka sebepler de sayılabilir. Niye özellikle bu kadar az sahabi efendimizin bilgilerine vakıfız, ama meselemiz şimdi o değil. Buradan bir şey elde ediyoruz. O da şudur ki eğer o kutlu dünya içerisinde, o asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünya içerisinde aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerini aktarmakla bu manada öne çıkmış isimler varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözlerini ebedileştirdikleri için Allah da onları ebedileştirdi. Onları bir yönüyle isimlerini ölümsüz kıldı. Her kim ki sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözlerinden bazılarına bu manada hizmet etti, Allah da ondan sonraki gelen nesilleri aslında onlara hizmet ettirdi. Her kim ki en güzelin sözlerine en güzel bir biçimde bir karşılık verdi, Allah da onları güzelleştirdi ve o güzelliklerini kıyamete kadar da daim edebilecek bir hale getirdi. Bu bizim için önemli bir şey. Zaten anlamış olmanız lazım. Hatırlar mısınız Hassan bin Sabit radıyallahu anhu'ya söylenen sözü? Hani diyordular ya, Hassan hadi sözlerinle bir öv peygamber aleyhissalatü vesselamı. Ne diyordu Hassan bin Sabit? وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ. Ben sözlerimle Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem övmüyorum. Bilakis Muhammed ile sözlerimi övüyorum. Ben sözlerimle Muhammed'i methetmiyorum. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemi anarak sözlerime değer kazandırıyorum. Akıllı insan zaten öyledir. Her kim ki sözlerine değer katmak istiyorsa en değerlinin sözleriyle konuşmak durumundadır. En güzel sözleri kendine azık edinen hem doğruyu konuşacak hem de konuştukları farklı bir biçimde karşılık bulacak. Hakikate yaslandığı

için o hakikatin güzel bir numunesi adına da başka başka güzellikler ortaya çıkacak. Allah bizi de o güzel halkanın içerisine dahil eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sadece sahabeye has bir şey değil. Bakın sahabede aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözleriyle meşgul olanların isimlerinin ebedileşmesine ait olan o bilgiyi ondan sonra gelen nesillerin tamamına siz kıyas edebilirsiniz. Tabi'in neslinde de öyle, ondan sonra gelen etbai tabi'inde de öyle, ondan sonra gelen nesillerde de öyle. Günümüze kadar da bu böyledir. Mesela bugün biz 40 bin, 50 bin, 60 bin bu konuda net bir rakam söyleyemeyiz ama ravi zincirlerine, o isnat zincirlerine bir şekliyle ismi giren isimleri inanılmaz derecede tanıyoruz. Yani bu insanlar kimdirler? Kimden ilim almışlar? Hocaları kim? Talebeleri kim? Nasıl bir ilmi yolculukları olmuş? Nereye gitmişler hayatları boyunca? Gerçekten mesela falanca raviden rivayet aldığını iddia ediyor bir insan. O falanca ravi Basra bölgesinde yaşamış. O ravi Basra bölgesinin dışına çıkıp da o zatla karşılaşmış mı? Ya da ondan aldığını iddia eden adam zamanın birinde Basra'da bulunmuş mu? O bulunduğu zaman dilimi içerisinde o şahıs da Basra'da mıydı diye böyle bir tecessüsle, ciddi bir hassasiyet ile adım adım adım adım bunlar takip edilmiş. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi ben şöyle bir şeyi bize mi bir medar iftihar olsun diye söylemek durumundayım. Bunu tespit eden, bunu kıyaslayan, bunun üzerinde ciddi gayret gösteren ilim adamlarının sözlerinden mülhem olarak bunu söylüyorum. İslam medeniyetinin bu özelliği başka hiçbir medeniyete, başka hiçbir mektebe, başka hiçbir düşünceye bu manada kazanç olmayacak şekilde, iftihar vesilesi olmayacak şekilde İslam'ın bir malı olarak onların üzerinde kalmıştır. Yani başka bir medeniyette bunu göremezsiniz. Evet, ilim söylenir, kitaplarda yazılıdır ama bu ilmin isnadı, kimden alındığına dair o bilgi ve o ilmin zeminine ait bilgileri sadece İslam medeniyeti verir. Bu da bizim için büyük bir iftihar kaynağıdır. Allah bu manada bu değerin de kıymetini gerçek manada bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi hadislere hizmet meselesinin geçmiş derslerde de ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin teşvikiyle, onun istemesiyle, onun bu manada sahabeden talebiyle olduğuna dair bazı rivayetler aktardım size. Şimdi bugün de Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet aktararak aslında bunun nebevi kaynağına dair de bir şey söylemek istiyorum size. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün şöyle buyurdu: eğer sizler benden hadislerimi dinlerseniz sizlerden de dinlenir ve sizlerden dinleyenlerden de dinlenir. Tesma'une ve yesma'u minkum ve yesma'u mimmen yesma'u minkum. Eğer siz benden iyice dinlerseniz ve bunu hafızalarınıza kaydederseniz etrafınızda insanlar dolaşacak yarın öbür gün. Size soracaklar, ne duydunuz diyecekler sallallahu aleyhi ve sellem'den. Siz de o duyduğunuzu aktaracaksınız. O aktaran bir hazine elde etmiş gibi onu hafızasında, yüreğinde, zihninde saklayacak. Ondan sonra gelenler de ondan alacak. Ondan alanlardan da birileri alacak. Böyle böyle halka halka gideceği yere kadar gidecek. Dolayısıyla ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bu meselenin önemine dikkat çekti, teşvik etti sahabeyi. Sahabenin üzerinden de bize bir şeyler söylemiş oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu söylemiş olduğu ikaz, buna bir nebevi ikaz da diyebilirsiniz. Aslında bir nebevi müjde de diyebilirsiniz. Bu müjdenin ve bu ikazın bir tezahürü olarak da nesiller hep hadislere hizmet konusunda adeta birbirleriyle yarıştılar. O tarihin nasıl olduğunu ben size söyledim. Geçen ders hatırlarsanız 8 tane süreçten bahsettim. O 8 sürecin 2 tanesinin de tedvin ve tasnif olduğunu söyledim. Tedvin ve tasnif, bu iki süreç bir yönüyle bu işin farklı bir boyutu olarak da hadisin altın çağını oluşturuyor.

Hadisin altın çağı dediğiniz dönem gerek tedvinde gerek tasnifte öne çıkan dönemdir. Ve bu dönem tarih olarak da Hicri 3. asra denk gelir benim güzel kardeşlerim. Hicri 3. asır bu manada gerçekten hadis ilimlerinin farklı bir biçimde karşılık bulmasına sebep olmuş, vesile olmuştur. Şimdi onun nasıl olduğuna geleceğiz ama ben biraz farklı bir noktadan kapı açarak yürümek istiyorum. Hicri 1. asırdan itibaren İslam ilimlerinin birçok sahasında aklınıza gelen bütün sahaları şöyle zihninizde çağrıştırın. Bütün sahalarında bu manada öne çıkan alimlerin Arap olmayan unsurlardan kaynaklandığını görüyoruz. Mesela hadiste, tefsirde, kıraatte, tasavvufta, başka alanlarda, hatta Arap dilinde. Araplardan ziyade Arap olmayanlar daha fazla öndedir bu manada. Niye böyle olduğu konusunda ilginç bir şey var. Onun üzerinde biraz durmamız lazım ama bu bilgi bizim için meselenin biraz farklı taraflarını anlamamıza da katkı sağlayacak. Şimdi bunun sebeplerine, etkilerine gelmeden olayı anlayabilmemiz için size bir örnek aktaracağım. Dikkat edin, bu örnekte bazı isimler vereceğim sizlere ama konu aslında o olmadığı için o isimleri size izah etmeyeceğim. Ama meseleyi anlamamız açısından bu rivayet çok önemli bir rivayet bizim için. Geçmiş derslerde de size çokça isminden bahsettim. Abdurrahman İbni Ebi Leyla rahmetullahi aleyh. Bu büyük bir tabi'in imamıdır. Tabi'in neslinden özellikli bir tarafı ise 500 sahabiyi en fazla sahabi olarak bir mecliste görebilmesidir. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın tabi'in nesli içerisinde ayrıcı vasfı budur. Onun ayrıcı vasfı en çok sahabiyi bir anda bir mecliste görmesi. O büyük bir alim, onun bir oğlu var Muhammed İbni Abdurrahman, o da büyük bir alim. Hatta kadı kendisi, mutlak müştehit olarak anılmış birisi, muhaddis birisi, böyle birisinin naklettiği bir şey, hatta kendisinin şahit olduğu bir hatıra. Şimdi size aktaracağım hatıra. Dönem Abbasi dönemidir. Abbasi hanedanına mensup İsa bin Musa isimli vali gelip ziyaret ediyor Muhammed bin Abdurrahman'ı ve ona bazı sorular soruyor. Diyor ki, Basra'nın fakihi kimdir? Muhammed bin Abdurrahman cevap veriyor. El Hasan İbni El Hasan. Sonra kim diyor? Muhammed İbni Sirin diyor. Kimdir bunlar diye soruyor. İkisi de mevaliden diyor. Mevali ne demek? Arap olmayan demek. Sormaya devam ediyor İsa bin Musa. Peki Mekke'nin fakihi kim diyor? 4 tane isim sayıyor. Ata İbni Ebi Rebah, Mücahit, Said İbni Cübeyr, Süleyman bin Yesar. Kimdir bunlar? 4'ü de mevaliden diyor. 4'ü de Arap değil bunların. Adam biraz sinirleniyor. Yavaş yavaş motor kaynatmaya başlıyor ama halen sormaya devam ediyor. Peki Medine'nin fakihleri kimdir diye soruyor. Yine 4 isim sayıyor Muhammed bin Abdurrahman, Zeyd bin Eslem, Muhammed İbni El Münkedir, Nafi İbni Ebi Nüceyh. Kimdir bunlar diyor. Vallahi 4'ü de mevaliden diyor. 4'ü de Arap değil diyor. Adamın rengi değişiyor. Sesi biraz gadaplanıyor, biraz sinirleniyor. Ama tekrar soruyor. Kuba ehlinin fakihi kimdir diyor. Rabiatur Rey İbni Ebi Zinat diyor. 2 isim sayıyor. Kimdir bunlar diyor. Bu ikisi de mevaliden diyor. İkisi de Arap değil diyor. Adamın yüzü buruşuyor. Biraz morali bozuluyor. İyice sinirleri geriliyor. Peki söyle bakayım diyor. Yemen'in fakihi kim? Yemen'in fakihi de Tavus, onun oğlu ve İbni Münebbih diyor. Kimdir bunlar diyor. Vallahi diyor, bunlar da mevaliden. Saydığım bu isimler de Arap değil. Bu sefer ayağa kalkıyor İsa bin Musa. Boyun damarı şişmiş, aynen böyle aktarıyor bize kaynakta. Boyun damarı şişmiş, yüzünün rengi değişmiş, iyice bir sinirlenmiş. Söyle bakayım diyor, Horasan'ın fakihi kim? Horasan'ın fakihi de Ata İbni Abdillah el Horasani. Bu Ata kim diyor? O da mevaliden diyor.

İyice yüzü buruşuyor, karardıkça kararıyor. Muhammed bin Abdurrahman diyor ki korkmaya başladım. Şimdi dedim adamlarına bir şey söyleyecek, benim başım uçuracak. Yani benim bir suçum yok ama sordukça ben söylüyorum. Peki Şam'ın fakihi kim dedi diye sordu. Mekul dedim. O kim? O da mevaliden. Bu sefer daha da sinirlendi ve en son dedi ki Kufe'nin fakihi kim? Vallahi diyor ki Muhammed İbni Abdurrahman, eğer korkmasaydım El Hakem İbni Uteybe ile Ammar bin Ebi Süleyman'ı diyecektim. Ama adamın şerrinden emin olmak için dedim ki İbrahim en-Nekai, bir de Şabi. Bu ikisi kim dedi? Dedim bu ikisi Arap. Sevindi. Allahu Ekber dedi. Öylece hışmından kurtulmuş oldum. Şimdi burada ortadaki bu manzara bize bir bilgi veriyor arkadaşlar. Hicri 1. asır ve böyle bir manzara var ortada. Her alanda Arap olmayanlar önde. Her alanda bu sayılan isimlerin hayatlarına şöyle bir baktığınız zaman bu isimlerin her birisi bir dev yaşadığı zamanda, öyle az bir alim değil. Kaç kez mesela duydunuz bu isimlerden bazılarını, işte Tavus bin Kaysan'ı duydunuz, Ata İbni Ebi Rebah'ı duydunuz, Mücahid'i duydunuz, hepsine binlerce kez rahmet olsun. Bu isimlerin her biri o dönem çağında ilimle öne çıkmış, ilimle anılmış isimler. Şimdi bu isimlerin Arap olmayanlardan oluşması meseleyi bizim biraz dikkatle incelememize vesile olur. Nedir mesele? Bunun sebepleri var. Siyasi sebepler var. İdari sebepler var. Coğrafi sebepler var. Başka sebepler var da var. Ancak hepsini burada irdeleyemeyeceğimiz için ben genel anlamda bu sebeplere etki eden şeyleri başlıklar altında size vermek istiyorum. Bu başlıklar, siz artık altını dolduracaksınız, biraz araştıracaksınız, farklı kaynaklara müracaat edeceksiniz. Çünkü bu bilgilerin bilinmesi bizim ilim tarihimizin geliş sürecine ait de bize çok güzel bilgiler verecek. O bilgiler de meseleyi daha fazla anlamamıza katkı sağlayacak. Nedir bu sebeplerden bazıları? Birincisi, İslam'ın insan yetiştirme potansiyelinin etkileri. Bu önemli bir şey bizde. Üstünlük eğer takvadaysa bu manada Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yok. Bu konuyu çok iyi anlayan İslam'ın ilk nesilleri fethettikleri topraklarda kendilerine bir şekliyle Allah'ın emaneti olarak emanet edilen, aslında köle, cariye budur. Allah'ın emanet ettiği emanetlerdir. O emanetleri kendi çocukları gibi bilmişlerdir. Kendi çocuklarına verdiği hizmetin daha fazlasını onlara vermişlerdir ve onların farklı farklı alanlarda öne çıkmalarını, yetişmelerini, ilimde farklı noktalara gelmelerini en güzel bir biçimde ortaya koymuşlardır. Bu da bizim için bir iftihar kaynağıdır elhamdülillah. İslam medeniyeti insanları köleleştirme gibi bir şeyle değil, aslında köleleri özgürleştirme için adımlar atmıştır. Keşke bunu bir anlayabilsek, cihana da bir anlatabilsek. Ama ne yazık ki bu köle ve esir meselesini, bu cariyelik meselesini bir türlü anlayamıyoruz. Biz anlamamakta da inat ediyoruz. Cariye meselesini biz duyduğumuz zaman başka başka şeyler aklımıza geliyor. İşin hukuku, fıkhı kimsenin umrunda değil. Birileri farklı şekillerde bize bir şeyleri söylüyorlar. Biz de bazen ya savunmacı bir refleksle ya da sırf onlara olacak olan inada ait bazı cümlelerle meseleyi anlatıyoruz. Ama böyle bir şey değil. Özellikle Hicri ilk iki asırda İslam medeniyetinin köleliğe, cariyeliğe, savaş esirlerine getirdiklerini bizim çok iyi anlamamız lazım. Ondan sonraki arızaların İslam'ın arızası değil, haşa, uygulamadan kaynaklanan arızalar olduğunu bilmemiz lazım. Meseleyi yeniden zemine, köke irca ettirme adına da bir gayret içerisine girmemiz lazım. Neden o günlerde Arap olmayan unsurlar ilimde zirvelere geldiler? Siz buradan anlayın. Allah aşkına şuna gelin bir beraberce şahit olalım. Silsiletü Zeheb diye bir silsile var bizim hadis rivayetlerimizde, altın silsile. İmam Malik, eğer hocası İmam Nafi'den duymuşsa, İmam

0: Kafi de onun hocası Abdullah İbni Ömer'den duymuşsa, Abdullah İbni Ömer de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışsa, bu sisteme biz altın silsile diyoruz. Şimdi bu altın silsilede İmam Nafi bir köle, Abdullah İbni Ömer'in kölesi, ama o köle İmam Malik gibi koca bir Maliki mezhebinin imamı olan o insana hocalık yapmış. Bir köle, bir esirken, mevaliden birisiyken, Abdullah İbni Ömer'in tedrisatından geçen o insan İmam Malik gibi dev bir ismi yetiştirmiş ve daha kaç tane isme hocalık yapmış. Sadece bu bile İslam'ın insan yetiştirme, insan dönüştürme, insan geliştirme potansiyeline ait çok şeyler söyler. Ama ne yazık ki bugün biz kendi çoluk çocuğumuza bile sahip çıkmakta zorlanan insanların sadece bunları bir iftihar vesilesiyle anlatmasının da bir şeyi yok. Ben bunları söylüyorum ama vicdanım sızlayarak söylüyorum. Şu anda bizim 1 milyon çocuğumuz kayıp, ümmetin çocukları kayıp. Bırakın başkalarının çocuklarına sahip çıkmayı, biz kendi ümmetimizin çocuklarına sahip çıkamadık. Ama bunu da doğru dürüst sorgulamıyoruz. Bunu da konuşmuyoruz. Bu meseleyi bile kendimize gündem etmiyoruz. Arada bir cümle söyleyeyim, söylemesem yani bazen şu kürsüden ancak dertleşme imkanı bulabiliyoruz. Benim güzel kardeşlerim, 7 yıl boyunca biz Suriye'de bir imtihan verdik. Şu anda bu imtihan zor bir dönemece geldi. Eğer biz de şu kadar vicdan olsa, Müslümanlar olarak en başta da ben bunu kendi nefsime söylüyorum. Şu kadar vicdan olsa bizde kırmızı bir alarmla 7 yıllık Suriye meselesini masaya yatırıp tartışmamız lazım ümmet olarak. Ne oldu da bu netice oldu? Neler oldu da bu noktaya geldi? 7 yıl boyunca giden o kadar insan, kirletilen namuslar, kaybolan çocuklar, kirlenen coğrafyalar, izzetimizin ayaklar altına alınması, yüzlerce şey. Bu kadar meselenin sonrasında geldiğimiz nokta buraysa eğer, bir başımızı ellerimizin arasına almamız lazım bizim. Niye bunun muhasebesini yapmıyoruz biz? Niye bunun şeyini yapmıyoruz biz? Bir yönüyle dersini çıkarmıyoruz. Çıkarmadık bakın Afganistan'da, arkasından biz Irak'ta bunun faturasını ödedik. Irak'ta çıkarmadık. Çeçenistan'da ödedik. Çeçenistan'da çıkarmadık. Bosna'da ödedik. Bosna'da çıkarmadık. Suriye'de ödedik. Şimdi Suriye'de çıkarmıyoruz. Ben korkuyorum ki yakın bir zamanda bu faturayı bir de Yemen'de ya da Lübnan'da ödeyeceğiz. Allah'tan korkalım ya. Bu ne kadar bir zillettir Allah aşkına. İşte burada biz bazı meseleleri bugünün dünyasında da bize olan etkileriyle meseleye baktığımız zaman anlayacağız ama İnşallah Basra harap olduktan sonra değil de bazı şeyleri Basra harap olmadan anlarız da ümmet olarak en azından bazı adımları atabiliriz. Neyse onlar ayrı ayrı meseleler ama şimdi mesele bizi oraya götürdü. İkincisi bu insanların Arap olmayanların içerisinden çıkmalarının etkilerinin ikincisi Emeviler ve Abbasiler dönemindeki Arap milliyetçiliğinin etkileri. Onlar Arapçılık yaptılar devlet olarak. Millet yapmadı ama devlet olarak onlar Arapçılık yaptı. Onların Arapçılık yapması, Arap milliyetçiliği meselesini yapmaları aslında şer gibi gözüküyordu, başka bir hayra vesile oldu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.
7: Van

0: Derse huzurlu umre 0312 285 60 25.
1: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
10: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Mukaddimsin sen. Beni ben kendimi sevmeden sen sevdin. Sen bana beni ben istemeden önce verdin, bahşettin. Önceliklerimin hepsi senin lütfun sayesindedir. Önceliklerimin senin hoşnutluğunu geri bırakmaması içindir. Gayretim, emelim.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ne oldu mesela? Çok güzel bir tariftir. Onu size vermek isterim. Allah bazen serçedeki istibdatı, serçedeki mizacı, kabiliyeti ortaya çıkarmak için atmacayı serçeye musallat eder. Aslında o gün Emevilerde de Abbasilerde de böyle bir şey oldu. Resmen İslam coğrafyalarına bir atmaca gibi musallat oldu o milliyetçilik unsuru. Ama bu milliyetçilik unsuru şer gibi gözüken bu şey Arap olmayan insanları kamçıladı. Bu sefer kendilerini ortaya çıkarma adına bir gayreti onları dönüştürdü. Böylelikle de içlerinden yüzlerce binlerce alim çıktı. Bu da çok önemli bir şey, üzerinde ayrıca durulması gereken bir şey. Üçüncüsü, sonradan Müslüman olan unsurların daha iştiyakla davranmalarının etkileri. Sonradan Müslüman oldular. Sonradan geldikleri için, geç kaldıkları için iştiyakları onlara farklı farklı şeyler yaptırdı. Bu konuda da çok şey söylenir ama bu kadarıyla iktifa edeceğim. Dördüncüsü, yerleşik Arapların rahat, sonradan gelen muhacirlerin ise kendilerine toplumda yer bulma çabalarının etkileri. Araplar rahattı o günlerde ama sonradan gelenler yer bulmaları lazım, konum elde etmeleri lazım İslam coğrafyalarında. Bunu da neyle yaptılar? Bazıları ilimle yaptılar. İlimde bu manada kendilerini daha farklı bir biçimde yetiştirmeye çalıştılar ve elde edilen o seviyeyle de böyle konumlar elde ettiler. Beşincisi de şu, ilim noktasında çok ciddi bir gayret ve çaba ortaya koymaları ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan geri durmamalarının etkileri. Büyük fedakarlıklar yaptılar çünkü o konumu elde edebilmek için mecburen bazı şeyler yapmaları gerekiyordu ve gerçekten de yaptılar. Böyle bir etkiler var. Başka şeyler de sayılabilir mi? Sayılabilir. Ama biz özel olarak meseleyi hadis çerçevesinden ele alacağımız için biraz meseleyi hadis üzerine doğru götürmeye çalışalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, hadise hizmet meselesinde, özellikle de hadisin altın çağında genelde Türkistan coğrafyasından insanların önde olduğunu görüyoruz. Bugün Orta Asya dedikleri coğrafya tam orayı kapsamıyor. Aslında biz Türkistan deyince Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Afgan yahut Güney Kürdistan, İran Türkistan'ı olmak üzere dört bölüm halinde incelenmesi gereken büyükçe bir coğrafyadan bahis açmış oluyoruz. Bugün o coğrafyanın içerisinde Türkmenistan var, Özbekistan var, Tacikistan var, Kırgızistan var, Kazakistan var ve elbette ki Doğu Türkistan da var. Şimdi bu coğrafyanın insanları, Allah tabii coğrafyalara farklı farklı özellikler veriyor. İbni Haldun'un da çok güzel bir ifadesi var biliyorsunuz. Coğrafya kaderdir der o güzel tespitiyle. Gerçekten de öyledir. Coğrafya kaderdir. İnsanın yaşadığı coğrafya netice itibariyle kaderine, yani ondan sonraki hayatına etki eder. Bu coğrafyanın insanlarının da birçok farklı özellikleri var da özellikle iki tane temel özellik biraz önde. Onlar ne? Hafızalarının çok kuvvetli olması, ezber kabiliyetlerinin ileri düzeyde olması. Özellikle Türkistan coğrafyasının insanlarında bu iki özellik var. Bu iki özelliğin yansımalarına bakın, sadece hadis sahasında değil başka yerlerde de bunun etkilerini göreceksiniz. Mesela tıp sahasında en önemli isim kimdir diye ben size sorsam kimi diyeceksiniz? İbn Sina'yı diyeceksiniz. İbn Sina nereli? Buharalı. İmam Buhari'nin hemşerisidir. Buhara bugün Özbekistan coğrafyasının içerisinde. Felsefede bugün en önde olan isim kimdir diye sorduğum zaman da Farabi diyeceksiniz. Farabi nereli? Faraplı. O nerede? Şu anda Kazakistan'ın sınırları içerisinde kalan bir köy. Dolayısıyla yine o coğrafyanın insanı. Mesela Biruni çok önemli bir isim. Biruni nereli? Harzimli. Oranın merkezinde Kas diye bir yer var orada. O da yine Özbekistan sınırları içerisinde. Bizim İslam hukuk tarihinin önemli isimlerinden birisi ki Hanefi mezhebinin en temel kitabı onun kaleminden çıkmıştır. El Mebsut, İmam Seraksi'nin muhteşem eseri biliyorsunuz. İmam Seraksi El Mebsut'u nerede yazdı?

kuyu hapsindeyken yazdı. Bir fıkıh kitabını yanında hiçbir kaynak kitap olmadan hafızasında sakladıklarını kuyunun dışında bekleyen talebelerine bağıra bağıra söyleyerek yazdırıyor o koca İslam kaynağını, o muhallet eserini. Peki İmam Seraksi nereli? O da yine o coğrafyalı. Seraslı, bugün Türkmenistan'la İran sınırı arasında kalan bir yer. Daha onlarca isim söyleyebiliriz. Çünkü o coğrafyadaki hafıza, hafızanın kuvveti, ezber konusundaki bu manadaki kabiliyet, onlar da bu manada ilimde farklı noktalara gelmelerine sebep olmuştur. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin hadisin altın çağına. Hadisin altın çağı dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hadis ilminin zirveyi yaşadığı bir çağ diyoruz. Binlerce isim var hadisle uğraşıyor. Yüzlerce, hatta binlerce, buna da binlerce dememde bir mübalağa yok, eserler var ortada ve o iş kemal noktaya doğru varmış o günlerde. Artık o işin daha ötesi yok. Yapılması gereken her türlü hizmet, her türlü gayret ortaya konmuş. Onun için o çağa hadisin altın çağı deniyor. O altın çağda bakın onlarca müsnet göreceksiniz. Müsnetler, onlarca sünenler göreceksiniz. Onlarca musannaflar göreceksiniz. Bunların her birisi farklı bir hadis kitabıdır biliyorsunuz. Camiler göreceksiniz, cüzler göreceksiniz. Özel konularda yazılmış kitaplar, hadis kitapları göreceksiniz. Ama bu yüzlerin içerisinden, o binlerin içerisinden 6 tane kitabın biraz önde, 6 tane müellifin biraz önde olduğuna da şahit olacaksınız. Bunların önde olması diğerlerinin değerinden bir şey düşürmez. Ama bir hakikat ki o günden itibaren 6 tane temel hadis kaynağı ümmetin daha farklı ilgisini çekmiş, ana kaynak olarak kabul edilmiş, mevsuk olarak kabul edilmiş, onlara karşı teveccüh, ilgi daha fazla olmuştur. Bu 6 tane temel hadis kitabının neler olduğunu biliyorsunuz. İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in sahihleri, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'nin ise sünenleri. 2 tane sahih, 4 tane sünen kitabı, 6 tane temel kaynak. Bu manada kütüb-i sitte diye 6 tane temel kaynak diye isimlendirilmiştir. Peki bu konuda itirazlar var mı? Var. Mesela özellikle El-Abteri, İbnül Esir ve İbn-i Deyba gibi alimler İbn-i Mace'nin yerine 6. kitap olarak İmam Malik'in Muvattası'nın sayılması gerektiğini söylemişlerdir. Ama genel anlamda İslam ümmeti bu 6 kitabın biraz önce size isimlerini söylediğim şekliyle olması gerektiği konusundaki görüşlerini daha fazla dillendirmişler. Şimdi kütüb-i sitte ifadesi ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman böyle bir isimlendirme oldu ve gerçekten hadis külliyatı içerisinde nasıl bu manada öne çıktılar, nasıl farklı bir biçimde ümmetin içerisinde yankı buldu? Bunlar uzun uzun meseleler. Çok da ben teknik meselelere sizi boğmak istemiyorum ama ister istemez bu meseleleri de burada konuşmak zorundayız. Siz bir beni bilin, ben ne haller çekiyorum bu 2-3 derstir. En aza indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Yani en az teknik detaya boğmadan sizleri bir şekliyle aklınızda kalsın. Birileriyle bu manada münasebet kuracağınız zaman bu bilgileri bilerek konuşun. Bir de elinizin altındaki bu kitapların değer ve kıymetini çok iyi bilin, bilelim. Ona göre bu manada muarızlara bir şeyler söyleyelim. Biz de bilelim ki kıymetini daha farklı bir biçimde ve daha fazla bir biçimde istifade edebilelim. Onun için bugün inşallah bu teknik meseleleri bu fasılla zaten bitireceğim. Biraz daha sizden sabır istiyorum bu konuda. Şimdi meselenin o günün dünyasında da nasıl karşılık bulduğumuza dair onlarca rivayet, örnek, hatıra var da bir tanesini size aktaracağım. İbni Hazm'ı tanımayanınız yok. Zahiri mezhebinin kurucusu. Bir İbni Hazm daha var İslam tarihinde, ondan sonra gelen. O az tanınır ama o da önemli birisi. Ebul Mughire İbni Hazm, onun vefat tarihi Hicri 438. Kendisi bir devlet adamıdır, şairdir, katiptir ama döneminde bazı şeylere şahit olduğu için bize aktarmıştır. Aktardığı bir rivayette şu: hadis ehlinden bir

grup Ebu Ali Said İbni Es-Sekke'nin etrafında toplanmışlar. Ve demişler ki hadisle ilgili kitaplar çoğaldı. Bize bir tavsiyede bulunsanız da biz de o kitabın üzerinde yoğunlaşsak. Dedim ya yüzlerce kitap var o günlerde. Ve hadisle uğraşan talebeler de Ebu Ali Said İbni Sekene böyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki bize bir kitap söyle onun üzerine yoğunlaşalım. Bunun üzerine İbni Seken biraz sükut etti. Sonra içeriye girdi evine. 4 tomar yazılı evrakla dışarıya çıktı. Şöyle o evrakları bıraktı masanın üzerine. Dedi ki siz bunların üzerinde yoğunlaşın. Hemen talebeler tabii o evraklara koşuştular. Bir de baktılar ki o 4 evrak Buhari, Müslim, bir de Ebu Davud ile Nesai'ymiş. Şimdi buradan anlayın ilk dönemde bile Kütüb-i Sitte'nin nasıl teveccüh gördüğünü ve insanların kaynak olarak birbirlerine gösterme noktasında bu manada nasıl adımlar attıklarını. Bu bilgiyi bilirsek Kütüb-i Sitte'nin aslında çok çok ilerleyen süreçte değil daha ilk dönemlerde bile İslam ümmetinin temel ana kaynaklardan olduğunu görmüş oluruz. Peki benim güzel kardeşlerim ne özelliği var ki bu kitapların diğer kitapların daha önüne çıktı? Bu kitaplarda nasıl hususiyetler var ki dediğimiz gibi binlerce kitap binlerce müellif. Bu kadar çok olan zeminde de bu kadar bereket olan bir dönemde bu 6 tane kitap öne doğru çıktı. Bunlar için de çok şey söylenir. Belki de bazıları yine teknik detaylardır ama ben yine çok temelde bazı şeyleri sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Birincisi benim güzel kardeşlerim bu Kütüb-i Sitte'nin hepsi 6 tanesi de Mekke ve Medine dışında doğmuş ve hepsi Arap olmayan soylardan gelmişlerdir. Dedik ya meseleyi işte burada da bunun bir tezahürünü görüyoruz. İmam Buhari Buharalı yani Özbekistanlı. İmam Müslim Nişaburlu İran Horasanı. Bazı kaynaklarda şöyle bir bilgi görebilirsiniz. İmam Müslim'in soyu bir Arap kabilesi olan Beni Kuşeyr'e yaslanır. Evet doğrudur bu bilgi. Ama İmam Müslim Beni Kuşeyr'den değil Beni Kuşeyr'in mevalisindendir. Dolayısıyla o ailenin içerisinde mevali olarak büyümüştür. Ama soyu yine Arap değildir İmam Müslim'in. İmam Ebu Davud Sicistanlı, Sicistan İran'la Afganistan arasındaki bir sınır bölgesi. İmam Tirmizi Tirmizli o da Özbekistan içerisinde. İmam Nesai Nesalı o da İran'ın Horasan'ının içerisinde. İmam İbni Bace Kazvinli yani o da şu anda İran coğrafyasının içerisinde. 6 tane temel hadis kitabımızın müellifi de Mekke'de Medine'de doğmamışlar. Bu coğrafyalarda doğmuşlar zikrettiğim coğrafyalarda ve Arap olmayan unsurlardan. Şimdi ben burada bu 6 tane müellifimizin imamımızın soy tahlillerini yapacak değilim. O konuda baya ihtilaf var baya sözler söyleniyor. O işin ayrı bir boyutu ama bildiğimiz bir hakikat 6 tanesi de Arap değil. İkincisi bu 6 tane müellif 6 tane alim hepsi aynı dönemde yaşamış. Birbirlerine hocalık ve talebelik yapmışlardır. Mesela İbn-i Mace hariç diğer dördü İmam Buhari'nin talebesidir. İmam Müslim de İmam Buhari'nin talebesidir. İbn-i Mace böyle bir şeyi yapmıyor. Yapamıyor o ayrı bir mesele. Onların mesela vefat tarihlerini de söylemekte fayda var. İmam Buhari Hicri 256, İmam Müslim 261, İmam Ebu Davud 275, İmam Tirmizi 279, İmam Nesai 303, İmam İbn-i Mace 273. Hoca talebe ilişkileri birbirlerinde de var. Onların siz kaynaklara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Üçüncü özellik önemli bir özelliktir ve bu kitapların öne çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bu 6 tane temel hadis kitabımızın hepsi kendilerinden hadis aldıkları ravilerin biyografileriyle ilgili müstakil eserler yazmışlardır. Kimden almışlarsa o aldıkları şahısla ilgili bilgiyi kaydetmişlerdir. Ve o kayıtları da
kendi zamanında da kendilerinden sonraki zamanlarda da bu meselenin bir delili olarak paylaşmışlardır. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bugün mesela diyelim ki bir akademik kitap yazılınca, bir eserden alıntı alınca, altına dipnot düşüp o eserin ismini, sayfasını yazmak neyse buradaki şey de odur, hatta ondan daha önemlidir. Kimden aldın? Falancadan. Falanca kim? Ona ait bilgileri de tek tek kitaplarına kaydederek bize veriyorlar. Başka hadis kitaplarında olmayan bir özellik olduğu için bu özellikle biraz daha fazla bir biçimde öne çıkmış oluyor. Dördüncüsü, 6 tane temel hadis kitabımızın hepsi ve 6 müellifin hepsi kendilerine has bir usul geliştirmiş ve ellerinden geldiği nispetle sahih rivayetleri almış. Eğer bazı zayıf rivayetlere yer vermişlerse de bunu belirtmişlerdir. Dikkat buyurun, çok önemli bir mesele bu. Hepsi kendilerine has bir usul geliştirmiş ve ellerinden geldiği nispetle sahih rivayetleri almış. Eğer bazı zayıf rivayetlere yer vermişlerse de bunu da belirtmişlerdir. Bundan çekinmemişlerdir. Dolayısıyla bizim ulemamız, alimlerimiz, hele hele hadis alimlerimiz yaptıkları işlere güvenirler. Eğer aldıkları bir rivayette zayıflık varsa bunu başkalarına bırakmadan kendileri zaten ortaya koyarlar. Ama burada söylediğim bu madde önemli bir şey söylüyor. Bu 6 kitapta olan bütün rivayetler hepsi sahihtir demek ne kadar yanlış ise, sadece sahih rivayetler bu 6 kitapta vardır demek de o kadar yanlıştır. Bilmem anlatabildim mi? Cümle önemli, bir daha söylüyorum. Bu 6 kitapta olan bütün rivayetler sahihtir demek ne kadar yanlış ise, sadece sahih hadisler bu 6 kitapta vardır demek de o kadar yanlıştır. Şimdi Kütüb-i Sitte 6 temel kitap, onlar sahih de, geri kalanlar mesela İmam Malik'in Muvattası. Mesela İmam Bukhari'nin ahlak hadislerini derlediği El Edebül Müfred, muhteşem bir kitap. Şimdi biz bu kitaba sahih değil nazarıyla mı bakacağız? Ya da Ahmet bin Hanbel'in El Müsned'i, ya da İmam Beyhaki'nin Sünenül Kübrası, ya da başka başka mesela İbni Ebi Şeybe'nin El Musannaf'ı, daha neler neler, onlarca kitap sayabiliriz bu konuda. Dolayısıyla sadece sahih kitaplar, sahih rivayetler, sahih hadisler altısında var, gerisinde yok demek yanlış. 6 kitabın içerisinde bulunan her rivayet, her hadis mutlak manada sahihtir demek de yanlış. Bu konuda değerlendirmeyi ulema yapmış. Zaten siz o kitaplara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ne diyor biliyor musunuz İmam Müslim? Bana göre sahih olan her hadisi kendi kitabıma almış değilim. Dikkat edin söze. Bana göre sahih olan her hadisi kendi kitabıma almış değilim. Sadece sıhhati konusunda ulemanın icma ettiği hadisleri kitabıma kaydetmeye çalıştım. Dolayısıyla ne diyor İmam Müslim aslında? Ben bazı sahih rivayetleri dışarıda bıraktım. Bunu kendisi söylüyor. Dolayısıyla bu bilgileri bilerek meseleyi değerlendirmemiz ancak bizi isabete, doğruya doğru götürecektir. Beşincisi önemli ve her alimin bu manada imtihanı var. Onlar da bu imtihanı en üst düzeyde yaşamışlar. Hepsi, altısı da sultanlara ve idarecilere karşı mesafelerini korumuş. Onların atiyelerini kabul etmemiş, teklif edilen resmi görevleri ise geri çevirmişlerdir. Altısı da böyledir. Zamanı hatırlayın, dönemi hatırlayın, sultanları hatırlayın. Mesela İmam Bukhari'nin bu manada karşı karşıya kaldığı teklifleri kabul etmediği zaman da ödediği bedelleri hatırlayın. Sürgüne gönderiliyor İmam Bukhari bundan dolayı. İmam Müslim'in başına neler geliyor? Hele İmam Nesai neler neler yaşıyor? Bu konudaki bilgileri bildiğiniz zaman ilmin izzetini koruma noktasındaki hassasiyetin Allah tarafından bir mükafatının da onların kitaplarının ölümsüzleşmesi olarak ortaya çıktığını da görüyorsunuz. Geçen ders söyledim, yine söyleyeyim. Mesela valiler, sultanlar şöyle bir taleple geliyordular o gün önde olan alimlere. Bu da güzel, aslında yadırganacak bir şey yok. Bizim çocuklarımız ileride devlet
kademelerine gelecekler.

belki bazıları halife olacaklar, bazıları vali olacaklar. Ne olur onlara özel bir zaman ayırsanız ve o özel zamanda gelip onları eğitseniz, onlara bu manada özel ders verseniz diyorlar. Aslında bunda yadırganacak bir şey var mı? Ama meselenin tamamına baktığınız zaman ilmin izzetini koruma gibi bir mükellefiyeti var bu alimlerin. Hepsi bunu söylüyor, bu 6 tane imamdan bazıları da söylüyor. İlmin ayağına, ilim ayağı gitmez, ilmin ayağına gidilir. Eğer biz senin çocuklarına ayrıcalık verirsek ilmi ele ayağa düşürürüz. Koca İmam Bukhari bilmem nerenin valisinin çocukları için özel derse gitti. Bunu insanlar duyduğu zaman artık o ilme gerekli itibarı gösterebilirler mi? Eğer sen gerçekten idareciysen ve Müslümanların idaresini üstlenmişsen sen çocuklarını gönder. Gelsin ümmetin çocuklarının içerisine karışsın ve insanlar da bilsinler. Falanca valinin, falanca halifenin oğlu, filanca alimin ders halkasında bunu bilsinler. Bu da onların üzerinden insanlara ilmin itibar sağlamasını, itibar görmesine ait bazı şeyleri ortaya koymuş olsun. Vallahi öyle bir çağda yaşıyoruz ki böyle bir şey yok. Yani bu konuda ben konuşsam baya başı gözü yararım ama en iyisi hiç konuşmayayım. Çok derdimiz var bu konuda. Ne yazık ki ilmin izzetini en başta ulema korumuyor. Ulema korumadığı için başkaları da bunun kıymetini bilmiyor. Onun için bu konuda gerekli itinayı göstermekle mükellefiz. Bu asla bir kibir değildir. Bu ilmin izzetini koruma ve muhafaza etmektir. Allah bu manada da bizlere yardım etsin. Altıncısı da önemli bir madde. Hepsi o 6 tane imamımız da dönemin itikat, kelam ve fıkıh alanlarındaki tartışmalardan etkilenmiş. Bu tartışmaları dikkate alan bazı tasnifler yapmak durumunda kalmışlardır. Herkes yaşadığı dönemden etkilenir benim güzel kardeşlerim. Alimlerimizi değerlendirirken zemini eğer anlamazsak çok ciddi sakatlıklara ne yazık ki sebep oluruz. Çünkü o gün ortada bir sorun var. Şimdi o soruna çözüm olsun diye o alim bir şeyler söylüyor. Gelen bir fırtına var. Mesela Halkul Kur'an diye işte ümmetin en önemli mihnelerinden, imtihan alanlarından biri olan bir şey var. Şimdi o gün o imtihanla karşı karşıya kalan ulemanın bir karşı koyuşu var. Ona karşı geliştirdiği bazı şeyler var. Bunları dikkate almadığınız zaman Ahmet bin Hanbel'in verdiği mücadeleyi anlayamazsınız. İmam Bukhari'nin o gün o tasnifatı niye yaptığını kavrayamazsınız. Neden baplara o isimleri verdiğini tam anlamıyla anlayamazsınız. Bugünden hareket ederek siz hiçbir kitabı değerlendiremezsiniz. Mecburen o güne gidip zemini iyice anlayıp o günkü tartışmaları fark edip itikadi, kelami, fıkhi tartışmalar nelerdi bunları iyice anlayıp onun üzerinden meseleyi anlamaya çalışmamız gerekir ki burada söylenen o. Yedincisi, hepsi muhaddis oldukları kadar 6 imam da müçtehittirler de. Dolayısıyla herhangi bir fıkıh mezhebini taklit etmemiş, kendi içtihatları ile amel etmişlerdir. Yani cahilce bir soruyla İmam Bukhari Hanefi miydi yoksa İmam Müslim Şafi miydi diye bir soru sorulmaz. Yine cahilce Hazreti Peygamber'in o zaman mezhebi neydi? Bu mezhepleri nereden çıkardınız? O neydi? Diye de bir soru sorulmaz. Müştehit kendisi içtihat eder. Onun bir mezhebe ihtiyacı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de merkez şahsiyettir. Bütün mezhepler aslında ondan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu manada oluşan mekteplerin kaynağı birdir. O kaynakta bu manada farklı farklı uygulamalar vardır. O uygulamalar daha sonra bir yol haline gelmiştir ki o yola işte biz mezhep diyoruz. Burada da bu müçtehit alimlerimizin herhangi bir mezhebi taklit etmelerine ihtiyaç yoktur. Ha sen de inanıyorsan, kendi ilmine güveniyorsan bu kapı sana da açık. Ama onu yapabilecek baba yiğit var mı içimizde şu anda bilmem. Ancak böyle bir şey var. Sen Kur'an'dan, sünnetten, geçmiş ulemanın içtihatlarından bu manada hüküm çıkarabilecek kadar eğer kendinde bir şey buluyorsan ki o aslında müçtehit olmaktır. O müçtehitlik olmaya haiz özellikleri

ile İmam Müslim'in sahihinin tatları bile aynı değildir. Tatları derken neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Yani iki kitabı okuduğunuz zaman farklı iki üslupla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, ikisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini naklediyor. Ama kullandıkları yöntem, menheç farklı olduğu için o manada ortaya çıkan manzara da farklı oluyor. Eğer bir insan fıkhi malumatı yoğun bir biçimde almak istiyorsa müracaat edeceği kaynak İmam Bukhari'nin sahihidir. Biraz daha detay isteyen, açıklama isteyen İmam Müslim'in sahihine müracaat eder. Sadece o hadis rivayetleriyle yetinmeyip hadis rivayetlerinin zeminini de anlamak isteyen Tirmizi'nin sünenine bakar. Ben sadece fıkhi konuları öğrenmek istiyorum diyen birisi Ebu Davud'un sünenine bakar. Ben bu fıkhi konuların nasıl tasnif edildiğini, nasıl bir sıralamaya tabi tutulduğunu görmek istiyorum diyen birisi bu manada İbn-i Mace'nin sünenine bakar. Bunların hepsinin harmanlanmış bir halini görmek istiyorum diyen bir insan da İmam Nesai'nin sünenine bakar. Dolayısıyla 6 tane hadis kitabı böyle farklı farklı özellikler barındırır. Yoruldunuz mu? Sona doğru geliyoruz ama biraz daha dişinizi sıkın ve şu bilgileri iyice nakledin. Şimdi ben size burada rahatlatmak için de bir şey söyleyeyim. Gerçekten orada oturmanın ne kadar zor olduğunu bugün ben de orada oturarak fark ettim. Yani konuşan adam için zor değil ama dinleyen adamın ocağı batıyor. Onun için ben şimdi sizi daha iyi anlıyorum. Neyse ama bir yolda buldum. Mesela ben çok ağır olan bir derste not tutarak kendimi o dersten koparmıyorum. Onun için ben dedim ya size biz bir ders yapıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla kişinin elinde not kağıtları olsun. Bu yazılan bilgiler her zaman bu konulara dönülmez. Bu konularda konuşulmaz. Şimdi söz geldi buraya, burada konuşuyoruz, çekip gidiyoruz. Ondan sonra başka bir konuyla meşgul oluyoruz. Onun için yazdığımız zaman hem derse biraz daha mutabakat sağlama adına bir yol bulabiliriz. Hem de yazdığımız her şeyi de bir yönüyle zihnimize de yazarak hafızalarımızda daha güzel bir biçimde iz bırakmasına da vesile olmuş oluruz. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Dokuzuncusu, bu 6 temel hadis kitabının hepsi kitaplarını çeşitli baplara ayırmış ve bazen bazı hadisleri mükerrer olarak kullanmışlardır. Mesela İmam Bukhari sahihini 97 kitaptan 3889 baptan oluşturur. Baplar önemli. O her bab o hadisin daha farklı bir biçimde anlaşılmasına da katkı sağlıyor. İmam Bukhari'nin sahihinde kaç tane hadis var? 7275. Birkaç tane ihtilaflı sayılar olabilir ama genel anlamda bu. Tekrarsız rivayet sayısı 4000 civarıdır. Bu 4000'e de bazı itirazlar yapılabilir. Mesela bazı böyle metin içerisindeki tekrarlar, ravi zincirlerindeki bazı tekrarlar da işte dikkate alınmasa aslında 2300 küsüre kadar İmam Bukhari inebilir. Ama biz 4000, tekrarsız 4000 diyelim. İmam Müslim 54 kitap 1329 baptan oluşur. 7581 hadis ihtiva eder. Tekrarsız hadis sayısı İmam Müslim'de 3033'tür. Tirmizi 51 kitap 2496 baptan oluşur. 3956 hadis içinde vardır İmam Tirmizi'nin süneninde. Ebu Davud 40 kitap 1889 baptan oluşur. İçindeki hadis sayısı 5274'tür. Nesai 51 kitap 2400 baptan oluşur. İçerdiği hadis sayısı 5756. Neden Bukhari'de bu kadar bab sayısı fazla da bunlar da az? O da üzerinde durulması gereken bir mesele. Sizin zihninizde dursun. İbn-i Mace 37 kitap 1515 baptan oluşur. Toplam 4371 hadis içerir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, burada bir değerlendirme yapalım. Kütüb-i Sitte dediğimiz 6 tane temel hadis kitabımız toplam 34.213 hadisten oluşur.
Bunlar mükerrerlerle.

beraberdir. Tekrarlarla beraberdir. Tekrarları çıkın. Müşterek hadisleri de bu manada beraberce sayın. 6 tane temel hadis kitabımızda önünüze çıkan rakam sayısı 5000 civarı olacaktır. Şimdi diyelim ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu sözleri 5000 tane de diğer kaynaklarda olsa, yani burada olmayıp ama diğer kaynaklarda olsa, biraz önce atlarını saydım ya, İmam Malik'in Muvatta'sında, Beyhaki'nin Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ila ahir, onlarda olsa önünüze çıkacak olan manzara bu kadar benim güzel kardeşlerim. 10 bin, hadi bilemediniz 12 bin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ömür boyunca söyledikleri, yaptıkları, konuştukları yanında yapılmış, takrirle karşılanmış. Yani sükutla tasdik ettiklerinin toplam rivayet sayısı bu kadar. Şimdi bunun üzerine fırtınalar koparılıyor. İşte Efendimiz güya neymiş? Sabahtan akşama kadar haşa konuşmuş mu? İşte işi gücü konuşmak mıymış? Ağzınıza ne yapıştın bilmiyorum ben size. Ne diyeyim onu da bilmiyorum. Böyle şeyler doğru sözler değil. Şimdi şöyle de bir söz var. Ya bu söz cehaletten söyleniyor ya da bu söz ihanetten söyleniyor. Başka bir karşılığı yok bunun. Neymiş efendim, 2 milyon hadis nereden çıkardılar? İşte Hicri 2. asırda, 3. asırda imalat devam ediyor. Millet oturuyor masa başında hadis üretiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında şu kadardı. Ondan sonra bu sayı 2 milyona, 3 milyona vardı. Ya Allah'tan kork, sen hiç mi bir hadis usulü kitabı okumuyorsun? Hiç mi hadisle alakalı bilgiye vakıf değilsin? 2 milyon rivayet 2 milyon hadis demek midir? Yani bunu hadisle şöyle uzaktan yakından az bir şey teması olan bir insan bilir. 2 milyon rivayet bütün isnat zincirlerindeki farklar tek tek sayılarak, metin içerisindeki farklar tek tek sayılarak ortaya konulur ve aslında bir tek hadis belki 150-200 tek tek hadis olarak sayılır. Dolayısıyla 2 milyon rivayet demek aslında 10 bin tane hadis demektir. Bu hadis ravilerindeki farklılıklar, isnattaki farklılıklar, metindeki farklılıklar birer müstakil rivayet sayıldığı için rakam bu kadar fazla. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin 600 bin hadisin içerisinden ben bunu derledim derken 600 bin müstakil ve özgün hadis diye bir ifadesi yok. Böyle de anlaşılmaz zaten bu mesele. 600 bin tane mükerrerleriyle beraber ortada rivayet var. İmam Bukhari de bunların içerisinden bunları sayı olarak kabul ediyor. Kendi usulüne bağlı olarak ve onu kitaplarına kaydediyor. Dolayısıyla bu bilgileri biz bilmemiz lazım ki bu konuda konuşulduğu zaman ulan evet bak adam doğru söylüyor, mantıklı konuşuyor gibi hemen meseleyi farklı noktalara çekmeyelim. Kendi kaynaklarımıza, kendi değerlerimize bu manada itimat edelim ve güvenelim. Şimdi son maddeyi özellikle bu olarak belirledim ki aklımızda iyice kalsın. Bu 6 tane temel hadis kitabımız hepsi yüzyıllardır ümmetin güvenini kazanmış, haklarında yüzlerce araştırma yapılmış, kitaplarına aldıkları rivayetler tek tek incelenmiş, böylece tasdik görmüşlerdir. İmam Bukhari'den başlayın, diğerlerinin hepsini değerlendirin. 11 asır geçmiş aradan, 11 asır boyunca dost da bu kitapları okumuş, değerlendirmiş, düşman da bu kitapları okumuş, değerlendirmiş. Bakın size İmam Bukhari'nin üzerinden bir değerlendirme vereceğim. İmam Bukhari hakkında tam 244 tane şerh çalışması yapılmış tarih boyunca. Bu 244 tane şerh çalışmasından 54 tanesi şu anda matbu ve elimizde var. Biz sadece bunlardan Fethül Bari'yi biliyoruz İbni Hacer'in. Hemşerimiz olan Bedreddin Ayni'nin Umdetül Karisi'ni biliyoruz. Onlar değil. 54 tane şerh çalışması şu anda matbu olarak elimizde var. 64 tane de bu şerh çalışması şu anda kütüphanelerde yazma olarak ilim adamlarını bekliyor. Öyle lüzumsuz işlerle uğraşmayıp da bunu kendisine dert edinecek, bu manada ızdırapla o el yazma nushalarını büyük bir işçilik, emek vererek çözüp matbu hale getirecek ilim adamlarını bekliyor. Geri kalanı da ne yazık ki kayıp. Ama bu kadarı
elimizde var. O diğeri geri kalan kayıplar üzerinde de

değerlendirmeler var. Allah aşkına bir bakın şunlara. Şu 54 tane matbu olan şerhe bakın. İnsaflıca konuşma adına bir usul öğreneceksiniz. Kimse bu manada İmam Bukhari'nin sahihi eşittir Kur'an demiyor. Aklı başında hiçbir Müslüman Allah'ın kitabına başka bir kitabı eşit görmez. Allah'ın kitabının yeri, değeri başka bir yerdedir. Ve ondan sonra gelen kitaplar sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu beyanlarıdır. O beyanlar da o Allah'ın kitabının en doğru halini bize anlatır. Dolayısıyla öyle masaların üzerine kütüb-i sittelerin Türkçelerini koyarak, ellerine bir iki tane Kur'an meali alarak, nedir efendim biz Kur'an'a arz ediyoruz hadisleri deyip de insanları kendilerine güldürmenin başka bir izahı yok. Valla bunun bir karşılığı var, bence bu güzel bir şaka. Ancak şakacılıkla böyle bir şey yapılabilir. Ciddi bir biçimde böyle bir şey yapılamaz. Bu kadar yapılmış emek ortadayken, bu kadar ümmet bu meseleyi ciddi bir biçimde ele almışken, yüzyıllardır bu konuda bu kadar emek verilmişken kalkıp bu konuda başka şeyler söylemek en basitinden insanı komik duruma düşürür. Allah bizleri o duruma düşürmesin. O duruma düşenlere de hidayet nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sona doğru geliyoruz. Bu kütüb-i sitte kitap haline geldi ya, çok büyük faydaları oldu ama bir de büyük bir zararı oldu. Ne zararı oldu biliyor musunuz? Hafıza diye bir şey kalmadı ümmette. Kitaplar kaydedilince ümmet hafıza meselesinde inanılmaz derecede gevşeklik gösterdi. Bunu biz kendimizle de kıyas ederek anlayabiliriz. Bakın, 10 yıl önce her birimiz en az 50 tane telefon numarası ezber bilirdik. Şimdi bana evin telefonunu sorsanız düşünerek cevap veririm. Yok, hafıza yok. Elimizde o hesap makineleri olmazken elle biz hesaplar yapardık. Şimdi adama soruyorsun, 2 kere 2 ne yapar, hemen çıkarıp hesap makinesiyle onun 4 olduğunu söylüyor. Böyle bir hale geldik. Nasıl ki bu nesil bu hale geldi, o nesil de kitaplar kayıt altına alınınca hafıza meselesinde önceki dönemde yapılan o gayret, o çaba ne yazık ki ortadan kalktı. E tabi her nimetin kendine özgü bir külfeti var. Bu manada da böyle bir şey var. Eğer bugün vaktim olsaydı, ben artık bu faslı bitireceğim. Ben bu dersi bugün bu hale soktum ama hafta başından beridir farklı bir şey düşünüyordum. Size bu 6 tane hadis imamımızın biraz hayatlarındaki hassasiyetleri anlatacaktım bazı örnekler çerçevesinde. Eğer yerimiz müsait olsaydı, bura şu anda ona pek müsait değil, 6-7 tane size harita getirecektim burada. Haritalar üzerinden anlatacaktım. Mesela İmam Bukhari'nin harita üzerindeki yolculuklarını gördüğünüz zaman dudaklarınızı ısıracaksınız. İmam Ebu Davud'un yaptıklarını gördüğünüz zaman korkacaksınız ya onların hakkında konuşmaktan. Verilen emeği göreceksiniz, ortaya konulan gayreti göreceksiniz, fedakarlığı göreceksiniz ve bunların masa başlarında üretilmediğinin farkına varacaksınız. Onları ben artık diğer kitaplara, hadis tarihi kitaplarına, bu konuda yapılmış araştırmalara havale ediyorum ama bir noktaya dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitiriyorum. Geçen ders dedim ki bereket vardı o nesillerde. Bereketin en temel kaynağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmalarıydı. Bir de 5 tane önemli sebebi vardı. Derin ve güçlü bir haşyet, sağlam ve sarsılmaz hassasiyet, büyük ve kapsamlı bir hamiyet, tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset, temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Şimdi Hicri 3. asırla alakalı bir değerlendirme vermek istiyorum size. Şöyle bir elimle göstereyim ki mesele anlaşılsın. Şurayı Asr-ı Saadet olarak kabul edin. Asr-ı Saadet'e yakın olan insanlar olayın canlı şahitleriler, yakınlıktan dolayı o avantajı görüyorlar. Ama süreç içerisinde zaman ve mekan olarak uzaklaşılıyor merkezden. Şimdi bu merkezden uzaklaştıkça Hicri 3. asırda şuraya geldiklerini farz edelim. Buradan uzaklaştıkları zaman, buraya geldikleri zaman şu neslin Asr-ı Saadet dediğimiz o dünyaya karşı merakları, ilgileri kat kat daha fazlalaşıyor.
acaba ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Acaba nasıl davrandı? Acaba

acaba bu olaya ne dedi? Nasıl biz merak ediyorsak o günkü insanlar bizden daha fazla merak ediyorlar. Tabii bu merak onları neye sevk etti? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında var olan o bilgilere vakıf olan kimseler var mı? Ancak vakıf olan kimseleri aramaya koyuldukları zaman inanın tabi'in neslinde, etba-i tabi'in neslinde ve ondan sonraki nesillerde haşyet ne düzeydeyse hicri 3. asırda en az o kadardır. Haksızlık etmek istemiyorum önceki nesillere ama bilerek bazı şeyleri söylüyorum. Emin olun onlarda daha fazlalaşmıştır. Hassasiyet öyle bir artmıştır ki çünkü o bilgiyi elde etmek için çaba ve gayret ortada var ama kılık kırk yararcasına bir hassasiyet var. Ya biz Resulullah adına konuşacağız ve bunları kayıt altına alacağız. Birisi söyledi gitti o ayrı ama ben bunu kitaba alacağım. Kitabı aldım mı kıyamete kadar bizden sonra gelen insanlar bu kitapları okuyacaklar. Ve bu kitaplardaki bilgileri Resulullah dedi, Resulullah yaptı diye okuyacaklar. Şimdi ben böyle bir cürümle Allah'ın huzuruna nasıl giderim hassasiyeti o neslin adeta ocağını batırdı, ötlerini kopardı. Allah aşkına şu bilgiyle bir bakın İmam Ebu Hanife, İmam Bukhari'ye, şu bilgiyle bir bakın İmam Müslim'e, hayret edersiniz. Yani insanın kanını donduracak bir hassasiyet, kanını donduracak bir haşyet görüyorsunuz. Çünkü tir tir titriyorlar insanlar Allah Resulüne ait bir sözü kitaba kaydederken. Şimdi bunu bildiğiniz zaman o insanların o bıraktıkları mirasın değer ve kıymetinin ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Allah o değerlere sahip çıkanlardan bizleri etsin inşallah. Ben sadece 3 söz aktaracağım size, sözümü de bitireceğim. İmam Bukhari'nin yüzlerce özelliği var da bize bir örnek olsun diye bir sözünü söyleyeceğim. Bakın o ne diyor rahmetullahi aleyh. Allah beni birçok konuda hesaba çekecek ama inşallah ben gıybet konusunda hesaba çekilmeyeceğim. İmam Bukhari diyor bunu. Çünkü ben gıybet hiç etmedim. Etmemiş bir halde de Rabbime kavuşmayı umuyorum. Şimdi İmam Bukhariler nasıl yetişiyormuş siz buradan anlayın. Şu anda bizim işimiz gücümüz gıybet. Gıybet ediyoruz, etmeyenimiz de gıybet dinliyor. Gıybet dinlemekle gıybet etmek arasında bir fark yok. Dedikoduya muhatap oluyoruz, dedikodunun talibi oluyoruz. Onun için dedikodu çoğalıyor, onun için gıybet çoğalıyor. İmam Bukhari'yi o seviyeye taşıyan evet birçok ahlaki güzelliği var, verası var, takvası var. Ama bunun özellikle altını çizmesi başta ilim talebeleri olmak üzere bütün Müslümanlara söylenmiş, böyle zihinlerine nakşedilmiş bir bilgidir. Babası İsmail bin İbrahim ne diyor biliyor musunuz İmam Bukhari'nin? Vallahi malımın içerisinde bir tek haram ve şüphe yoktur. İmam Bukhari'yi ne ortaya çıkarıyor? Helal lokma adına bir şey bu. Haram yok, şüphe de yok. Çünkü ben biliyorum ki o haram meselesi girdi mi sineden içeriye nasıl bir malzeme çıkacak ortaya, nasıl kanı zehirleyecek, nasıl bu manada sıkıntılar oluşturacak? Bu bilinen bir şey. İşte onu bildiği için adeta İmam Bukhari'nin babası İsmail diyor ki böyle bir şey yok. Şüphe de yok, haram da yok. Bugün bunun üzerinde de bizim ciddi bir biçimde durmamız lazım. Evet, zor bir zamanda yaşıyoruz. Faizin, haramın, hak ihlalinin inanılmaz derecede hayatı kuşattığı bir zamandayız. Hassasiyetlerimiz zayıflamış. Hak hukuk meselesinde, kul hakkı meselesinde böyle ödümüz kopacak şekilde hassasiyet içerisinde olmamız gerekirken öyle bir teviller buluyoruz ki bu konuda şeytanı bile bu manada belki bazen kendimize hayran bırakacak işler yapıyoruz. İşte bunların yeniden bir kez daha sorgulanması lazım. Hayatlardan bereketin çekip gitmesi, bu kadar imkana, nimete rağmen bazı şeylerin tam anlamıyla olmaması, bunların nedenleri biraz da meselenin şu boyutunun ciddi bir biçimde tahlil edilmesiyle mümkündür. İmam Müslim'den bir söz aktaracağım. İmam Bukhari ile alakalı ve sözümü bitireceğim. Biliyorsunuz İmam Müslim İmam Bukhari'den 12 yaş küçük.

0: küçüktür. Ya aralarında o kadar yaş farkı var. İmam Bukhari'den 5 yıl sonra vefat etmiştir ve İmam Bukhari'nin de talebesidir. Böyle bir yakınlığı olan İmam Müslim gelir bir gün hocasının yanına, ellerini öpmek ister, bırakmaz İmam Bukhari. Bu sefer der ki İmam Müslim, bırak da senin ellerini değil ayaklarını öpeyim ey üstadlar üstadı, ey muhaddislerin efendisi, ey hadis illetlerinin tabibi. Sana ancak seni çekemeyenler kızabilir. Dünyada senin bir benzerinin bulunmadığına şehadet ederim. Bir büyüğün, bir başka büyüğün büyüklüğünü anmasıdır bu. Büyüklerin kıymetini de ancak zaten büyükler bilir. İmam Müslim de İmam Bukhari'nin kıymetini bilen biri olarak bunu söylüyor. Allah bizlere de kıymet bilmeyi inşallah öğretsin. Bu manada bizim yardımcımız olsun. Şöyle büyük bir muktesebata rağmen zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde, başka başka üç kuruşluk meseleler arkasında bizi hayat tüketenlerden etmesin. Allah Resulü'nün bu nebevi mirasını bir miras yedi gibi değil, sadakatle üretebilmenin yolların imkanlarını zorlayan o güzel sadık talebelerden Allah bizleri kılsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için ikindi ezanı.
4: Allahu Ekber Allah.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz

0: Farklı olsun. Van der Zee. Huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
0: 142. Bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinin çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
4: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
5: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır. Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir. Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil. Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı. Emin ol, Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir.
4: Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sufyan, Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti.
5: İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
4: Ben hazırlanayım o zaman.
3: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
6: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
4: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
6: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
4: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
3: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
6: İftira etmeyeceksiniz.
4: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
6: hırsızlık yapmayacaksınız.
4: Hocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
3: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
6: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
4: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
3: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi.
4: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Huveytib bin Abdülüzza idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.

0: Huveytıp, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
1: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
2: Biz eski dost değil miyiz?
1: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım.
2: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
1: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
2: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
1: Gerçekten bunu yapar mısın?
2: Elbette. Hadi gel.
3: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
1: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
2: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
1: Biliyorum. Ama savaş halindeydik. Zafer kazananlar mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
2: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı, en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
1: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
2: Gidelim tabii.
3: Huveytib, Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü.
2: İşte Resulullah.
1: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
2: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
1: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
3: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Huveytib'i karşıladı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.
3: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
4: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
3: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
4: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
3: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış, gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
5: Yüce Tanrım bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hubel yardım et, yardım et.
6: Tanrım sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
7: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
8: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
3: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu:
9: vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa, karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
3: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
10: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
9: Evet.
10: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
9: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
10: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
9: Ne?
10: Seni affetti diyorum.
9: Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti.
10: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
9: İnanamıyorum.
10: O insanların en merhametlisi.
9: Buna şüphe yok.
3: İkrime vakit kaybetmeden Peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu "Süvari muhacir, hoş geldin." diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı

Heykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Radyo Hedef.
3: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in duasıyla yağmur yağması. Cuma günü Hazreti Peygamber hutbe okurken minberin karşısındaki kapıdan bir adam içeri girdi ve Hazreti Peygamber'in karşısında durarak, "Ey Allah'ın Resulü, mallar helak oldu, yollar kapandı. Allah'a yalvar ki bize yağmur versin," dedi. Hazreti Peygamber ellerini kaldırarak, "Ya Rabbi, bize yağmur ver. Ya Rabbi, bize yağmur ver. Ya Rabbi, bize yağmur ver," dedi. Allah'a yemin ederim ki o anda gökte bulut yoktu, duman dahi yoktu. Bizimle Sel denilen dağın arasında herhangi bir ev de yoktu. Onun hemen akabinde kalkan gibi bir bulut çıktı. Bulut günün ortasına geldiğinde yayıldı, sonra yağmur yağdı. Allah'a yemin ederim ki 6 gün güneşin yüzünü görmedik. Ertesi cuma yine Hazreti Peygamber hutbe okurken minberin karşısındaki kapıdan bir adam içeri girdi ve Hazreti Peygamber'in karşısında durarak, "Ey Allah'ın Resulü, mallar helak oldu. Yollar bu sefer selden dolayı paramparça oldu. Allah'a yalvar da yağmuru hazinesine çeksin," dedi. Hazreti Peygamber ellerini kaldırarak, "Ya Rab, üstümüze değil, etrafımıza yağdır. Ya Rab, dağlara yağmur ver, yüksek yerlere yağmur ver, tepeciklere yağmur ver, ağaçların bittiği yerlere yağmur ver," diye dua etti. Namazdan çıkınca yağmurun dindiğini, güneşin doğduğunu gördük. Hazreti Ömer'in duasıyla yağmur yağması. Medine ve çevresinde öyle bir kıtlık ve açlık oldu ki, açlıktan yabani hayvanlar insanlara sığınıyor ve kişi kestiği koyunun çok zayıf olduğundan etini yemekten tiksinti duyuyordu. Halkın durumu bu kadar kötüydü. Şehirlerden Ömer'in yanına gelen olmuyordu. Nihayet bir gün Bilal bin Haris el-Müzeni, Ömer bin Hattab'ın yanına gelerek içeri girmek için izin istedi ve "Beni Hazreti Peygamber sana elçi olarak gönderdi. Hazreti Peygamber sana, ben seni akıllı ve tedbirli olarak biliyordum. Hala da öyle bilirim. Sen ne yapıyorsun?" diyor, dedi. Ömer, "Sen bu rüyayı ne zaman gördün?" dedi. Bilal, "Dün akşam gördüm," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer çıktı, mescide toplanın diye ilan ettirdi. Halk toplanınca onlara 2 rekat namaz kıldırdı ve, "Ey insanlar! Allah için doğru söyleyin. Benden tersi daha hayırlı olan bir şey gördünüz mü?" dedi.

Halk, "Hayır," diye cevap verdi. Ömer, "Bilal bin Haris şöyle şöyle diyor," dedi. Halk, "Bilal doğru söylüyor. Neden Allah'tan ve diğer şehirlerdeki Müslümanlardan yardım istemiyorsun?" dediler. Daha önce böyle bir şey düşünememiş olan Ömer, "Allahu Ekber, darlık son noktasına ulaşınca artık kalkar," dedi ve valilerine, "Medine ve çevresine yardım edin. Açlıktan ölmek üzereler," diye mektup yazdı. Halkı da yağmur duası için şehirden dışarı çıkardı. Kendisi de Abbas'la yaya olarak çıktı. Kısa bir hutbe okuduktan sonra namaz kıldırdı. Sonra dizlerinin üzerinde kalkarak, "Ya Rab, ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım talep ederiz. Ya Rab, bizi affet, merhamet et, bizden razı ol," dedi. Sonra evlerine gelmemişken, su göletleriyle, su dolu çukurlarla karşılaştılar. Muaviye ve Yezid bin el-Cüreşi'nin dualarıyla yağmur yağması. Bir kuraklık esnasında Muaviye bin Ebi Süfyan, Şamlılarla beraber yağmur duasına çıktılar. Muaviye hutbe okumak için minbere oturdu. Muaviye ellerini kaldırarak, "Ya Rab, bugün bizim aramızda en hayırlı kulun kimse, onun yüzü suyu hürmetine senden şefaat diliyoruz. Ya Rab, Yezid bin Esved el-Cüreşi'nin yüzü suyu hürmetine senden şefaat talep ediyoruz," dedi. Bunları söyledikten sonra, "Ey Yezid, ellerini kaldır," dedi. Yezid de ellerini kaldırdı. Halk da ellerini kaldırdı. Kısa bir süre sonra, batı tarafında bir bulut peydah oldu, rüzgarlar esti ve Allah yağmur gönderdi. Hatta halk neredeyse selden, yağmurdan evlerine gidemez hale geldi. Enes'in duasıyla yağmur yağması. Enes'in yanına bahçesini idare eden bir hizmetçi geldi. Susuzluktan şikayet etti. Enes su istedi. Abdest alıp namazı kıldıktan sonra, "Sen bir şey görüyor musun?" diye sordu. Hizmetçi, "Bir şey görmüyorum," dedi. Enes içeri girdi. Namazı kıldıktan sonra yine üçüncü veya dördüncü kez, "Bak, bir şey görüyor musun?" diye sordu. Hizmetçi, "Ben kuşların kanatları gibi bulutlar görüyorum," dedi. Bunun üzerine Enes namaza devam etti. Allah'a yalvardı. Hizmetçi Enes'in yanına gelip, "Gök tamamen bulutla kaplandı ve yağmur yağıyor," dedi. Enes, "O halde Beşir bin Şegaf'ın gönderdiği ata bin. Bakalım yağmur nereye kadar varmıştır, öğren de gel," dedi. Hizmetçi ata bindi, baktı, yağmur bağların ötesine geçmemişti. Hücür bin Adi'nin duasıyla yağmur yağması. Hücür bin Adi cünüp oldu. Hizmetçisine, "İçmek için ayırdığın suyu bana getir de yıkanayım. Yarın bana içecek su verme," dedi. Hizmetçi, "Susuzluktan ölmenden korkuyorum. Eğer böyle bir şey olursa Muaviye beni öldürür," dedi. Bunun üzerine Hücür dua etti. Bir buluttan yağmur yağdı. Hücür ihtiyacı kadar su aldı. Arkadaşları, "Allah'a yalvar ki bizi korusun," dediler. Hücür de, "Ya Rabbi, bize en hayırlısını müyesser et," dedi. Bu duadan bir müddet sonra Hücür ve arkadaşlarından bazıları öldürüldü. Hazreti Peygamber'in geçmişte yaptığı bir dua sebebiyle bir kabilenin ölüleri üzerine yağmur yağması. Ensardan bir grup hakkında daha önce Hazreti Peygamber dua etmişti. Onlardan birisi ölürse bir bulut gelir, onun kabrini sulardı. Onların bir mevlaları öldü. Müslümanlar, "Bakalım Resulullah'ın kavmin azatlısı kavmindendir dediği doğru mudur?" dediler. O defnedildikten sonra bir bulut geldi ve onun kabrine yağmur yağdı. Gökten inen bir kovadan su alınması. Ümmü Eymen hicret ettiği zaman Ravta yanında El-Munseret denilen yerde akşamladı. Oruçluydu ve

yanında su da yoktu. Susuzluk onu bitap düşürmüştü. Gökten ona beyaz bir ipe bağlanmış bir kova indi. Ümmü Eymen kovadaki sudan kana kana içti ve biraz da yanına aldı. Ümmü Eymen, bundan sonra artık hiçbir zaman susamadım. Hatta susamak için en sıcak günlerde oruç tutuyordum, fakat yine susamıyordum, derdi. Hazreti Peygamber'in elini suya sokmasıyla suyun bereketlenmesi. Resulullah'ı gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. Halk abdest suyu arıyordu fakat bulamıyorlardı. Allah Resulüne biraz su getirildi. Hazreti Peygamber elini suyun bulunduğu kaba sokarak "Bu sudan abdest alınız," dedi. Baktım ki su peygamberin parmaklarının altından kaynıyor. Halk sonuna kadar o sudan abdest aldı. Hudeybiye günü halk susadı. Peygamberin önünde bir kapçık vardı. Peygamber o kapçıktan abdest alıyordu. Halk susuzluktan gözleri yaşararak ona hücum eder gibi oldu. Hazreti Peygamber, "Size ne oldu?" deyince, "Bizim yanımızda abdest almak için su yoktur. İçmek için de yoktur. Sadece senin yanındaki o küçük kap vardır," dediler. Peygamber elini kaba soktu. Parmakları arasından su tıpkı akan pınarlar gibi akmaya başladı. İçtik, abdest aldık. Cabir'e, "Siz kaç kişiydiniz?" diye sordum. Cabir, "Eğer biz 100.000 kişi olsaydık yine bize kâfi gelirdi. Fakat biz 1.500 kişiydik," diye cevap verdi. Biz peygamberle beraber bir seferdeydik. Beraberimizde az bir su vardı. Hazreti Peygamber su istedi. Onu bir kaba koyduk. Elini onun içine koydu. Su, peygamberin parmakları arasından akıyordu. Sonra, "Herkes abdest almak için gelsin. Bereket Allah'tandır," diye çağırdı. Halk yöneldi, abdest aldılar. Ben de, Hazreti Peygamber, "Bereket Allah'tandır," dediği için durmadan içiyordum. Hazreti Peygamber'in suyu kendi kabına boşaltması üzerine suyun bereketlenmesi. Peygamberle beraber seferdeydik. Hazreti Peygamber, "Yanınızda su var mıdır?" dedi. "Benim yanımda bir abdest kabı vardır. Onda biraz su bulunmaktadır," dedim. "Onu getir," dedi. O suyu Resulullah'a götürdüm. Hazreti Peygamber, "Gelin, bu sudan alın," dedi. Aldılar ve herkes abdest aldı. Yine kapta bir avuç kadar bir şey kalmıştı. Hazreti Peygamber, "Bunu koru ey Ebu Katade. Sonra bize lazım olur," dedi. Tam öğle vakti güneş şiddetli bir şekilde bastırınca Hazreti Peygamber kalkıp ayakta durdu. Herkes peygamberi görebiliyordu. "Ey Allah'ın Resulü, biz susuzluktan helak oluyoruz. Boyunlarımız koptu," dediler. Hazreti Peygamber, "Sizin için helak yoktur," dedikten sonra, "Ey Ebu Katade, o abdest kabını getir," dedi. Ben getirdim. İplerini çözmemi emretti. Çözdüm. Hazreti Peygamber suyu kendi kabına boşalttı. Sonra halka, "Gelin için," dedi. Halk üşüştüler. Hazreti Peygamber, "Sabırlı olun, hepinize yeter," dedi. Gerçekten de Hazreti Peygamber ve ben hariç herkes içti. Hazreti Peygamber bana, "Ey Ebu Katade, iç," dedi. Ben de, "Sen iç ya Resulallah," dedim. Hazreti Peygamber, "Su dağıtan en son içer," dedi. Bunun üzerine ben suyu içtikten sonra Hazreti Peygamber de içti. Abdest kabında da hemen hemen daha önceki miktar kadar bir su da artmıştı. Sahabiler o gün 300 kişiydi. Hazreti Peygamber'in yüzünü yıkadığı suyun bereketlenmesi. Hazreti Peygamber, "Siz yarın Allah dilerse Tebük suyuna varacaksınız ve siz ancak kuşluk vaktinde oraya varabilirsiniz. Kim oraya varırsa ben gelinceye kadar onun suyundan bir şeye dokunmasın," dedi. Biz oraya vardık. Bizden evvel iki kişi varmıştı. İkisi de münafıklardandı. Çeşme bir ip gibi incecik akıyordu.

0: Hazreti Peygamber o iki kişiye "Siz bu suya dokundunuz mu?" diye sordu. "Evet, dokunduk," dediler. Resulullah onları azarladı. Allah'ın söylenmesine razı olduğu şeyleri onlara söyledi. Sonra sahabiler elleriyle çeşmeden azar azar aldılar. Bir kapta onu topladılar. Resulullah elini ve yüzünü onun içinde yıkadı ve sonra da suyu çeşmeye döktü. Böylece çeşme bol suyla akmaya başladı. Halk kana kana içti. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz, yakın bir zamanda eğer uzun yaşarsan buranın bahçelerle dolmuş olduğunu göreceksin," buyurdu. Hazreti Peygamber'in kaba dokunmasıyla içindeki suyun bereketlenmesi. Biz Peygamber'le beraber yolculuktaydık ve şiddetli bir şekilde susamıştık. O esnada bir kadın gördük. Su dolu iki tulumun arasına binmiş, ayaklarını sallayarak geliyordu. Ona, "Nerede su var?" diye sorduk. Kadın, "Buralarda su yok," dedi. "Suyun bulunduğu yer çok mu uzakta?" diye sorduk. Kadın, "Bir gün, bir gece," dedi. "O halde Allah'ın Resulüne giderim," dedik. Kadın, "Allah'ın Resulü de neymiş?" dedi. Fakat biz onu daha fazla konuşturmadan Hazreti Peygamber'e getirdik. Peygamber'le de bizimle konuştuklarının aynısını konuştu. Ancak Hazreti Peygamber'e, "Ben yetim annesi bir kadınım," dedi. Hazreti Peygamber, su tulumlarının indirilmesini emretti ve tulumların ağzına elini sürdü. Biz 40 kişi içtik ve beraberimizdeki her kabı doldurduk. Ancak biz herhangi bir deveye su vermedik. Tulumlar olduğu gibi duruyordu. Su hiç eksilmemişti. Sonra Hazreti Peygamber bize, "Sizin yanınızda ne varsa getirin," dedi. Kadına ekmek parçaları ve hurma olarak birçok şey toplandı. Kadın aile efradına vararak, "Ben insanların en sihirbazına rastladım veya iddia ettikleri gibi bir peygambere rastladım," diyerek olanları anlattı. Bunun üzerine hem kadın hem de kabilesi Müslüman oldular. Hazreti Peygamber'in eline aldığı çakılları kuyuya atmasıyla kuyudaki suyun bereketlenmesi. Peygamberle beraber bir seferde bulunuyordum. Bana, "Yanında su var mıdır?" diye sordu. "Var, fakat azdır. Sana kâfi gelmez," dedim. Hazreti Peygamber, "Onu bir kaba koy, bana getir," dedi. Onu peygambere götürdüm. Elini içerisine soktu, her iki parmağının arasından bir çeşme aktığını gördüm. Hazreti Peygamber, "Eğer ben Rabbimden haya etmeseydim, hem içecek hem de içirecektim. Benim ashabımı çağırın. Kim ki su isterse gelsin, istediği kadar alsın," dedi. Benim kabilemin İslam'a girdiğini bildirmek için gelen heyetten birisi, "Ey Allah'ın Resulü, bizim bir kuyumuz var. Kışın suyu bize yetiyor. Onun etrafında toplanıyoruz. Fakat yazın azalıyor. Biz de etraftaki su kaynaklarına gidiyoruz. Bundan sonra onlara gitmemize imkan yok. Çünkü etrafımızdaki müşrikler bize düşman olmuşlardır. Dua et ki suyumuz bize yetişsin," dedi. Hazreti Peygamber 7 taş istedi. Onları ayırdı ve sıvazladı. Sonra dua ederek, "Kuyuya vardığınızda bunları teker teker kuyuya atınız. Her attığınız taşın üzerine Bismillah deyiniz," buyurdu. Onlar taşları attıktan sonra kuyunun suyu iyice yükseldi. Kuyunun dibini göremez oldular. Hüseyin'in içmesiyle kuyunun bereketlenmesi. Hüseyin Medine'den çıkıp Mekke'ye gitmek üzereyken kuyusunu temizleyen İbn Muti'nin yanından geçti. İbn Muti Hüseyin'e, "Benim şu kuyum bütün çabalarıma rağmen su vermiyor," dedi. Hüseyin, "Onun suyundan biraz getir," dedi. Kovanın dibinde kuyu suyundan bir miktar vardı. Ondan getirdiler. Onu içti, sonra ağzına alıp mazmaza yaptıktan sonra kuyuya boşalttı. Kuyunun suyu hem tatlılaştı hem de bollaştı. Hazreti Peygamber'in duasıyla yiyeceklerin bereketlenmesi. Bir gazada Resulullah'la beraberdik. Halk acıkmıştı ve Resulullah'tan bazı develerin kesilmesi için izin istiyorlardı. Allah bizi gideceğimiz hedefe götürür. Fakat biz açız. Müsaade et de bineklerimizin bazılarını keselim, dediler. Ömer baktı ki Hazreti Peygamber neredeyse onlara bir takım bineklerinin kesilmesine izin vermek üzeredir. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, peki biz düşmanla yarın hem aç hem de yaya olarak karşılarsak ne yapacağız? Ey Allah'ın Resulü, eğer münasip görürsen halkı çağır, ellerinde kalan azıklarını getirsinler. Hepsini bir araya topla. Sonra da Allah'a bereket vermesi için yalvar. Kesinlikle Allah senin duanın bereketiyle bizi doyuracaktır, dedi. Böylece Hazreti Peygamber, herkesin elinde bulunan azıkların getirilmesini emretti. Birisi bir avuç, birisi daha fazla getiriyordu. En fazla getiren bir ölçek hurma getirmişti. Resulullah bütün bu gelenleri topladı, sonra kalkıp Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Sonra da askerlere kaplarını getirmelerini ve buradan kaplarını doldurmalarını emretti. Askerlerin doldurulmadık bir kabı kalmadı ve ondan artan bir şeyler de sofra üzerinde duruyordu. Hazreti Peygamber dişleri görününceye kadar güldü ve ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm. Herhangi bir kul bu iki şehadetle Allah'ın huzuruna gitsin de kıyamet gününde onunla ateş arasına bir perde çekilmiş olmasın, buyurdu. Hendek kazılırken Hazreti Peygamber'in elini sürmesiyle yemeğin bereketlenmesi. Hazreti Peygamber hendek kazdırırken ashab açlıktan karınlarına taş bağlamışlardı. Hazreti Peygamber bunu görünce, "Bize yemek yedirecek bir kimseyi bana gösterebilir misiniz?" dedi. Bir kişi, "Evet," dedi. Hazreti Peygamber, "O halde öne düş, bize orayı göster," dedi. Onlar adamın evine geldiler. Baktılar ki ev sahibi hendekten payına düşen bölümü kazmaktadır. Hanımı haber göndererek, "Acele gel, çünkü Hazreti Peygamber bize gelmiştir," dedi. Adam koşa koşa geldi ve Resulullah'a hitaben, "Anam babam sana feda olsun," dedi. Onun bir keçisi vardı. Oğlu da beraberindeydi. Ev sahibi keçiyi tutmaya çalıştı. Hazreti Peygamber, "Oğlağı kes," dedi. Adam oğlağı kesti. Hanımı da hamur yoğurup ekmek yaptı ve eti de çömleğe koyarak ateşin üstüne yerleştirdi. Yemek pişince Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının yanına getirdi. Hazreti Peygamber parmağını yemeğin içine sokarak besmele çekti ve "Ey Allah'ım, bereket ver buna," dedikten sonra ashabına "Başlayın," dedi. Hazreti Peygamber'in beraberindekiler doyasıya yediler. Onlar yemeğin üçte birini ancak bitirebildiler. Üçte ikisi kaldı. O 10 kişi gitti. Hazreti Peygamber onlara, "Gidiniz ve 10 kişi daha gönderiniz," dedi. Onlar gittiler. İkinci 10 kişi geldi. Onlar da doyasıya yedikten sonra Hazreti Peygamber kalkarak evin hanımına ve çocuklarına dua etti ve arkadaşlarıyla hendeğe gittiler. Oraya vardıklarında Selman-ı Farisi'nin büyük bir kayaya rastladığını ve bir türlü kayayı parçalayamadığını gördüler. Hazreti Peygamber, "Bırakın da önce ben vurayım," dedi. Hazreti Peygamber besmele çekip kayaya vurdu. Kayanın üçte biri koptu. Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve "Kâbe'nin Rabbine andolsun ki Fars'ın köşkleri göründü," buyurdu. İkinci kez vurdu, kayanın bir parçası daha koptu. Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve "Kâbe'nin Rabbine andolsun ki Şam'ın köşkleri göründü," buyurdu. O zaman münafıklar, "Biz korkudan hendek kazıyoruz, o bize Fars'ın ve Rum'un köşklerini vaat ediyor," dediler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal

0: medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'deh. Bugün Müddessir suresini anlamaya çalışacağız. Dünkü dersimizde Müzzemmil suresini tefsir etmeye çalışmıştık. Müzzemmil suresi daha çok tekmilun li nefsihi, kişinin kendini kemale erdirmesi. Müddessir suresi ise kemale eren bir davetçinin, bir Müslümanın tekmilun li gayrihi, başka birisini tekmil etmesi. Yani önce olacak, sonra olmaya davet edecek. İbn Abbas rivayetini hatırlarsak önce İbn Abbas radıyallahu anhuma Alak suresi nazil olmuştu. Sonra Kalem suresi, ardından Müzzemmil suresi gelmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a önce okumayı emrediyordu Kur'an-ı Kerim. Bu ümmet okuyacaktı. İlimle bayrak ne zaman yere düşerse kalkacaktı. Alimler, ulema, alim-i rabbaniler gelecekti. Sonra Müzzemmil suresi ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila, Efendimiz aleyhissalatu vesselama insanlık bu haldeyken yatılmaz diyordu. Allah Resulü aleyhisselama olan bu hitaptan alim-i rabbaniler de kendilerine pay almışlardı. Onlar da yatılmaz demişlerdi. Hatta öyleleri vardı ki onlar yataklarına girmeden huluğa erdikten sonra ömürlerini öyle geçirdiler, yerde, halının üzerinde, minderin üzerinde.

üzerinde uyuklayarak, şekerleme yaparak ömürlerini geçirdiler. Peki o dünkü derste temel özelliklerinden bahsetmişti. Davetçi özellikleri neler olmalıydı? Gece namazı olacaktı. Kumilleyle illa kalila. Sonra verettil Kur'ane tertila. Gündüz de okuyacaktı fakat gece bir hendeğe düşercesine kucağına düştüm, içine düştüm gerçeğin diyor Üstad Necip Fazıl. Yani Kur'an-ı Hakim'in mana dünyasına düşebilmek için perdeyi kelamullah bizden kaldırsın, hakikatle yüzleşelim. Bunu istiyorsak gecenin karanlığında kelamullah'a muhatap olmalı. Üçüncü olarak ve zükür isme rabbik, Allah Teala'ya sürekli onu hatırlamayı, zikretmeye bizi davet ediyordu Kur'an-ı Kerim. Yani davetçinin diğer özelliği ise zakir olacaktı, evradı, ezkârı olacaktı. Bu yolda yürürken belalar, sıkıntılar, musibetler önünde olacak. Allah Teala'ya tevekkül edecek. Sadece ona tevekkül edecekti. Fettehidhu vekila 9. ayet-i kerimede. Yani terkül i'timadi alel-gayr. Tevekkül tarif ederken diyorlar ki terkül i'timadi alel-gayr. Allah'tan başkasına itimadı terk etmek. Korku var, endişe var, önde farklı mülahazalar var. Onlar engel olacaklar. Bunların tuzakları var fakat siz orada yürürken sadece Allah Teala'ya tevekkül ediyorsunuz. Vasbir ala ma yekulun 10. ayet-i kerime sabrediyor. Vehcurhum hecren cemila diğer özelliği ise onlara ait neler varsa terk ediyor, onları terk ediyor. Zihinsel, fikir anlamında bir terk ediş vardı. Cahiliye düşüncesini terk ediyordu. Annesi, babası, ninesi, dedesi içinde olsa da maddi anlamda onlarla aynı mekanda olacaktı. Fakat fikirde, akide de onların dünyasından çok başka yerde olacaktı onlar. Bunlar davetçinin temel özelliğiydi. Yani nasıl olacaktı? Tekmilül li nefsi, kendini kemale erdirmek. İşte bunlara baksın buyuruyor Allah Teala. Peki şimdi tekmilül li gayrihi, olanlar, erenler ermeye davet edecekler, çağıracaklar. Müddessir suresi bize onu anlatıyor. Peki iniş sebebi, sebep nüzulü ile alakalı bu surenin ne söyleyebiliriz? Yani benzer şeyler Müzzemmil suresine dair neler söylediysek Müddessir suresine dair de aynı şeyleri söyleyen alimler var. Yani aynı rivayetler bu sure için de geçerlidir ifadeleri var. Daha farklı rivayetler var. Buhari Bed'ül Vahide yani Kitab-ı Bed'il Vahide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyorlardı, yürüyorlardı. Yürürken bir ses duydular, başını kaldırdılar. Hazreti Cebrail'i görüyorlar, eve geliyorlar. Onun endişesiyle Hazreti Hatice annemize "Dessiruni, dessiruni" diyorlar. "Örtün beni." "Ya eyyuhel müddessir, örtüye sarılan peygamber, ayağa kalk" diyor Kur'an-ı Kerim ona. "Ya eyyuhel müddessir, kum feenzir." Şimdi bu rivayetle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örtünme hali, eve gelmesi, korkma haliyle alakalı oryantalistlerin itirazları var. Onlar diyorlar ki korkan birisi peygamber olmaz, olamaz diyorlar. İçeridekiler de oryantalizmden etkilenenler yani yerli oryantalistler ya da mustaripler onlar da işte bu hadisler zaten biz uydurma diyorduk. Buhari'de bunlar var. Peygamber korkuyorsa o zaman nasıl peygamber olsun? Yani Cebrail'i anlayamadıysa, idrak edemediyse ondan aldığının vahiy olduğunu ya da vahiy ondan aldığı o hakikate biz nasıl vahiy diyelim diye itiraz ediyorlar. Şimdi oryantalistler neden itiraz ediyorlar? İşte efendim böyle birisi peygamber olamaz diyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hatta diğer kitaplara baktığınız zaman da aynı şeyleri görüyorsunuz. Ama bizim için bozulmayan yegane hakikat Kur'an-ı Kerim olduğundan ona bakıyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geliyor melekler geliyorlar. Velekad caet rusuluna İbrahim'e bil buşra. Hud suresinin 69. ayet-i kerimesi.
geliyorlar. O da onlara bir buzağı takdim

ediyor. Onu buzağı yemeyince ve evcese minhum khife. Yani korkuyor onlardan. Ve evcese minhum khife. Kalu la tahaf. Dediler ki korkma. Yani İbrahim Aleyhisselam yalnız başına firavunlara, Nemrud'a meydan okuyan o peygamber, Nemrud'un karşısında yalnız başına duran Hazreti İbrahim Aleyhisselam korkuyor işte. Yani bu adamlar melek olduklarını anlayamıyor. İnsan suretinde geldiğinden dolayı acaba bir kötülük mü yapacaklar diye. İbkalu selama kale selam fema lebise enca'e bi'acilin haniz. Onlara buzağı takdim ediyor. Eğer melek olduğunu anlasa buzağı takdim etmez. Bilir yani peygamber, melekler yemezler, içmezler. Onu biliyordur ama onların melek olduğunu anlayamadığından dolayı onlara buzağı takdim ediyor. Ve yemeyince korkuyor. Onlar da diyorlar ki 70. ayet-i kerime kalu la tahaf, korkma. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim bize anlatırken kul innema ene beşerum mislüküm, ben de sizin gibi insanım, yerim, içerim, yatarım, uyurum, evlenirim, çocuklarım var, ailem var, benim de bir dünyam var. Allah Resulü Aleyhisselam onu anlatıyor. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Cebrail'den korkması, eve gelmesi, Hazreti Hatice annemize dessiruni, dessiruni ya da zemmiluni, zemmiluni, örtün beni demesi peygamber olmasına bir halel getirmez. Ama siz tefsirde bir yere gelen, akademik kariyer verdiğiniz adamı eğer Nesefi'yle, Beyzavi'yle, Kurtubi'yle tanıştırmadıysanız, Buhari'yi okumadıysa aynı bu hadisleri nasıl anladı? İbn Hacer bunlara dair ne söyledi? Eğer demeden bu adamı tefsirde profesör yaparsanız oryantalisten alır gelir öğrenciyi böyle zehirler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okumuş olsaydı orada görecekti ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberler, onların da endişeleri oldu. Onlar da korktular. İşte Nemrud'a meydan okuyan bir peygamber korkusu var. Hazreti Musa aleyhisselam. Yani onun da endişeleri, onun da korkuları var. Allah Teala ona fakhlan aleyk, o ayakkabılarını çıkar diyor. Sonra ve enaktartuke festemi'a lima yuha. Yani onu peygamber olarak seçtiğini ona bildiriyor. Peki devam ediyor. Taha suresinde bakıyorsunuz. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa kale hiye asay. Yani konuşamıyor Hazreti Musa aleyhisselam. Allah Teala onu konuşturmak istiyor. Kale elkiha ya Musa. Felkaha feiza hiye hayyetun tesaha. Asayı atıyor. Asayı atınca yılan oluyor. Dev, kocaman bir yılan oluyor. O zaman korkuyor Hazreti Musa aleyhisselam. Allah Teala ne buyuruyor? 21. ayet-i kerime. Taha suresi. Kale hudha ve la tahaf. Al o asayı, korkma. Yani Musa aleyhisselam korkunca onun peygamberliğine halel getirmiyor da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meleği o suretiyle görüyor, eve geliyor, dessiruni, zemmiluni deyince neden onun peygamberliğine, risaletine bu halel getirsin? Ama sen cahil bir adama akademik kariyer verirsen, Buhari okutmadan, Müslim okutmadan baştan sona maalesef, efendim biz ilahiyat okuduk, siz de okuyorsunuz, o müesseselere karşı olur muyuz? Elbette olmayız, olamayız. Ama biz ortada bir hata varsa, bir eksiklik varsa onu değerlendirmezsek, şöyle olsun demezsek, bu ortada bu cinayet de bu haliyle devam ediyorsa Allah katında sorumlu değil miyiz kardeşim? Allah katında o zaman mesul değil miyiz? Yani ortada bir durum var. İlahiyatı bitirdik. Eğer dışarıdan okumadıysan, baştan sona bir fıkıh kitabını okumaz öğrenci. Müfredatta yok. Yani bir hadis kitabının onda birini bile okumaz. Buhari'nin, Müslim'in. Peki tefsir? Baştan sona değil yani. Bir tefsirin 30'da birini bile okumaz. O haliyle mezun olur. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i hatmeder mi? Hayır, etmez. Peki sonra bu kişi yüksek lisans yapacak. Ne yapar? Birkaç tane kitap okur orada. Fıkıhta yüksek lisans yapacaksa baştan sona bir usul kitabını, baştan sona bir fıkıh metnini okur mu? Belki hocaların özel gayreti vardır, bazı hocalarımızın. Onlar okuturlar. Hadiste bu kişi akademik kariyer

yapacaksa baştan sona bir hadis mecmuasını okur mu? Hayır, okumaz kardeşim. Peki doktora da? Hayır, okumaz. Peki sonra bu adam doçent profesör olacak. Yani hadis profesörü olur ama Buhari'yi okumaz, Müslim'i okumaz. İşte Türkiye'deki akademik hayat böyledir. Hangi hocamızın eğer bir alanda olmuş olduğu alanda ıttılağı varsa, vukufiyeti varsa dışarıdan bir şeyler okumuştur. Dışarıdan almıştır. Onun için Türkiye'deki akademik kariyer bu haldedir. Eğer biz bunu tahsih etmezsek, düzeltmezsek yarınlarda bizi büyük felaketler bekliyor. Yani bu haliyle İslam adına konuşmak, oryantalisten onlardan alınanları işte piyasaya getirmek, onlar üzerinden insanların zihin dünyasına yeni sorular, yeni istifhamlar, onları atmak. O tarlaya, sürekli zihin tarlasına ayrık otları ekmek kardeşim. Bütün mesele bundan ibaret. Peki bu kitap neden var? Niçin sünnet seniye var? Bu insanlığı anafordan, düşmüş olduğu o krizden, fikir krizinden, siyaset krizinden, iktisadi krizden bu kitap kurtaracak bütün insanlığı. Efendimiz Aleyhisselam zamanında olduğu gibi, başka fetret dönemlerinde olduğu gibi yine bu kitap kurtaracak. O zaman bu kitaba gidecek, sünnet-i seniyeye gidecek, usulü olacak, menheci olacak. Yani bu kitap tarihseldir derse bir adam, Kur'an-ı Kerim'den ben şu hayatın çözümüne dair esasları çıkarayım, böyle bir ameliyesi olur mu? Olmaz. Tarihseldir demek ne demek? Devrim bitti ey Kur'an demektir, haşa. Böyle bir adam Kur'an-ı Kerim çözümdür, çaredir, bu asrın sorunlarını çözer, o açıdan, o zaviyeden sünnete bakar mı? Geçen bir kardeşim dedi ki, hocam falancı tarihsel ama sünneti kabul ediyor. Yahu bu adam sünnetin vahiy olduğuna inanmıyor. Sadece diyor ki Kur'an-ı Kerim evet tarihseldir, dönemi bitmiştir, devri kapanmıştır. Ama devri kapanan bir kitabı haşa anlayabilmek için sünnetle anlayacaksın diyor. Yani tarih kitaplarını yakmıyorlar. Alıyorlar, tarih kitaplarında okuyorlar. Peki onları okuyup anlayabilmek için o tarih kitaplarının bahsetmiş olduğu şahıslar var. O şahısları anlayabilmek için etraflı kitaplara bakmak lazım ki hangi şahsiyetlerden bahsediyor. Bunlar da evet Kur'an-ı Kerim tarihi geçmiş, zamanı vakti geçmiş bir kitaptı. Anlayabilmek için sünnete bakacaksınız. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'i anlayıp o devirde bırakıyorlar. Peki biz onun bütün ayetleri, bütün zamanlara, bütün mekanlara konuşur. Oraya gideceksiniz, asr-ı saadete anlayacaksınız. Sonra anladıklarınızı bu asra, bu zamana, bu vakte getireceksiniz. O halde efendim, kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eve geliyorlar. Defiruni diyorlar, zemmiluni, örtün beni, sarın beni diyorlar. Evet, orada bir korkma hali var ama bütün peygamberler olağanüstü durumlarda korktular. Fakat kafirlerden korkmadılar. Allah Resulü aleyhisselam insan olarak korkuları, endişeleri olmuştur. Ama kafirlerin karşısında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diz çökmemiştir. Tıpkı o insan suretinde gelen meleklerden korkan Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi. O da onlardan korkmuştu ama Nemrud'a meydan okumuştu. Uffil leküm ve limâ te'budûne min dûnillâh, yuh olsun size demişti. Size de taptıklarınıza da. Bu surenin geliş sebebine dair böyle bir rivayet var Buhari'de. Kitab-ı Bedir Vahiy'de başka bir rivayet de var. O rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İkra bismi rabbikellezî halak. Yani Alak suresi geldikten, bu sure nazil olduktan sonra belli bir zaman vahiy gelmiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir ürperti hali var. Sabaha kadar uyuyamıyor. Endişeleri var. Neden gelmiyor diye. Sonra vadduha velleyli izâ secâ mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kalâ. Yani mâ vedda'ake rabbuke mâ terakeke rabbuke. Rabbin seni terk etmedi, sana buğz etmedi. Duha suresi geliyor, Efendimiz aleyhisselam yerinden kalkıyorlar, Allahu Ekber diyorlar. Onun için duhadan sonraki sureler okunurken sonunda Allahu Ekber denir. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın o sünnetini, o sevincini ihya edebilme adına Allahu Ekber, kısa surelerin sonunda.
Peki Alak suresi geliyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın vahye intibak sureci normal bir şartta devam edebilmesi için belli bir zaman Hazreti Cebrail gelmiyor. Cebrail gelmeyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dağ başlarına çıkıyorlar. Hira'ya gidiyorlar. Oralarda kalıyorlar. Hani eğer bir kadın, bir erkek bir kadına aşık olduysa, işte Leyla'nın Mecnun'un şiirlerinde var, gidiyor. Onun kalmış olduğu evin duvarlarını öpüyor. Neden öpüyor? Ben bu eve bir kutsiyet arz etmiyorum diyor. Sadece bunun içerisinde Leyla yaşadı diye bu duvarları öpüyorum. Kifa nebki min zikra habibin ve menzili. Durun diyor, burada sevgili vardı. Bu sevgilinin evidir. Burada ağlayalım biraz diyor şair. Kifa nebki. Durun burada ağlayalım. Sevgilinin hatırası var, evi var burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyi alıyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Sonra Hazreti Cebrail gelmeyince, yeni vahyi alamayınca bir muhabbet oluşuyor. O dağa çıkıyor. Hira'ya gidiyor. Yine gelir mi diye. Yine orada o buluşma anı vuslat tahakkuk eder, gerçekleşir mi diye orada bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Buhari'deki bir rivayet var. Onu oryantalistler alıyorlar. Yine oradan Efendimiz Aleyhisselam'a saldırıyorlar. İçeridekiler de diyorlar ki işte bak Buhari uydurma, biz demiştik zaten böyle olduğunu, uydurulan dini esasları var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oraya çıkıp intihara teşebbüs etmişti. Onun için dağlarda dolaşıyordu. Bu anlamda rivayetler var. Peki Buhari de, İmam Buhari rahmetullahi aleyh, buna benzer bir rivayet eserini alıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haşa intihara teşebbüs etmiş olabilir mi Cebrail gelmedi diye. Olmaz, olamaz. Peki bu rivayet nedir? Efendim ehline sorulunca, Buhari'nin şarihlerine müracaat ettiğiniz zaman onlar söylüyorlar zaten. Diyorlar ki Buhari'nin özelliği nedir? Buhari sahih hadisleri alır. İşte sahih hadisin özellikleri de malumdur. Ama bir de onda muallak hadisler var. Yani bazen bab başına alır, teracimine alır onları. Eğer sahih bir hadis bulamadıysa onunla meseleyi ifade eder. Fakat ehli anlar ki Buhari bunu sahih kabul etmiyor. Sadece mevzuyu anlatabilmek için buraya almıştır. İmam Buhari rahmetullahi aleyh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Cebrail'le ilk buluşma anını bu Müddessir suresiyle alakalı rivayeti alır. Allah Resulü aleyhisselam eve gelir, Hatice annemize dessiruni zemmiluni der. Peki bunun yanında diğer rivayeti de alır. O zaman bu rivayeti İmam Buhari'ye bakıyoruz, neden aldı? İbn-i Şahab el-Zühri var bu hadisin senedinde, ondan alıyor. Onun belagatından, yani eğer onun belagatından olursa, yani fîmâ belagana dediyse, o zaman o zayıf bir hadistir. Peki İmam Buhari bu ifadeyle bunu alıyor. Bu ifadeyle alınca Buhari neyi söylüyor ehline? Bu munkatî bir hadistir. Yani zayıf bir hadistir. Peki neden bunu ben eserime aldım? Sahih rivayeti aldım. Bir de böyle bir rivayet var. Sahih olanı budur, zayıf olan da budur. Bununla amel etme. Ona dikkat çekmek için oraya alıyor. Eğer onu o fîmâ belagana gibi bir ifadeyle aldıysa, naklettiyse, ehli anlıyor ki bu munkatî bir hadistir. İmam Buhari bir amaca, bir gayeye mebni olarak bunu almıştır. Onun için eserinde vardır. Fîmâ belagana diye bir ifade varsa. Efendim bunu niçin İmam Buhari Hazretleri oraya almıştır, eserine almıştır? Anlamayınca, idrak etmeyince, Buhari ile kişinin irtibatı sadece oryantalistlerin orada belirlediği hadisler var. Gör dediği hadisler var. Bunlar üzerinden saldır dediği hadisler var. O hadisleri oryantalistlerden aldığı kadar adamın Buhari ile alakası varsa, oradan işte bak Buhari öyledir diyor. Dışarıdan kafir oryantalist de onun üzerinden Efendimiz Aleyhisselam'a saldırıyor. Hayır, kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselam'ın intihara teşebbüs etme gibi bir hadisesi yoktur. İmam Buhari de böyle bir hadiseye inanmaz. Bunun munkatî olduğunu söyler.

işaret eder. Sahih olan verir. Yani der ki sana agah ol, uyanık ol, bu rivayeti alma der. Onun için oraya almıştır. Peki Buhari'nin içinde sadece sahih hadisler var. Ona halel getirir mi bu? Getirmez. Zaten orada Buhari neyin sahih olduğunu o hadisin orada alış şekliyle, senediyle sana ifade ve izah etmiş oluyor. Oradaki ifadelerle ifade ve izah etmiş oluyor kardeşim. O halde bu da bu surenin iniş sebebine ait içeriden ve dışarıdan yapılan ikinci bir itirazdı. O itiraza Kur'an-ı Kerim zaviyesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'lar rivayet edilen sahih hadisler bağlamında nasıl bakmalıyız? Oryantalistlerin bu taanlarını, iftiralarını içeriden ve dışarıdan bu ümmetin uleması nasıl çürütmüştür? Onun için burada izleyen kardeşlerime de şunu ifade etmiş olayım. Efendim Ehl-i Sünnet uleması, yani İslam uleması, onlar her meselede mutlak ve muhakkak olarak kafirlere, içeriden ve dışarıdan olan zındıklara cevapları vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde zerre kadar şüphe yoktur. Ama siz bunların ifadelerini, iftiralarını, o konuşmalarını alıyorsunuz, cevabını bilmediğinizden dolayı onların yalanları sizi doğrusunu bilmediğinizden dolayı ikna edebilir. İlim talebesi olan bütün kardeşlerimden istirhamım, hepimizin bilmediği şu kadar mesele var. Ama şuna inanacaksınız, Ehl-i Sünnet uleması mutlak ve muhakkak bu meselede doğruyu söylemiştir. Yani falan alim doğruyu söyledi demiyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'dan başka kimsenin masumiyeti yok. Bütün alimlerin hataları, eksikleri, yanlışları vardır. Onlar da hata yapabilirler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hata olmaz. Kur'an-ı Kerim'de haşa hata olmaz. Biz onun cevabını bilmiyoruzdur. Eğer kitaplarımıza müracaat edersek Allah'ın inayetiyle mutlak ve muhakkak olarak ulemamız bu meselede mukni ve müfid cevaplar vermiştir. Onu göreceksiniz, bulacaksınız Allah Teala'nın inayetiyle. Peki kardeşlerim, Müddessir suresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak önce okumayı emretmişti. Bu ümmet okuyacak. Yani ne zaman bir fetret olursa ilimle o handikapları aşacaklar. Sonra ya eyyuhel müzzemmil yatma dedi, yatma. İnsanlık krizdeyken yatılmaz. Kumil leyle illa kalile, ayağa kalk, namaza kalk. Yani namaz azığı olacak. Teheccüd namazları Müslümanların azığı olacak. Peki üçüncü hamle, namazla eğer kendi iç oluşunuzu tamamladıysanız ya eyyuhel müddessir, kum feenzir. Efendim bunlar önemlidir. Muhterem Savaş Hocam derdi ki, esasında ben size hidayeyi şöyle anlatayım. Fakat biz Arap olmadığımızdan dolayı metin okuma durumundayız. Onun için medreselerimizde bir metin vardır. Metin üzerinden ders anlatılır. Şimdi bu dersi dinleyen kardeşlerimiz tabi Nesefi okuyorduk ama şimdi Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyoruz. İbare okumadığımızdan, Beyzavi okumadığımızdan dolayı ders farklı gelebilir. Ama esasında o tefsirleri biz ibare problemi talebenin olmamış olsa ne olmalıydı? Doğrudan Kur'an-ı Kerim'i o tefsirleri mutalaa ederek anlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'e müracaat ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine müracaat ederiz. Fakat biz onları ilk başta anlayamadığımızdan dolayı hem ibaremiz gelişmesi gerekiyor. O nükteleri ancak bir hocayla rahlenin başında anlayabiliriz. Onun için derste o metin kitaplarını okuyoruz. Yani tefsir okuyoruz, işte Zamaşeri, Beyzavi, Nesefi'yi veya diğerlerini okuyoruz, okuyorsunuz. Ama şimdi Ramazan, daha farklı bir usul olsun, böyle tefsir edelim ki kardeşlerimiz de istifade etmiş olsunlar. Nesefi burada okumuş olsak ibareyle meşgul olup o kardeşlerimiz bundan müstefit olamayacaktı. Pek çoğu olamayacaktı. Ancak ilimle alakadar olanlar olacaktı. Fakat gaye nedir? Gaye Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmak. Allah'ın kitabını nasıl anlamalıyız? İçeriden dışarıdan taarruzlar olduğu durumda nasıl anlamalıyız? Bir de bu dersimizin diğer önemli bir hususiyeti, ayeti kerimeler arasındaki irtibatı

haritasını ortaya çıkarmak, kafa kağıdını ortaya çıkarmak, sonra bir ayet diğerinden sonra neden gelmiştir? Onun da hikmetini bazen mücmel, bazen mufassal olarak tayin edebilmek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sure hitapla başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kıyama çağırıyor bu sure. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dair özel hitaplar var. Bu özel hitaplar aynı zamanda bütün davetçileri de içine alıyor. 7. ayete kadar böyle devam ediyor. Ve li rabbike fasbir. Ondan sonra 8. ayet ve sonrasında feiza nukira finnakur diyor. Yani o sura üflendiği vakit. Yani peki alakası nedir öncesiyle bunun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sabret diyor. Rabbin için ve li rabbike fasbir feiza nukira finnakur. Sonra sura üflendiğinde, yani bu mücadele senden sonraki davetçiler tarafından da böyle devam edecek. Onların karşısında da adamlar olacaklar, zalimleri engelleyecekler. Fakat sura üfleyene kadar bu mücadele sürecektir. Kıyamete kadar devam edecek. Öncesiyle alakası o. Peki, ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَح۪يدًا. 11. ayetten sonra ise Velid bin Mughire'den bahsediyor. Öncesiyle alakası nedir? 2. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kum feenzir ve rabbeke fekebbir. Allah Resulü Aleyhisselam'ı kıyama davet ediyordu. İnzara davet ediyor. Bu adamlara söyle, sonrasında bu hayatın cehennem var. Allah Teala bu hayatın hesabını size soracak. O cehenneme giden adamlardan bir tanesini anlatıyor bize. Onun üzerinden bütün kafirleri siz tahlil edin diyor. Bir tane adam, özel bir adam. O adam üzerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inzarına kimler muhatap olmuştu? Efendimiz inzarla kimi kastediyordu? Kur'an-ı Kerim hangi özellikteki adamları murad ediyordu? Onu anlatıyor. Bu şekilde sure devam ediyor. Bu adamların sonra cehennemdeki halleri, Kur'an-ı Kerim'e karşı olan tuzakları onlardan bahsediyor efendim. Bu adamlar Allah Teala'nın ayetlerinden Kur'an-ı Kerim'de ibret almayacaklar. Rabbim kimin hidayetini murad ettiyse onlar hidayete ulaşırlar, ötekiler dalalette kalırlar. Sure bu şekilde bitiyor. Yani esasla 3 ana bölüme ayırıyoruz. 1. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap var. Bir davetçi olarak bütün Müslümanlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a olan bu hitapları kendi şahıslarına tevcih edecekler. Peki ikinci bölüm 8. ayetle başlıyor. Yani bu davetçilerin mücadeleleri kıyamete kadar devam edecek. Onun için kıyametin kopuşu, sura, üfleniş onu nazara veriyor. Üçüncü bölüm ise ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَح۪يدًا. Yani bu kafir, bir kafir, Velid bin Mughire, onun şahsında bütün kafirler, onların hususiyetleri, dünya halleri, Kur'an-ı Kerim'e kurdukları tuzaklar ve ahiretleri nasıl olacak? En son hüküm olarak da Rabbim kimin İslamiyetine hüküm verdiyse, bütün dünya bu adamın karşısında durmuş olsa hidayetine engel olamazlar diyecek ve sureyi af ve takva makamı, yani yegane saygı gösterilecek makam, yegane affedecek makamın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Ona işaret ederek sure bitecek. Ya eyyuhel muddessir. Önce müzzemmil demişti, namaza davet etmişti. Şimdi ya eyyuhel muddessir. Ya da sen bu asırda yaşayan Müslüman ayağa kalk diyor. Yani ayağa kalk, kum orada söyleyecek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtüye büründüler. İşte o başta söylemiş olduğum rivayetler, Cibril'i gördüler, eve geldiler. Hazreti Hatice annemize dessirun dediler. Ya da diğer rivayet, uzun bir rivayet. Velid bin Mughire Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyorlar. Namazda, Kabe'nin avlusunda Allah Resulü aleyhisselamdan etkileniyorlar. Efendimiz aleyhisselamdan etkilenince Mekke müşrikleriyle karşılaşıyor. Onlar diyorlar ki şairdir Muhammed. Hayır diyor.
o şair olamaz, şairin sözü olamaz, kahindir olamaz, dünkü

o Müzzemmil suresine yine benziyor. Kahin de olamaz, Mecnun o da olamaz diyor. Peki ne olabilir diyorlar? O sahir olabilir, sihirbaz olabilir. Peki nasıl sihirbaz olabilir? İşte görüyorsunuz, çocuklar ona iman ettiler, ailelerinden ayrıldılar, annelerinden, en yakınlarından ayrıldılar. Sihri neden yaparlar? Yapmaların bir anlamı da kişiyi babasından, annesinden, kadını, eşinden soğutabilmek, ayırabilmek. Onun için sihir yaparlar. Bu da bir sihirbaz diyor. Ayırdı işte Musab annesinden, Sa'd bin Ebi Vakkas en yakınlarından ayrıldılar. Fakale in hada illa sihrun yu'ser. Yani bu diyor ancak rivayet edilen bir sihirdir, yu'ser. Öyle bir sihirdir, o hükme varıyor. Velid bin Mughire. Önce korkuyorlar. Yani o şair diyorlar, Velid bin Mughire reddediyor. Şair olamaz diyor. Kahin, hayır olamaz kahin diyor. Biz kahinleri biliyoruz. Bunlar milletin parasını yerler, soyarlar onları. Bu kahin olamaz. Peki kad sebe'e vallahi diyorlar. Allah'a yemin olsun ki Velid bin Mughire de bizim dinimizi terk etti. Bu dinden ayrıldı diyorlar. Tabi ayrılmıyor. Neden? Çünkü bu kitap veylul lil mutaffifin. Yani o insanların alın terini sömürenlerle hesaplaşıyor. Onlara veyl olsun diyor. Alırken farklı bir terazi. Malı satarken farklı bir terazi kuranlar, insanları sömürenler, alın terini sömürenler, onlara veyl olsun, yazıklar olsun, yuh olsun onlara. Veylül lil mutaffifin. Peki bu sure Mekke'de nazil oluyordu. Velid bin Mughire kim? Mekke'nin en zenginlerinden. Yani Allah Teala evlat vermiş, ticaret vermiş, mal vermiş, para vermiş, her şeyi vermiş ona. Arsa var, hayvan var, her şey var. Yani bugün en büyük holdinglerden birisini düşünün. Adam her alanda yatırım yapmış. Velid bin Mughire de Mekke'de her alanda yatırım olan birisi. Olduğu yerde idare ediyor. 10 tane oğlu var. Her oğlu söz sahibi. Oğullarını göndermiyor. Ticaret yapıyor Mekkeliler. Dışarıya onları göndermiyor. Neden? Her oğlunun emrinde şu kadar adam var. Onları gönderiyorlar. Onlar merkezde. Yani onların ticaret merkezi Mekke, evlatları, oğulları orada yanında duruyorlar. Onlar üzerinden Mekke'deki piyasayı yönlendiriyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan etkileniyor, Kur'an-ı Kerim'den etkileniyor ama Kur'an-ı Kerim aristokrasiyi reddettiğinden, o alın terini sömürmeyi reddettiğinden dolayı iman etmiyor. Rıhtıma kadar geliyor ama gemiye adımını atamıyor. Velid bin Mughire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunların bu ifadelerini aktarıyorlar, naklediyorlar. Sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşıyor, Allah ve Resul davasını anlatıyor, çağırıyor, hakaretler var. Bu adamların toplanıp Efendimiz aleyhisselama Mecnun demeleri, sihirbaz, kahin demeleri, Velid bin Mughire ile bu bapta konuşmuş olmaları, en son iman etmesi gereken birisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair sihirbaz hükmünü vermesi Allah Resulü Aleyhisselam'ı üzüyor, evine geliyor, sarılıyor, yorganına sarılıyor. Bir başka rivayet buydu. İşte o zaman Hazreti Cebrail geliyor. Madem oldun, madem erdin, o halde ya eyyuhel muddessir, örtüsüne bürünen peygamber, kum fe'nzir, kalk ve inzar et. Kriz var Mekke'de, dünyada kriz var. Onu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kilise insanlığı bir krize sokmuş. Mana krizine sokmuş. Sonra madde krizine sokmuş. Önce onlar Allah'a iman ediyorlardı diye Romalılar arenalarda aslanları, Hristiyanları parçalatırlardı. Onun için dağlara kaçmışlardı. Sonra onlar Bizans devletine hakim oldular. Aynı zulmü kendileri yaptı. Kim Hristiyanlığı kabul etmiyorsa onları arenalarda aslanların önüne attılar. O halde kilise bir krize girdi. Havra'da bir kriz var. Uzak Doğu'da kriz var. İnsanlık bir kurtarıcı bekliyor. Seni bekliyor. Böyle bir zamanda yatakta yatılır mı? Yani sen şu kadar ibadet ediyorsun. Ayakların kan revan içinde kalıyor. Seninle beraber ashabın. Onlar da bu yoldalar. Seninle birlikteler. Evet, madem o kadar

kadar yaptınız, o halde kum fe enzir, çık dışarıya, kalk ayağa, kum ayağa kalk, fe enzir inzar et, ahiret var de, hesap var de, Allah'ın ayetlerini oynamayın ey rahipler, ey hahamlar, yapmayın, hevanıza, hevesinize göre bir din uydurmayın, icat etmeyin. Yani hayatın bütün noktalarında kriz yaşayan o kesime hitap ediyor. Esasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl hitap ediyor? Kum fe'nzir. Allah Teala ona kalk inzar et diyor. Oralara git. Oraları İslam'ı taşı. Hayatın bütün kılcal damarlarına gireceksin. En mahrem noktalarına nüfuz edeceksin. İslam'ın müdahil olmadığı, İslam'ın çözüm getirmediği tek bir mesele hayatta kalmayacak. Başka bir din yok. Böyle bir nizam yok. Komünizma, kapitalizma, liberalizma, alın bunları. İnsan sadece bu hayatına dair konuşurlar. Ama insanın duygusu vardır, aşkı vardır, heyecanı vardır. Doğumdan önceki hayatı vardır, doğumdan sonraki hayatı vardır. Hiçbir sistem buna dair konuşamaz. Peki ya İslam? İnsan nereden geldi? Nasıl geldi? Dünyaya gelişi, anne karnındaki evreleri, doğması, doğduktan sonraki hayatı, evini, toplumunu, devleti nasıl idare edecek? Ölünce nereye gider? Berzah alemi ve min veraihim berzahun. Sonra berzahtan sonra diriliş başlayacak. Ahiret, cennet, cehennem. Bu adam cennette olursa hali nasıldır? Cehennemde olursa hali nasıldır? Baktığınız zaman İslam, Kur'an-ı Kerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün şubelerine, noktalarına dair konuştular. İslam'dan başkası yok bunları söyleyen. O halde kalk bunları söyle. Bunları anlat. Ve rabbeke fekebbir. Yani Rabbini tazim et. İnsanların büyüklük algılarına müdahil ol. Onlar putları büyük görüyorlardır. Amirlerini, efendilerini, seyitlerini, başkanlarını büyük görüyorlardır. Ve rabbeke fekebbir. Sen de kalk Rabbini tazim et. Onu tekbir et. Yani Allahu Ekber de. Eğer Allahu Ekber dersen, her durumda diyebilirsen, Allahu Ekber derken insanların gücü, kuvveti, ordusu vesairesi senin Allahu Ekber demene engel olmuyorsa, Allah Teala sana Allahu Ekber'in devlet olarak dünyada nasıl tecelli ettiğini gösterecektir ve göstermiştir. Fethi göstermiştir. Yani Allahu Ekber derken eğer bütün bunlar Allah Teala'nın kuvvet ve kudreti karşısında hiçbir mana ifade etmezler. Ona inanıyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ashabına Allahu Ekber'in muşahhas şeklini Cenab-ı Hak göstermiştir. Yani bütün devletler sahabenin ayakları altında kalmıştır. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini tekbir et. Mürebbi olan Rabbini, terbiye eden Rabbini, sana Kur'an'ı inzal eden Rabbini tekbir ve tazim et. Ve rabbeke fekebbir. Yani neden böyle diyor? Allahu Ekber demeyen, diyemeyen İslam'ı anlatamaz. Tamam kardeşim. Mesele bu. Allahu Ekber diyemeyen kürsüye çıkmasın. Allahu Ekber diyemeyen hutbe okumasın. Allahu Ekber demeyen, diyemeyen muallim olmasın. Allahu Ekber diyemeyen vali olmasın. Allahu Ekber. Allahu Ekber derse o zaman falanın rızası, filanın gücü, kuvveti, hatırı bunları düşünmeyecek. Her şeyi Allah rızasına ayarlı olacak. Bu cihetle ya eyyuhel muddessir kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir. Evet, onu söylüyor. Ve thiyâbeke fetahir. Şimdi elbiseni temizle. Elbiseyi temizlemeye dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir talimat var. Ama Arap şunu da söylüyor. Mesela fulanun tahiru thiyabi, falan elbiseleri temizdir dediğiniz zaman bundan neyi anlıyorsunuz? Bu adamın içi temizdir, kalbi temizdir. Yani tahiru thiyab ifadesini Arap kullandığında iç temizlik bundan anlaşılıyor. Burada da ve thiyabeke fetahir, elbiseyi temizle, zahirde bu anlaşılabilir ama kalbini temiz tut. Hani bu Müzzemmil suresinde hep iç temizlikten bahsetmişti. O zaman buradaki
temizle emrinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik

Olursa şunu anlarız, o kalbin temizliğini muhafaza et, hep orada kal. Temizdi zaten kalbin, hep o temizlik makamında orada dursun, o hale devam et. Ya da işte davetçi, İslam'a çağıracaklar, İslam'ı anlatacaklar, onlar kıyafetlerine bakacaklar, en güzel kıyafetlerini giyecekler. Namaza giderken Allah Teala neyi emrediyor? Ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescidin, inde kulli salatin demek. Yani namaza en güzel elbiselerinizle gelin, onları alın, onları giyin, onu emrediyor. Sahabeden öyleleri vardı ki en güzel kıyafetlerini namaz kılarken giyerlerdi, Temimi Dari gibi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inneküm kadimun ala ihvanikum fa aslihu rihalekum ve ahsinu libasekum. Yani siz şimdi davete, tebliğe gidiyorsunuz. Hem o bindiğiniz hayvanlara bakacaksınız. Onları en güzelinden yapacaksınız. Eğerleri, semerleri en güzelinde olacak. Bir de kıyafetinizi de güzel yapacaksınız. Gittiğiniz zaman siz orada nasıl olacaksınız onların içerisinde? Hatta tekunu keenneküm şame. Yani yüzdeki bir ben nasıl zahir olur, güzel görünürse siz de gitmiş olduğunuz yerde İslam davetçileri olarak sanki bir ben gibi olacaksınız. Yüzünüzdeki nurunuzla, feyizinizle, bereketinizle, yani kumaşınızın kalitesiyle değil de sizin kalitenizle zahir olacaksınız. Burada elbiseniz çok güzel olsun, kaliteli olsun, pahalı olsun onu söylemiyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya da وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ ayeti de onu emretmiyor, temiz olsun. Yani insanlar yanında durdukları zaman ter kokusundan sen konuşuyorsun, yani o zahmete katlanmasınlar. Zoraki yanında durmasınlar, tertemiz bir kıyafette git, İslam'ı o haliyle anlat. Yamalı olabilir, eski olabilir ama temiz olsun. Yani İslam'ı anlatacaklar, meydan yerinde olacaklar, Allahu Ekber diyecekler. Bunları teferruat görmesinler. Yani ben Allahu Ekber diyorum, büyük meselelerle uğraşıyorum. Bunu söyleyip de bunları küçük mesele görüp, teferruat görüp, detay görüp atlamayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bir davetçi her meseleyi en mahrem noktasına varıncaya kadar düşünecek, inceleyecek. Ona göre o surette milletin karşısına çıkacak. وَثِيَابَكَ فَتَحْهِرْ. Yani kime söylüyor? Kum fenzir. Hakkında şu kadar iftira olan, hakkında insanların şu kadar tuzak kurduğu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evindeler, yorgunlar. Gecenin üçte birinde, üçte ikisinde namaz kıldılar. Ayakları yarıldılar. O halde bir müddet, bir miktar yatağına çekilmişti ki Allah Teala, ya eyyuhel muddessir. Örtüsüne sarılan, bürünen, bürünmek üzere olan peygamber, kalk inzar et, kalk insanları krizden kurtar, Allahu Ekber de. Bunu yaparken her şeyi düşün. Yani olağanüstü bir durum var, olağanüstü durumda bunlar teferruat deme. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı hep olağanüstü şartlarda geçmiştir. Sürekli savaş var, dün bahsetmiştik. Mekke'de savaşın rengi farklı, Medine'de savaşın rengi farklı. Yani bize de diyor ki, olağanüstü şartlarda Allah ve Resul davasına insanları davet etmiş olabilirsiniz. Evde bir kadın var, eşinden dayak yiyor, hakaret ediyor, ne yapsa takdir etmiyor. Şimdi olağanüstü bir durum var bu kadına dair. O daveti bıraksın mı? Mahalleden ya da apartmandan kadınlara İslam'ı anlatmasın mı? Benim derdim sadece bana yetiyor diye kenara, köşeye mi çekilsin? Ya da başka bir yerde eşkıyalar var, engel oluyorlar, sakala müdahil oluyorlar. Hayır, böyle anlatamazsın, yapamazsın diyorlar. Öyle yapıyordu geçen bu yakın zamana kadar. Ne diyordu? PKK, birisinin sakalı varsa bu adam IŞİD'tendir diyordu. Sakalını kestiriyorlardı ya da onu şehit ediyorlardı 7 Ekim olaylarında yaptıkları gibi. Kur'an-ı Kerim talebesi Yasin Börü'yü şehit ettikleri gibi arkadaşlarını. Peki böyle bir durumda Müslümanlar evlerine çekilsinler, daveti terk etsinler mi? Hayır. En zor şartlarda bile meydan yerinde olacak Müslüman.
kum fe enzir ve rabbeke fekebbir ve siyâbeke fetahhir ve rucze fehcur. Ruc esnam demek, putlar demek, heykeller demek, heykelleri dikilen ideolojiler demek, yalanlar, masallar demek. Ve rucze fehcur, terk et onları. Bir sürü heykeller vardı. İşte Rusya'da onlar dikmişlerdi. Sovyetler Birliği zamanında Lenin'in, Stalin'in, sonra yıktılar onlar. Yıkılacak. Bütün heykeller elhamdülillah yıkılmıştır. Yıkılacak. Bütün adamların heykelleri yıkılacak. Onların 80, 90, 100 yıllık putların böyle bu kadar ömrü vardır. Mao'nun vesairenin. Yıkılacak bunlar. Ve ruzze fehcur. Efendimiz Aleyhisselam'a putları, heykelleri yıkma emrini veriyor, talimatı veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam'la böyle bir muhabbet var mı? Yok. O zaman neden bu emir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Önce sana. Sen bunu yapacaksın. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ın özelinde alırsak o zaman ihdina sıratal müstakim. Yani o ihdina bizi o sırat-ı müstakime ulaştır mı diyoruz, yoksa ne diyor İmam Beyzavi buradaki anlam? Sebbitina, bizi sırat-ı müstakimde sabit kıl ya Rabbi. Zaten namaz kılan birisi sırat-ı müstakimdedir. O zaman Fatiha'daki bu ihdina sıratal müstakim nasıl anlamamız gerekiyor? Bizi bu yolda daim eyle ya Rabbi, ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselam'a olan bu emirler, yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın elbisesi temiz değildi diye bir oryantalist bir anlam çıkarırsa sakın ha, ne diyeceksiniz? Bu bize emirdir. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iç ve dış temizliğine sahip ol. Nasıl böyle temizsen o temizlik halini koru. Ve ruzze fehcur ve la temnun testekfir. Şimdi وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ diyoruz. Neden? Cümleyi haliye alıyoruz. تَسْتَكْثِرُ cümleyi haliye alırsak o zaman merfu oluyor. Ama eğer وَلَا تَمْنُنْ cevabı alırsak o zaman تَسْتَكْثِر olacak, mezum olacak. Peki haliye olarak alırsak anlam şu: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ, yani daha fazlasını bekleyerek insanlara bir şey verme. Ya da verdiğini çok görerek bir şey verme onlara. Yani veriyorsun ama çok görüyorsun, başa kalkıyorsun, bu halde verme. Ya verme ama vereceksen başa kalkma. Allah'ın rızasını kazanabilmek için ver. Yani ya da veriyorsan وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ تَسْتَكْثِرُ, yani daha fazlasını bekliyorsun. Daha fazlasını bekleyerek verme. وَلَا تُعْتِي, bu halde bir şey verme karşıya. Verdin, gittin bir adama 2 kilo kiraz verdin. Bekliyorsun ki oğlumu atasın bu adam. Ne olur? Rüşvet olur. Değil mi? Valiye götürdün, bir şey verdin. Yarın işte derecede, kademede o sana bir takdir verirse oradan bir kademe, derece vesaire neyse alırsın. Bu amaçla verdiyse ne olur? Rüşvet olur. Müslüman verecek fakat karşılığını sadece Rabbinden bekleyecek. Allah Azze ve Celle'den bekleyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleler. Yani bu haline devam et buyuruyor. Bize de Kur'an-ı Kerim'in emri, talimatı. İslam'a davet edecekseniz insanlar sizin bütün hallerinize bakacaklar. Oturmanıza, kalkmanıza, yürümenize, her şeyinize bakacaklar. O halde sakın ha bu şekilde bir hediyeleşme olmasın. Yani Allah Resulü'nün emri var, talimatı var. Hediyeleşin, muhabbet aranızda zahir olsun. Ama sahabeden öyleleri vardı ki onlar da hediye kabul etmezlerdi. Hiçbir şey almazlardı milletten. O da onların meşrebiydi. Ya da bir şey alırlarsa mutlaka karşılığına bir şey verirlerdi. Ama ulemamız kesinlikle bir şey verip de karşılığında başka bir şeyi, daha fazla bir şeyi talep etmemişlerdir. Yani o iç temizliğimizi sürekli murakabe edelim. Acaba bir şeyler bekliyor muyuz diye. Eğer bekleyenler davet ediyorlarsa Allah Teala onların hareketini akamete uğratır. Onları muvaffak eylemez kardeşim. Veli Rabbike fasbir. Rabbin hükmü, Rabbin şeriatı,
Rabbinin dini, Rabbinin

kitabı için sabret. Belalara sabret. Sıkıntılara sabret. Sabır gerekir bu yolda. Onlar üzerine gelecekler. Yalnızlaşacaksın. Evine çekileceksin. Acınla, o sıkıntılarla baş başa kalacaksın. Ama veli rabbike fasbir. Yani Rabbin için sabredeceksin. İslam adına tahammül edeceksin bütün belalara, bütün musibetlere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı irşad eden ayetlerdi bunlar. Onun bağlamında bütün davetçileri. Peki buradan ikinci bölüme geçiyor sure. İkinci bölümde kıyametin kopmasından, sura üflenmesinden bahsediyor. Feize işte nufika fissuri, sura üflendiğinde ne olurdu? Ama burada nufika diye almıyor da ne diye alıyor? Feize nukira finnakur. Yani sura üflendiğinde. Peki öncesiyle alakası nedir? Yani veli rabbike fasbir. Zalimler karşında duracaklar. Camiye saldıracaklar, medreseye saldıracaklar. Kur'an-ı Kerim'i alacaklar, yırtacaklar, çuvalın içine koyacaklar. Yapmadılar mı? Yaptılar. Defaat de yaptılar değil mi? Bu zulümleri, ihanetleri bu ümmete hala yapıyorlar. Farklı yerlerde, farklı ülkelerde, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da bu zulümleri yapıyorlar farklı yerlerde. Peki şimdi Müslüman da daralıyor. Hani Habbab bin Eret Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişti. Ela ted'u lena ya Resulallah. Bizim için dua etsen. Attılar bizi ateşe, işte sırtımı yaktılar. Ateşte yaktılar ya Resulallah. Bunun sonu yok mudur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden önceki ümmetleri hendekleri kazarlardı, hendeğe koyarlardı, orada gömerler, başlarını dışarıda bırakırlar, testereyle başlarını o halde keserlerdi. Ama o halde sabrettiler. O halde sabrettiler. E siz de sabredeceksiniz. Yani bu daraldık, yorulduk. Alemi İslam, Suriye'de, Irak'ta. Onlar acaba ne zaman baharımız gelecek diye bekliyorlardır. Veli rabbike fasbir. Hayatı hep olağanüstü şartlarda devam eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden Allah Teala o mazlum, muzdarip Müslümanlara siz de sabra devam edin. Ta ne zamana kadar? Tabi burada hatta yok ama o ana işaret var. Yani burada hazifler var. Feize nukira finnakur. Sura üflendiği zaman. Üflendiği zaman ikinci sur tabi burada. Diriliş için sura üflendiğinde hesap başlayacak. O zalimler, tağutlar, kafirler oraya gelecekler, hayatlarının hesabını verecekler. Fezalike yevme izin yevmun nasir. Peki fezalike yani bu vakit. Sura üflenme anı. Yevme izin zalikeden bedel o vakit. Yani o gün yevmun asirun zor bir gündür. Kafire de zor, Müslümana da zor. İnsanlığın en zor günlerinden biri olacak. Ondan sonra eğer cehennem olursa zor günler ardı sıra devam edecek. Fezalike yevme izin yevmun asir. Zor bir gün onların olacak. Yani Allah Teala sura üflendiği o vakit yevme izin o zaman yevmun asir zor bir gündür. Tabii bize böyle farklı gelebilir ama şuradan baktığınız zaman farklı olmadığını anlarsınız. 100 yıl sonra yokuz burada değil mi? Belki 50 yıl sonra kaçımız hayatta olacağız. Ama 100 yıl sonra muhtemeldir ki içinizden hiçbiri hayatta olmayacak. Sizin neslinizden, soyunuzdan ne kadar insan gelecek? Nerede onlar şimdi? Yoklar değil mi? Ama orada varlar. Elem nehlukkum min ma'in mehin. Bir adamın suyunda milyonlarca hücre var. Bir damla menide milyonlarca hücre var. O hücrelerden bir tanesini Allah Teala ihtiyar edecek. Anne karnında cenin olacak. Sonra dünyaya gelecek. Oradan Allah Teala şu kadar insanı kıyamete kadar o adamın soyundan getirecek. Yani bizi oradan ihtiyar etmeyebilirdi. Milyonlarca hücre vardı. Biz değil de başka biri olabilirdi. Ama bizi ihtiyar etti. Bizden başkaları gelecekse kıyamete kadar bu şekilde devam edecek. Bize hayal geliyor 100 yıl sonra burada başkalarının olması, o bir damla sudan

0: onlar dünyaya gelecekler. Allah Teala o bir hücrenin içine insanın gözünü, aklını, beynini, bütün organlarını, o küçücük bir damla su, o suyun içinde milyonlarca hücre, o hücrenin içine Allah Teala seni koydu işte. O hücrenin içine beni koydu. Yani oradan geliyoruz. Orada varız ki oradan geliyoruz. Yani o hücreden bir hayvan, o hücreden bir ağaç dünyaya gelmiyorsa, insan geliyorsa, insandan insan dünyaya geliyorsa, o halde o hücrenin içine bütün bunları koyan Allah Azze ve Celle, bizi yoktan var eden kainatın sahibi, bu kitapta bunları söylüyorsa, o kıyamet olacak. Herkes oraya gelecek. Diriliş tahakkuk edecek. Müslümana hayal gelir mi? Sadece yaratılışını adam düşünse, dünyadaki pozisyonun, konumunu düşünmüş olsa ne olduğunu anlayacak. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Diyor ya, seni ne mağrur ediyor? İki defa idrar deliğinden dünyaya geldin. Mâ garrake bi rabbikel kerîm. Bu ayeti tefsir ederken Hasan Basri Hazretleri ne diyor? Seni ne mağrur ediyor ki? Haraçte min sebilil bevli marrateyn. İki defa idrar deliğinden dünyaya geldi. Yani babasının idrar deliğinden sonra dünyaya geliş halinde biliyorsunuz. Yani bir vaka bu. Vaka bu kardeşim. Allah Teala işte insan ağızdan doğsun diye böyle bir hüküm vermedi. Burundan dünyaya gelsin, kulaktan dünyaya gelsin diye değil. Geldiğimiz yer belli. Bu halinle sen Allah'a nasıl kafa tutuyorsun ya? Kimsin sen? Ey ateist, dinsiz kim? Onun için ateist Allah Teala'yı inkar ediyorsa o adama Allah Teala'yı ispat etmeyeceksin. Neden? Çünkü var olan bir şeyin ispatı ihtiyacı yoktur. Yani gündüz, yazın, öğle vaktinde adam güneşi inkar ediyorsa bu adama güneş ispat edilir mi? Güneş orada. Ahmak herif, kaldır başını bak. Bedihi bir hakikattir güneşin varlığı. Bütün bu alem, dış alem, afak, iç alem, enfüs, sen, her şeyinle Allah Teala'nın var ve bir olduğuna delalet ediyorsun, işaret ediyorsun. Nasıl oluyor da kalkıyorsun diyorsun ki utanmadan, daralmadan, sıkılmadan, bu kadar deliyle rağmen diyorsun ki Allah nerede? Haşa. Ya bu nerededir? O zaman bunların tesadüfen olduğunu bana ispat et. Laboratuvarın var, gir laboratuvarına kardeşim. Orada iki tane kuru tahta parçasını al, onlardan bir tane canlı vücuda getir, bir tane ağaç çıkar oradan, tahtadan. Yapabilirler mi? Yapamazlar. O halde bu alemin, insanın nasıl yaratıldığını ifade ve izah etsinler. Edemediklerine göre o zaman Allah vardır. Var da bir daha ispatı için delile ihtiyacı yoktur kardeşim. Peki fezalike yevme izin yevmun asir alel kafirine gayru yesir. Yani bu herkese zor kıyamet, ama özellikle kafirlere ise gayru yesirin, onlara kolay değildir. Yani Müslümanlara, kafirlere nispetle kıyamet biraz daha kolay olacak. Peki Allah Teala onu en kolayıyla idrak etmeyi bize nasip eylesin inşallah. En kolayıyla dirilişinden mahşere gidişi, hesabı en kolay şekliyle görülenlerden bizleri eylesin. Burada bir ara verelim 5 dakika kadar, sonra kaldığımız yerden yine devam edelim. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi
1: rabbil. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor.

0: başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
13: İstecibu lillahi velir rasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
12: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası başlıyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hedef radyomuzun güzide dinleyenleri, kıymetli kardeşlerim, her birinizi canla başla selamlıyorum. Öncelikle yarın Peygamberi Zişan Efendimizin dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesi. Bu münasebetle bugünden yarınki Mevlid kandilimizi candan, canı gönülden tebrik ediyorum. Allah'ımız öncelikle cennet yurdumuzun birliğine, dirliğine, kardeşliğine vesile kılmasını, saniyen Peygamberimizi anmamıza, anlamamıza bir sebep kılmasını Rabbimizden temenni ediyorum. Mevlid kandili, falanca kandili kutlamak gibi bir şey yoktur gibi zaman zaman böyle saçma sapan şeyler duyarsınız. Bu ve buna benzer söylemlere itibar etmeyiniz. Sebep, siz din adına konuşan bu adamların doğum günlerini hiç eleştirdiğini gördünüz mü? Baby Shower adı altında kadınların karınlarının resimlerini çekip sosyal medyalarda paylaştıklarını, eleştirdiklerini gördünüz mü? Şayet yanlış bir şey varsa bunlar önce dillendirilmeli. Kaldı ki İslam'da bir şey haram değilse, tekrar ediyorum, İslam'da bir şey ayetle, hadisle açık açık yasaklanmamışsa o şey mübahtır. Dolayısıyla biz bunu bir vesile bilip, bir sebep bilip bunun üzerinden Peygamberimizi anmaya, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Kaldı ki her sene olduğu gibi bu sene de Diyanetimiz Peygamberimizin doğduğu bu haftanın tamamını Mevlid-i Nebi haftası ilan etti. Peygamberimizi bir haftalığına olsun gündeme alıyor. İnsanlarımıza Efendimizin hayatından güzel kesitler sunmaya ve insanlığın dikkatini Peygamberimize çekmeye çalışıyor. Bunun neresi yanlış olabilir? Onun için siz o ve ona benzer iddiada bulunanlara aldırış etmeyiniz ve yarın pek çok camimizde bu münasebetle Kur'anlar okunacak, mevlidler okunacak, toplu halde cemaatle namazlar kılınacak ve Peygamberimizin alemlere rahmet oluşundan örnekler sunulacaktır. Tekrar şimdiden Mevlid Kandilimiz hayırlar getirsin inşallah. Tabii ki biz bütün programlarımızda önce Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Yine bu münasebetle sizlere yıllar önce okumuş olduğum bir Kur'an tilavetini arz edeyim. Ardından dersimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد

Adam, o da an ceddihi dedesinden. Yani dedesi sahabe. Sahabe dedesinden rivayet ediyor. Dedesi de torununa şöyle anlatmış. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, salat ve selam onun üzerine olsun. Leyse minna men lem yerham sagirana ve ya'rif hakka kebirina. Bizim küçüklerimize merhamet etmeyen, onlara merhametle davranmayan ve büyüklerimizin de hakkını, büyüklük hakkını teslim etmeyen bizden değildir buyurdu. Yani bir büyük geldiğinde ayağa kalkmak, ona yer vermek, ondan önce oturmamak, onlar konuş demeden konuşmamak, bu ve buna benzeyen davranışlar onlara büyük olduklarını hissettiren tavırlardır. Ama gelin görün ki günümüzde ne büyük belli ne küçük belli. Böyle çarpık bir toplum yapısında çocuk büyüklere gereken saygı sevgi gösterilmediğinden o da öyle bir halin normal olduğunu zannediyor. Hele hele otobüslerde, toplu taşıma araçlarında, gencecik insanların sandalyelerde, koltuklarda oturduklarını, yaşlı yaşlı kadınların, amcaların, dedelerin de ayakta beklediklerine zaman zaman şahit oluyoruz, değil mi? Genç adamız, gücümüz, kuvvetimiz yerinde ne yapılmalı? Büyüklerimize bu anlamda yer göstermeli. Böyle bir tavır ne anlama gelir? Onun büyüklüğüne saygı gösterdiğimiz anlamına gelir. Öyle bir büyüğümüzde Allah senden razı olsun yavrum demesi bizim için en büyük mükafat olur. Kıymetli kardeşlerim. Evet, 364 numaralı hadisimiz. An Ya'le ibn Murre ennehu kal. Ya'le ibn Murre şöyle anlatıyor. Haracina ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizle bir gün diyor çıktık. Ve du'ina ila ta'amin. Bir diyor yemeğe davet edildik. Fe izâ Hüseyin'un yel'abu fit-tarîk. Hazreti Hüseyin yolda oynuyordu. Yemeğe giderken ona rastladılar. Fe esra'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme emâmel kavm. Yemeğe giden o toplum önünde Efendimiz hızlanmaya başladı. Yani hızlı hareket etmeye başladı. Bir anlamda koşmaya başladı. Thumme besatta yedeyhi sonra ellerini kollarını açtı. Kim açıyor bunu? Torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. Fecaale yemurru merraten hâhuna ve merraten hâhuna. Çocuk da dedesinin kendisine koşarak geldiğini görünce bir oraya bir buraya sevincinden koşmaya başladı. Yudahikuhu hatta ehezehu. Efendimiz de onun o neşelenmesinden güldü. Ta ki onu yakaladı. Fecaale ihda yedeyhi fi zeknihi. Efendimiz bir eliyle torunu Hüseyin, Hazreti Hüseyin Efendimizin çenesini tuttu. Vel uhra fi ra'sihi. Diğer bir eliyle de kafasını. Thumme i'tenaknehu fekabbelehu. Sonra onu kucakladı ve öptü. Thumme kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sonra şöyle buyurdu. Hüseyinun minni ve ene min. Ben Hüseyin'denim. Hüseyin de bendendir. Ehabballahu men ehabbel hasenel Hüseyin. Sebitani minel esbat. Torunlardan iki torun olan Hasan ve Hüseyin'i sevenleri de Allah sever buyurdu. Kim Hazreti Hüseyin'i ve Hasan'ı severse Allah da onu sever. Yani Resulullah'ı sevmek, Resulullah'ın nesline muhabbet duymak bizim toplumumuzda şeriflere, değil mi? Peygamberimizin soyundan gelenlere öyle diyoruz. Şeriflere ve seyyitlere ayrı bir önem atfedilir. Peygamberimizin Hazreti Hasan Efendimiz üzerinden, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz üzerinden gelen nesline
ayrı bir

hürmet atfedilir ki Rabbimiz Efendimiz'i ve ona ait her şeyi sevenlerden eylesin bizleri. Bu hadis bize neyi anlatıyor? Çocukları kucaklamak. Neden böyle bir şey anlatılıyor ki? Artık günümüzde belki bunu anlamak zor değil ama bir zamanlar çocuklar kucağa alınmazmış bir zamanlar. Günümüzde de artık biz şirazenin ucunu kaçırdık. Yani bağışlayın lütfen ifademi. Gök görmediğin çocuğu olmuş, o da tutmuş bilmem neresini koparmış derler ya. Çocukları kucağa almamak bir yanlış ama bugün de artık çocukları tapınacak hale getirmek, bu da ayrı bir uç, ayrı bir yanlış. İşin ortasını bulmak lazım. Bugün çocuklar baş köşede oturuyor. Bugün kimse çocuğa bir şey diyemiyor. Bugün çocuk emreder hale gelmiş. Geçenlerde bir yavru getirdiler. Çocuğun adı Kayra. Dedim ki bunu, bu ismi kim koydu? Kayra ne anlama geliyorsa artık. Sonradan kulağa hoş gelen, cici gelen bozuk isimlerden bir tanesi. Hocam dediler kardeşi koydu. Kardeşi kim? Bir bakıyorum 2 yaşında bir çocuk. Yani bu ne anlar dedim isim koymaktan. Pekala isim konulacağı zaman 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında dedeye mi sormak lazım? Ebeye mi sormak lazım? Büyük anneye mi sormak lazım? Yoksa daha altı bezlenen, yeni yeni konuşan çocuğa mı sormak lazım? İpin ucunu kaçırıyoruz dediğim de bu kardeşlerim. Allah'ımız sonumuzu hayır eylesin. Şimdi bir eser arası vereyim. Size güzel bir eser takdim edeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Evet kıymetli kardeşlerim, bir eser arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz. 366 numaralı hadisimiz şöyle. Anil Haseni Kale. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kendisi tabiinden, yani sahabeleri gören kimselerden, daha doğrusu tabiinin önde gelenlerinden. İn istata'te اَلَّا تَنْظُرَ اِلَى شَعْرِ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِكَ Eğer ailenin veya küçük bir kız çocuğunun dışında, tekrar ediyorum. Evet, اِنْ اِسْتَطَعْتِ eğer gücün yeterse اَلَّا تَنْظُرَ اِلَى شَعْرِ اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِكَ Ailenin dışında birisinin saçına bakmamaya güç yetirebilirsen bakma. اِلَّا اَنْ يَكُونَ اَهْلَكَ اَوْ صَمِيَّةً Ailen ve çocuğun dışında. فَفْعَلْ Bunu yap. Yani ailenin ve çocukların dışında güç yetirebiliyorsan kimsenin saçına bakmamaya. Tabii kadınları kastediyor bununla. Çalış diyor. Zaten hanımefendilerin el, yüz hariç bütün bedenlerini kapatmaları malumunuz farz. Kendilerine haram olan, yani nikah düşen erkeklerin de başka yabancı kadınların vücutlarına, herhangi bir yerlerine bakmaları da haram. Tekrar edelim. Hanımefendilerin el ve yüz hariç vücut hatlarını açmaları, göstermeleri, ifşa etmeleri veya vücut hatları belli olacak tarzda giyinmeleri haram olduğu gibi, erkeklerin de gerçi vücut hatları belli olacak şekilde giyinmeleri haram. Sırf kadınlarda değil. Erkeklerin de hangi sebeple olursa olsun, kapalı olsun, açık olsun, hanım efendilere de bakmaları haram edilmiş. Bu ayetle sabit. Ancak kız çocukları bülüğ çağına gelinceye kadar saçlarını açabilirler ve onların dışında diyor, ailende ve çocukların saçlarının dışında güç yetirebiliyorsan başka kimseye bakma. Hasan el-Basri gibi tabiinin önde gelen alimlerinden bir büyüğümüzün bize tavsiyesi. 367 numaralı hadisimiz. An Yusuf İbni Abdillah İbni Sallam. Yusuf bin Abdullah bin Sallam Hazretlerinden kale. Şöyle dedi. Semmani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yusuf'e. Bu sahabenin adını peygamberimiz koymuş çocukken. Benim adım diyor, peygamberimiz koydu. Bana Yusuf dedi. وَاَقْعَدَن۪ي عَلَى حِجِرِه۪ Sonra beni diyor dizine oturttu. وَمَسَّحَ عَلَى رَأْس۪ي Sonra diyor benim başımı okşadı. Bundan neyi anlıyoruz biz? Yani çocukları, hani peygamberimiz çocuklara merhamet etmeyen bizden değildir diyor ya, burada çocuklara merhametin örneklerinden bize sunuluyor. Yani çocuklara bu denli sevgi göstermek, onlara güzel iltifatta bulunmak, onlara ikramda bulunmak, onlara hediyeler vermek, sevineceği şeyler vermek, onların başlarını okşamak Resul

Allah'ın tavırlarındandır, uygulamalarındandır. Bunu öğreniyoruz. Evet, 368 numaralı hadisimiz. An Aişete kalet. Ayşe Sıddık annemiz anlatıyor. Kuntu el'abu bil benati inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimizin yanında oyuncak bebeklerle oynardım. Tekrar ediyorum. Kuntu el'abu bil benati inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin yanındayken oyuncak bebeklerle oynardım. Ha bunu derken benim, bağışlayın lütfen, benim 32 yaşında kızım var. Onun çocukluktan kalma bebekleri var halen, zaman zaman bakar. Çocukları oyuncaklarıyla oynatırdı. Böyle anlayabilirsiniz burayı. وَكَانَ لِي الصَّوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيَّ Benim de beraber oynayan kız arkadaşlarım vardı. Onlar da benimle oynarlardı. فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِّمْنَ مِنْهُ İçeri girdiği vakit utanıp bir yerlere saklanırlardı. Kim utanıyormuş? O kızlarımız, o yavrularımız. Hazreti Ayşe annemizin beraber oynadığı o hanım kızlar Efendimiz girdiğinde ondan haya ederler, utanırlar, çekinirler ve utançlarından ötürü bir yerlere saklanırlardı. Ve yusarribuhunne ileyye feyyel'abne me'iyye. Ardından Allah'ın Resulü onları bana gönderirdi ve onlar da benimle oynarlardı. Yani hadi güzel kızlarım gidin oyununuza devam edin derdi. Görüyor musunuz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın çocuklara hoşgörüsünü anlatan bir hadisimiz. Uzunca bir hadis var ama bunu sadece özetliyor olayım ben. Burada sahabe efendilerimiz, Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan gördüklerini uyguluyorlar. İbni Ömer, Hazreti Ömer Efendimizin oğludur kendisi. O çocuklara ya buney, ey yavrucuğum, evladım, güzel çocuğum şeklinde hitap ettiğini örnek olarak veriyorlar. Bunun neticesinde de sahabe efendilerimizin uygulamaları da bizim için malumunuz örnek teşkil ediyor. Yani çocuklara, çocuk olmaları hasebiyle onların küçüklüklerini onlara hatırlatacak, onları küçük olmalarıyla onura edecek cümleler kullanmanın doğru olduğu, güzel olacağı anlatılıyor bu hadiste. Uzun olduğu için tek tek okumak istemedim. Edebul Mufret eserimizin 370 numaralı hadisi şöyle. An Cerir'in kâle. Cerir hazretlerinden. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şöyle buyurdular. Men la yerhamin nâse, insanlara rahmet etmeyen, acımayan kimseye. La yerhamhullahu azze ve celle. Allah Celle Celaluhu da öyle bir adama acımaz. Öyle bir kadına da acımaz. İnsanlara merhamet gerekir. İnsanlara acımak gerekir. Bu da ilk önce zayıflarla başlamalı. Yani fiziki gücümüz var diyerek kendimizden zayıflara yanlış davranmamalıyız. Merhametle davranmalıyız. Bu cümleyi Peygamberimizden daha güzel kim söyleyebilir, değil mi? Efendimizin en bariz özelliği, Rabbimizin de vasfettiği özelliği وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Peygamberim, biz seni bütün alemlere, bu kainatta canlı namına ne varsa onlara rahmet olarak gönderdik. Buyurulan bir peygamber tabii ki böyle der. مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ İnsanlara rahmet etmeyen, onlara acıyarak, onlara güzellikle davranmayan kimseye لَا يَرْحَمِ اللّٰهُ Azze ve Celle. Allah da o kimseye rahmet etmez, merhametle davranmaz. Gün gelecek, zayıf da, güçlü de herkes dünyasını değiştirecek ve bir gün dünyada yaptıklarımızdan veya yapmadıklarımızdan Allah'a hesap vereceğiz. Onun için kıymetli kardeşlerim, kime nasıl davranacağımız çok önemli. Zaten İslam'ın da amacı o değil mi? İnsanlara nasıl insanca muamele edilir?
Bu kainattaki varlıklara, sadece insan mı ya? Canlılara, cansızlara nasıl muamele edilmesi gerekir? Efendimiz bize hayatı içerisinde bunun en güzel örneklerini göstermiştir. Allah'ımız büyüklerine gerektiği gibi saygı gösterebilen, küçüklerine de rahmetle, merhametle davranan kullarından eylesin. Efendim, tekrar bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Güzel bir eserle size veda ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansı.

0: 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Ya hay.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Evin yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Handuru. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Evet sevgili dinleyenler, 91.8 Hedef Radyo'da hepinize merhaba, Evin Yankısı programına hoş geldiniz. Ben Serdar Handuru. Bugün Evin Yankısı'nda çok kıymetli bir konuğumuz var. Semra Özbey hocamızla birlikte bugün evimizde huzuru konuşacağız. Tabii ev denildiğinde çoğumuzun aklına bir huzur ortamı, aidiyet, güven geliyor. Fakat aynı çatı altında yaşamak her zaman birbirimizi gerçekten duyduğumuz ya da anladığımız anlamına gelmiyor. Günlük hayatın telaşı içerisinde, koşturmacası içinde aldığımız sorumluluklar, işte kullandığımız ekranlar, yorgunluklarımız ya da yetiştirmemiz gereken işler bazen aile üyeleri arasındaki bağı zaman zaman zayıflatabiliyor. Peki biz bu şartlarda, modern zamanın koşturmacası içinde, dünya telaşı içerisinde yaşadığımız ortamı, evimizi daha huzurlu bir yaşam alanına nasıl dönüştürebiliriz? Huzurlu bir aile olmak, aslında ya hiç tartışmamak veya hiçbir sorun yaşamamak mıdır? Yoksa burada asıl önemli olan sorunlarımızı birbirimizi incitmeden konuşabilmek, zor zamanlarda ilişkilerimizi onarabilmek ve birlikte iyi hissetmenin yollarını bulabilmek midir? Bugün huzurun izinde, işte iletişim, mizah, oyun ve aile ritüelleri başlığı altında aile yaşamını güçlendiren küçük fakat etkili bazı şeyleri konuşacağız. Programımızda özellikle sağlıklı iletişimin nasıl kurulabileceğini, birbirimizi dinlemekle kalmayıp gerçekten nasıl duyabileceğimizi ele alacağız. Ve mizahın aile ilişkilerine katkısını, oyunun sadece işte çocuklar için değil de bütün aile için neden, nasıl önemli olduğunu değerlendireceğiz. Ve bu konuları kıymetli hocamız, eğitim danışmanı ve aile danışmanı Sayın Semra Özbey ile birlikte ele almış olacağız. Öncelikle Semra hocam hoş geldiniz diyorum yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
0: Merhabalar.
1: Serdar hocam.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umarım sizler de iyisinizdir hocam.
1: Bizler deyiz Allah'a çok şükür hocam.
0: Çok şükür. Öncelikle böyle programa vaktinizi ayırdığınız için bizlerle bir arada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Hocam. Teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Çok sağ olun. Evet hocam öncelikle dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Semra Özbey, eğitim danışmanı ve aile danışmanıyım. 20 küsur yıldır hocam çocuk, ergen ve aile üzerinde çalışıyorum. Hı hı. Ben özel bir kolejde idareciyim. Sos

0: Sosyal medyada Duygu Atlası adında bir program yapıyorum. Bu programda da biz aile, çocuk ve duygular üzerinde program yapıyoruz. Ve aynı zamanda da aile danışmanı olarak danışanlar almaya devam ediyorum. İki çocuk annesiyim. Yani bunu özellikle belirtmemin sebebi ben de bir çocuk yetiştiriyorum. İki tane ergen annesiyim. Böyle hocam kendimizi tanıtmış olduk.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Memnun
0: Teşekkür
1: olduk.
0: ederim hocam.
1: Evet, şimdi konumuza biraz da giriş yapmak istiyorum hocam. Huzurlu bir ev dediğimizde ne anlıyoruz? Yani huzur aile içinde hiçbir tartışma olmadan oturmak mıdır? Nedir huzur dediğimiz şey?
0: Hocam huzur denince insanın içine böyle bir ferahlık, kelime olarak da bir ferahlık sağlıyor ya, bir rahatlama hissi. Öncelikle insanların hepsi, herkesin evinde bir huzura niyet etmesi gerekiyor. Ben evimi huzurlu kılacağım, bu ailede huzur ortamını sağlayacağım diye bir niyetinin olması lazım. Ve bunun için de gerçekten bir emek ve çaba sarf etmesi gerekiyor. Şimdi herkesin hayalinde bir görsel canlanıyor. Sıcak bir sofra, işte birbirine tebessüm eden aileler, kahkaha sesleri, işte misafir gelip giden canlı ve hareketli bir ev ortamı canlanıyor gözümüzde. Ya da yorgun bir günün sonunda kapıyı açıp içeri girdiğimizde sükunet bulduğumuz, ferahladığımız, rahatladığımız, dinlendiğimiz bir ortam gözle canlanıyor. Huzurlu evler hocam böyle kendi kendine olmuyor. Hani herkes bir araya geliyor, huzurlu bir ev oluşmuyor. Bunun için insanların orada bu ailede bazı kurallar, bazı işte kararlarla o huzuru sağlamak gerekiyor. Tabii ki kavgalar ve tartışmalar olur. Her ailede olur. Ara ara bunlar yaşanır. Ama niyetimiz huzuru sağlamak olunca o kavgalar ve dövüşlerin de çözümünü ona göre sağlarsınız. Şöyle bir düşünürsünüz ki ben bu evde bu huzursuzluğu istemiyorum. Kavga ve tartışmayı istemiyorum. Bunun için çözüm bulalım. Birbirimizi kırıp incitmeye gerek yok. Neler yapılabilecekse çözelim. Hani ailelerde borç da olur, sağlık problemleri de olur. İşte başlanan başka problemler de olabilir. Ama niyetimiz o ailede huzuru daim kılmaksa bunlar mutlaka çözülür. Tartışmasız bir aile ortamı değil. Daha böyle ferahladığımız, sıcak bir huzur hissettiğimiz, tebessüm hissettiğimiz bir ortam huzurlu aile.
1: Evet, huzurlu aile aslında sıcak bir ortam hissettiğimiz bir yer. Peki, bazen aile üyelerinin zaman zaman birbirinden duygusal olarak uzaklaşabildiğine tanıklık ediyoruz, çevremizde görüyoruz. Yani aynı evde yaşadıkları halde nasıl insanlar birbirinden duygusal olarak uzaklaşabiliyorlar hocam?
0: Hocam bu çok önemli bir konu aslında. Bizim ailemizden başka bir sermayemiz yok. Çocuklarımız, eşimiz ve ailemiz bizim bütün ihtiyaçlarımızı, duygusal ihtiyacımızı karşılayacağımız tek yer. Orada huzur bulamadığında ya da orada kendini güvende hissetmediğinde, dinlenmediğinde, anlaşılmadığında insanlar sanal kapılara kapanıyor. Yani sanal ekranın arkasına geçiyor ve kapılarını kapatıyor. Çünkü orada bir ihtiyacını karşılamıyor. Peki orada ihtiyacı karşılanmasını istediğimiz şey ne? Herkes en başta sevilmek ister, biricik olmak ister, değer görmek ister. Anlaşılmak ister. Yani bir derdinin, sıkıntısının ya da duygularının anlaşılmasını ister. Bu ihtiyaçların karşılandığı bir ortamda duygusal kopukluk yaşanmaz. Ama insanlar birbirini dinlememeye başladığında, anlamamaya başladığında ya da değer vermediğinde onun duygusuna, zamanına, kararlarına, özelliklerine değer vermediği zaman herkes yalnızlaşmaya başlar. Şimdi şöyle bir dönemden geçiyoruz. Çocuklar odalarına geçip kapılarını kapatıyor. İşte genellikle evin hanımları başka bir odada ya da mutfakta bir şeyler izliyor. Erkek başka bir odada başka şeyler takip ediyor. Burada duygusal bir ilişki ortamı olmaz. Sadece herkesin akşam eve girdiği bir yer olur. Otel gibi bir ortam olur. Ama aile dediğimizde bizi anlayan, derdimi ve sıkıntımı anlatabileceğim ya da mutlu bir anımı paylaşacağım birilerini ararsınız. Aile budur zaten. Yani başarıların kutlandığı, paylaşımların çoğaldığı, herkesin birbirini anladığı bir ortam oluşur. Ama şöyle bir ortam gözünüzde canlandırın hocam. Salona çocuklar ya da gençler geliyor. Aileler işte sürekli onu eleştiriyor ve yanlış, memnun olmadığı şeylerini sıralıyor. Ders başarısını, işte iş aramayışını ya da ne bileyim ev işte bekarsa evlenmemesini. birçok bir şey söyleyebiliyor insanlar bir arada olduğu.

0: olduğu zaman. Orada o zaman herkes eleştirildiği bir ortamda ne yapar? Kaçma ihtiyacı hissettirir. Ve kendi alanına çekilir. Ya da işte kadınlar sürekli beklentilerini söyleyebiliyor. Erkekler sürekli başkasıyla kıyaslayabiliyor. Burada mutlu olamadığından, yani duygusal olarak anlaşılmadığı yerde herkes çekinmeye başlıyor. Şöyle gözünüze canlandırın. Eğer bir ailede herkes odalardan kapalı ama özel hayatında gençler ve çocuklar arkadaşlarıyla iyi vakit geçiriyorsa, ev hanımları işte ya da evin hanımı arkadaşlarıyla da çalıştığı ortamda daha mutlu, daha neşeliyse, erkekler arkadaşlarıyla işte daha iyi ve güzel vakit geçiriyorsa, aslında burada bir soru işareti. Demek ki evde bazı duygular, ihtiyaçlar karşılanmıyor. Yani herkes dışarıda mutluluğu, huzuru bulmuşsa, o evde ortak bir paylaşımın olmadığını gösteriyor. Yani huzurun yavaş yavaş tahtı sarsıldığını gösteriyor bize. O yüzden hocam, şikayet edilen evlerde, sürekli eleştirilen evlerde insanlar zaman içerisinde kendisini kapatır. Duygusal paylaşıma kendini kapatır.
1: Evet, o zaman iletişim ile ilgili temel bazı şeyleri de burada konuşmak gerekiyor. Tabii yani ki. Şikayet evet. etmek ya da işte suçlamak, sorumlu başkasıyla tutmak gibi kıyaslamak. Peki burada hocam, bu sağlıklı aile iletişiminin temel özellikleri neler hocam?
0: Öncelikle hocam, bir insan evlenmeye karar verdiği andan itibaren şu sorumluluğu alması gerekiyor. Ben bir aile kuruyorum. Bu ailenin bazı gereklilikleri ve sorumlulukları var. Ailede herkesin birbirine en başta zaman ayırması gerekiyor. Yani bir benlikten çıkıp biz olma duygusuna adım atması gerekiyor. Aile demek ya da evlilik demek herkes kendi hayatını aynı şekilde sürdürecek demek değildir. Mutlaka herkes birbirinden birazcık toleransını genişletecek ve tavizler de vermek zorunda kalacak. Ama bu yıpratıcı bir taviz değil. Çünkü karşılığında daha iyi bir şey alıyorsun. Yani iyi bir arkadaş. Mesela yeni bir evlenen bir çift düşünün. Sürekli sizin birlikte güzel vakit geçirdiğiniz bir arkadaş ediniyorsunuz aslında eşle beraber. Hayat bu, size bir arkadaş geliyor yani. Böyle düşündüğünüzde iletişime açık olursunuz. Ama evliliğe başka anlamlar yüklerseniz ya da sürekli yüksek beklentilerle başlarsanız. Mesela benim yeni şiftlerde gözlemlediğim şeyi biraz da paylaşmak istiyorum. Özellikle kadınlar sürekli bir beklenti içerisindeler. Beni mutlu etmeli, beni anlamalı, bana iyi gelmeli, bana bir şey işte özel davranmalı. Bu aslında erkeğin de ihtiyacı. Erkek de karısının onu anlamasını, dinlemesini, onunla zaman geçirirken özen göstermesini istiyor. Çocuklar da koşturucu okulda bir sürü zaman geçiriyor. Eve geldiğinde okulda yaşadıklarını paylaşacağı bir alan istiyor. Herkesin bir ihtiyacı var. Oradaki işte ihtiyacın, iyi niyetin iyi düşünülmesi gerekiyor. Yani bir evliliğe başlarken ben ailemde böyle dengeler kuracağım diye başlarsa ve herkes birbirine özel zaman ayırırsa iletişim zaten kendiliğinden başlamış olur. Biraz ilerleyen zamanda da ritüelden de bahsedeceğiz demiştiniz. Ritüellerde bunları biraz daha açalım. Hani bu aile iletişimini nasıl sağlayabiliriz? Ritüeller bize bu iletişimi nasıl sağlar? Ama normal, genel anlamda hocam şunu iyi düşünmek lazım. Bir evliliğe karar verdiğimizde, aile kurmaya karar verdiğimizde en başta o niyeti çok sağlamlaştırmak gerekiyor. Ben bu aileyi kurarken mutlu, huzurlu, birbirini anlayan, dinleyen, sevildiğini ve değer gördüğünü hissettiği, biricik olduğunu hissettiği bir alan oluşturacağım diye başlaması gerekiyor.
1: Aslında burada evet, aileye bakış açısı ve işte bu sağlıklı iletişim için aslında bir niyet almak. Hani huzur içinde bunu tanımlarken söylediniz. Bu niyet üzerine belki iletişimi de inşa etmek gerçekten bir anlayış çerçevesi oluşturuyor. Aslında hocam, biz mesela aile danışmanlığında da hep şey deriz ya, işte bir çocuğun 3 ebeveyni vardır. İşte annesi, babası, bir de anne baba arasındaki o ilişki, iletişim biçimi. Aslında bunu da düşündüğümüzde, bu eşler arasındaki iletişim biçimi çocukların işte güven duygusunu ya da işte aidiyetini ve insanlar arasındaki bu ilişki kurma biçimlerini, becerilerini nasıl etkiliyor acaba?
0: Yani hocam şöyle düşünün, çocuk en başta kendini güvenli bir alanda hissetmek ister. Yani sağlam bir yerde zemine ayağını basmak ister. Sürekli evde birbirini eleştiren, birbirini beğenmeyen, sürekli kusur arayan bir anne baba varsa, çocuk da zaten kendini o yetersiz hisseder, mutsuz hisseder. Burada aslında

0: siz de danışman alıyorsunuz, ben de alıyorum. Ben aileler geldiğinde şunu söylüyorum. Mesela çocuklarınız için çok titizleniyorsunuz. Ona çok özen zamanlar ayırıyorsunuz. İşte bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Hayatınızın merkezinde çocuğunuz. Ama anne ve baba olarak birbirinize saygı göstermediğinizde, birbirinize karşı muhabbet göstermediğinizde, sevgi göstermediğinizde en büyük hasarı çocuk alıyor. Çünkü çocuk tedirgin oluyor. Belirsizlik ona kaygı oluşturuyor. Mesela araştırmalara baktığınızda çocukların kaygılarının temelinde güvensiz aile ortamı, güvensiz bağlanmadığı aile ortamından kaynaklı kaygılar yaşıyor. Sadece kaygılar çeşitleniyor. Burada biraz da şeye de değinmek lazım hocam. Hı hı. Eşler birbirini rakip gördüğünde ya da birbiriyle ilgili büyük büyük beklentiler olduğunda yıllar da geçse bunu bir türlü tamamlayamıyorlar. Kafada bitiremiyorlar yani. En başta aile şunu kabul etmesi lazım. Bu benim eşim. Bunlar benim çocuklarım. Artılarıyla eksileri de başı gözüm üstüne demesi gerekiyor. Yani bir değişim beklemek ya da daha iyisi olsun diye zorlamak yerine olanla mutlu olup olanla güzel vakit geçirmeyi hedeflemek gerekiyor. Biz arkadaşlarımızı seçtiğimizde hayatın akışında seçeriz. Ve onları çoğunlukla olduğu gibi kabul ederiz. Ve onlarla bir ilişkiye devam ettirmeye çalışırız. Daha saygı gösteririz, daha özen gösteririz. Ama işin içinde ailemiz olunca sanki onlara daha fazla hırpalama hakkımız varmış gibi en çok eleştirdiğimiz kişiler ya eşlerimiz ya da çocuklarımız oluyor. Yani çiftlerde siz de bunu çok görüyorsunuz. Ve de değişmeye zorluyorsunuz. İşte böyle yapmalı, böyle olmalı, beni anlamalı, bana bunu demeli, bana böyle hediyeler almalı. Bir sürü şey sayabilirsiniz. Çocuk böyle bir ortamda büyüdüğü zaman herkese karşı bir güvensizlik yaşıyor. Tedirgin çünkü. Nereden ne de geleceğini kestiremiyor. Ya da ailenin parçalanıp parçalamayacağından emin olamıyor. Sürekli bir diken üstünde. Ve ilerleyen zamanlarda da kendisi aile kurmakta çok zorlanıyor. Belki siz de böyle gözlemliyorsunuzdur.
1: Aslında burada dikkatimi çekti. Siz de bahsettiniz. Eşler hani sanki tanıştığında da hani evlilik öncesinde ve o evlilik sürecinde evet bunun bu huyu var, ben bunu değiştiririm. Ben bunu dönüştürürüm gibi bir ön kabulle de bazen aslında gördüğü şeyi hani evlilik kararı sürecinde ya da öncesinde ya bu nasıl olsa böyle birisi ama ben bunu değiştiririm, dönüştürürüm gibi bir hazır kabulle de aslında yapıyor. İlişkiyi başlatabiliyor ve iletişimi de bunun üzerine kurunca sanırım aslında o aidiyet ya da güven duygusuyla ilgili sorunlar olabiliyor. Bir de hocam, buyurun.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bizim toplumumuzda ya da başka kültürlerde de var mı? Bunu tam bilmiyorum da. Mesela düğünlerde bir şey var. Ayak birbirinin ayağına basma. Aslında bunun alt metninde birinin birinin üstüne egemen kurmak gibi bir alt metni var aslında. Toplumsal bir alt metni var. Böyle bir evliliğe başladığında zaten baştan bir yanlışla başlamış oluyorsunuz. Evlilikte aile kurmada kimse kimsenin üzerinde bir egemenlik kuramaz. Ancak her iki kişi birbirine saygı gösterdiğinde evlilik daha sağlam zeminlerde olur. Ben bazen şöyle düşünüyorum hocam. Mesela iş ortamlarında insanlar birbirine genelde çok saygılı davranır. Yani genelde diyorum. Çünkü kurallar vardır. Bir saygı çerçevesinde bir ilişki kurmanız gerekir. Ve orada kimse kimseye kaba söz söylemez. Mümkün mertebe onun güzel davranışlar içerisinde ilişkiyi devam etmeye çalışır. Ve günün sonunda uzun vadede çalıştığınız zaman da iş arkadaşlarınızı birbirinize karşı seversiniz. Yani ondan rahatsız olmazsınız. Demek ki ben onu gözlemleyince şunu söylüyorum. Aile ortamında ister çocuğunuz olsun, ister eşiniz olsun, en başta saygıyı, onun bir birey olarak saygı görmeye ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Sözlerine, kararlarına, kök ailesine, geçmişine, bedenine, fiziğine, saçına, gözüne, kilosuna, ona saygı duyup olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Biz iş arkadaşımıza fiziğinden dolayı bir şey söyleme hakkına sahip miyiz? Değiliz. Bu ailemiz için aynı titizliği göstermeniz gerekiyor. Bence herkes en fazla titizliği ailesine göstermesi gerekiyor. Çünkü başka sermayesi yok. Yani hastalandığında yanında olacağı o, vefat ettiğinde bile başında duracağı o, onlar ailesi yani. O yüzden ailemiz varken bizim enerjimizi başka şeylerde kaybetmemiz de çocuklar için de bizim için de aile için de iki sinyalleri veriyor.
1: Evet. Aslında hocam
0: dağıttım mı konuyu?
1: Yok. Aslında geliyor aklıma. Hani

0: Aile içinde bazen, daha doğrusu bu genel iletişim becerilerinde de bazen tuzaklara düşüyoruz ya, işte sürekli öğüt vermek ya da sürekli eleştirmek ya da sürekli bir tavsiyede bulunmak. Aslında bunun yerine gerçekten dinlemek nasıl mümkün olabilir?
1: Hocam, en başta bir komut vermekten bir vazgeçmek gerekiyor. Mesela siz de bunu dışarıda gözlemliyorsunuzdur. Ben de çok gözlem yapıyorum dışarıda. Bir AVM'de, bir piknikte ya da bir yolculuk anda montunu giy. Orada oturma, buraya kal, çorbanı iç. İşte şunu çıkar, az. Sürekli bir komut verme ihtiyacı hissediyoruz. Aslında bunun da eğitim olduğunu zannediyoruz. Halbuki bunları tamamen bırakıp, çocuğun öyle doğal haline bakıp, onu oynarken böyle gözlerin içine bakarak izlemek, gülümseyerek izlemek. Bu bile onun için o kadar büyük ihtiyacını karşılıyor ki. Kabul gördüm. Ben burada ailem beni onayladı. Onun yanında rahattım. Yani özellikle çocuklar için düşünün. Sürekli biri size komut verdiğinde duyduğunuz rahatsızlığı çocuklar iki misli yaşıyor. Gözünün içine bakmak aslında en kıymetli olan. Aynı sofrada oturup gözün içine bakarak ne yaşadın, ne hissettin, neler yaptın, bunları anlamak iletişim için çok değerli, çok kıymetli.
0: Evet. Gerçekten anlayabilmek, yani anlaşılmak mesele. Hatta George Orwell'ın güzel bir sözü vardı, o geldi yine aklıma. Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu diye. Anlamak ve anlaşılmak bu noktada çok kıymetli. Bir de hocam burada biraz anlamak ve anlaşılmak için kullandığımız bazı araçlar var, enstrümanlar var. Bunlardan birisi de mizah. Mizahı kullanmak. Bu aslında aile ilişkilerinde çoğu zaman göz ardı da edilebilen ya da daha önce çok konuşulmayan konulardan birisi. Bu mizahı kullanmak aile ilişkileri nasıl etkiler hocam?
1: En başta hocam neşe katar, yaşam enerjisi katar. Düşünün işte herkesin birbirine takıldı ama bu böyle rencide etme bir takılmaktan bahsetmiyoruz. Yani tatlı muhabbet, işte güzel bir şaka, izlediğimiz bir filmin repliğiyle birbirinize takılmak ya da işte mesela şu anda kalabalık ailelerde bazen bir araya gelip videolar falan çekiyorlar, eğlenceli videolar çekiyorlar. Bu ailede güzel bir bağ geliştiriyor. Mesela izlediğiniz bir film var. O filmin bir repliği sizin evinizde bir mizah konusu olabiliyor. Ya da sizin işte takıldığınız bir nokta var. O takıldığınız nokta ailede bazen mizah oluşturabiliyor. Mizah özellikle hocam şöyle ben gözlemliyorum. Eğer çocuğunuz varsa ve genç varsa evde, bunlar okulda arkadaş çevresinde böyle neşeliler, kahkahalar atıyorlar, komikler ve arkadaşları tarafından komik bulundukları için kabul görüyorlar. Aynı çocuk eve geldiğinde kendini kapatıyor. Çünkü eleştirileceğini düşünüyor. O mizahın ya da o esprinin ev ortamında kabul görmeyeceğini düşünüyor. Ve böyle somurtuyor, aileye bir şey katmıyor. Ama evde gençler varsa evde aslında bir neşenin olması gerekir. Bir kahkahanın olması, bir enerjinin olması gerekiyor. O gencin neşesinin bize yansıması gerekiyor. O yüzden o çocuklar mizah yaparken ona katılmak, bir şaka yapıyorken ona katılmak, evde işte bir espriye büyütmek, böyle köpürtmek aslında mizah. Dışarıdan da baktığınızda o evde birbirlerinin ne kadar iyi anlaştıklarını görürsünüz. İnsanlar mesela birbirinin yanında eğlendiğinde, güzel muhabbet kurduğunda, şakalaştığında ve neşeli bir ortamda ilişkiyi devam ettirir. Yani
0: Aslında
1: şimdi oradan
0: hocam
1: devam etmek isterseniz.
0: burada şey geldi aklıma. Mesela mizahın hani ev içerisinde, aile ortamında yapıldığında çocuk aslında müspet manada, işte olumlu, bir kişiye hakaret etmeden, küfür etmeden, incitmeden de komik bir durumun açıklanabileceği, izah edilebileceğini görüyor ya. Şimdi gençler arasında maalesef bazen gözlemliyoruz, işte hakaret, işte lakap ya da küfürlü argo kelimelerle gülmeye çalışıp mizah yapmaya çalışıyorlar. Aslında aile içerisinde böyle mizahı güzel bir araç olarak kullandığımızda o genç belki toplumda güzel bir mizah yaptığında arkadaşlarına da güzel bir örnek olabilir.
1: Daha çabuk kabul görür. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hocam, anlar mısınız? Eskiden evlerde böyle tüm tavuk kesildiğinde bir lades kemiği çekilirdi. Ve o haftalarca birbirini takip ederdiler. Ses izledim ya da şunu yaptım diye. Ya da bir işte ses müzik açılıp işte teyipten ses kaydı alınır. Orada

0: bir araç.
1: Evet.
0: Çünkü çocuklar sürekli bir öğretmen gibi akıl veren anne baba istemez. Onunla gülen, şakalaşan, eğlenen, yeri geldiğinde oynayan, yeri geldiğinde dinleyip onu anlayıp derdini dinleyen bir anne baba ya daha yakın hisseder kendini.
1: Evet hocam, tam da mizahı bu noktada hani aile içi iletişimde bir araç olarak görmek çok kıymetli. Evet, sayın hocam, sevgili dinleyiciler, kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar programımız devam ediyor.

0: Evin Yankısı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ankara için yatsı ezanı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Evin yankısı devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, bugün Evin Yankısı programında huzurun izinde iletişim, mizah, oyun ve aile ritüelleri başlığı altında aile içi iletişimi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün kıymetli konuğumuz Semra Özbey bizimle birlikte. Hocamızla programın ilk yarısında huzurlu bir ev denildiğinde ne anlıyoruz, ne anlamalıyız ve huzur aile içinde ne anlama geliyor? Ve sağlıklı aile iletişimin temel özellikleri neler? Bunları konuşmuş olduk ve bu aile ilişkilerinde mizahın kullanımına değinmiştik. Evet hocam, buradan aslında devam edebiliriz diye düşünüyorum. Mizah, evet, aile ilişkilerini güçlendiren bir şey ve birlikte gülmenin hem psikolojik açıdan hem de ilişkisel açıdan işlevleri var. Bu çok kıymetli. Peki burada hani mizahı ne ölçüde kullanmalıyız? Hani ne zaman aile üyeleri arasında bağ kurucu bir faktör olur? Ya da bu işte bir alaya, küçümsemeye ya da incitmeye dönüşür mü? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Dönüşmez hocam. Sonuçta o ailede bir zaten bir gelenek, bir kültür dönüşüyor. Sonradan aileye biri dahil olmuyor ki. Çocukluğundan beri evde kaliteli bir mizah varsa, herkes birbirini neşelendirmeye çalışan bir mizah varsa aynı zeminde ilerler. Yani yaş ilerlese de önce bir çizgi film repliğinden bir mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Bir dönem çok şey vardı. Madagaskar diye bir çizgi film vardı. Orada bir replik var işte, uyanın Bay Alex, uyanın ve kalkın diyor. Mesela biz çok zaman çocuklarımız küçükken onları uyandırırken o çizgi filmi sevdikleri için öyle uyandırırdık. O evde mesela komik bir şekilde uyandırma gibi. Yaşları ilerleyince başka bir şeyden bir şeyler katıyorsunuz. Ama o evin kendiliğinden bir şey gelişiyor. Yani bu ne demek? Bu ailede birbirine insanlar küçük küçük takılırlar. Birbirlerine şaka yaparlar ve bu kimseyi incitmez. Çünkü amaç orada onu rencide etmek değil ki.
0: Evet.
1: Yani onunla tatlı bir bağ kurmak. Zaten çocuklarla tatlı bir bağ kurduğunuzda çocuk evdeki varlığından memnun kalır. Dışarı onun için o kadar cazip olmaz. Evinde onun sözlerine gülünüyor, neşelerini katıyor. Çünkü herkes başarılı olmak zorunda değil hocam.

0: ya da herkes iyi yani böyle bütün mükemmel özellikleri taşımayız. Ama bizim esprimizin kıymetli olduğu bir yerde kendimizi kıymetli hissederiz. Büyük başarılara ihtiyacımız yoktur. Sevildiğimizi evet. hissederiz. Çok büyük bir şey kanıtlamamıza gerek yoktur. Bunu da bu çocuğun aileden başka nereden tatmin olacak? Nerede yaşayacak yani?
1: Doğru.
0: En rahat yaşayacağı yer. Ben biraz da şeye değinmek istiyorum hocam. Biraz da ailenin işini kolaylaştırmak adına aslında buna değinmek istiyorum. Şimdi böyle genel açıklamalar yapıyoruz ama bazen aileler nasıl yapacağız bunu diye düşünebiliyor.
1: Evet, somutlaştırmak gerekebiliyor.
0: Evet, somutlaştırmak gerekiyor. Mesela bir WhatsApp grubu düşünün. Aile üyelerinin ortak olduğu bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubundan komik videolar atıp onunla işte ortak komik bir şey geçebiliyor ya da evdeki komik bir işte yemek yaptınız, yemeğin şekli şemal bir şeye benzemedi, komik bir görüntüsü oldu, işte bugün benden de bu deyip atıp orada bir mizaha devam edebilirsiniz. Bir dönem çok yaygınlaştı işte aile bireyle bir araya gelip opera sesi çıkara çıkara sona doğru ilerleyen bir. Onu izlerken biz bile çok gülüyoruz değil mi? Bir de onun çekildiği anı düşünün. Nasıl bir keyifli ve neşeli bir ortam. Bunun için aslında biraz kafa yormak gerekiyor. Aile oyunları çok neşe katıyor aileye. Evet. Orada aslında bir taraf, şöyle güzel bir tarafı da var bunun. Orada aile bireyle birbirinin farklı yönlerini, gizli yönlerini de tanıyor. Hırslarını, rekabet duygusunu, düşünce yapısını, kelime dağarcığını. O yüzden ailede oyun oynarken aslında herkesin birbirini tanıyacağı bir ortam oluşuyor. Mesela akıl oyunları. Birçok akıl oyunları, kutu oyunları var.
1: Evet.
0: Tabu gibi bir oyun. Kesinlikle kadar keyifli, neşeli, birlikte eğlenerek oynayacakları bir olay. Scrabble, kelime oyunu olarak çocuklara hem kendimize hem çocuklara bir kelime dağarcığını güçlendirecek bir oyun. Kelime oyunları. En basitten hocam hiçbir şey bulamadığınız bir piknik ortamını düşünün. Küçük küçük çakıl taşlarını toplarsınız, ortaya yarsınız, üzerine yumruk vurur, dağıtırsınız, kımıldamadan toplamaya çalışırsınız. Ya da kibrit çöplerini de ortaya atarsınız, kımıldatmadan çekmeye çalışırsınız. Hem bir yandan çocuğunuzun dikkati gelişir, hem neşelenir, hem çocuğun refleksini ölçmüş olursunuz. Hem de orada bir eğlence ortamı oluşturmuş olursunuz. Çok böyle büyük bir şeylere ihtiyacımız yok. Bir maket yapmak, 1000-1500 parçalık bir yapbozu ailece beraber yapmak. İşte yanınızda çayınızı, meyvenizi alıp 1500-2000 parçalık bir yapbozu sabırla yapıp gün sonunda bitince işte çerçeveleyip asmak. Bunlar aslında hayata, zaten yeterince hayat stresli. Evet. Bazen çok karmaşık olabiliyor. Ama böyle küçük ve basit şeyler hayatımızın rutininden biraz daha bizi çıkarıp neşe ve keyif katıyor. Birlikte yapılan hobiler. İşte taş boyama, birlikte bir tablo yapma, maket yapma, birbirimiz daha iyimizi sağlayacak her türlü oyun. Uno bile mesela baktığınızda basit bir oyundur ama saatlerce çocukları oyalar. Ve böyle bir ev ortamında çocuk sanal dünyadan da uzaklaşmış olur. Bizim ailelere diyoruz ki çocuğunuzu sosyal medyadan, işte sanal ortamda mümkün mertebe uzak tutun. Nasıl diyor? Böyle işte. Akşamları bir rutinde oturup çay içerken onlarla sohbet ederek, o sohbet işte şöyle yap böyle yap akıl vermeli bir sohbet değil. Ne yaptın, nasıl yaşadın, arkadaşların nasıl, saçın çok güzel olmuş, bak bu sana çok yakışmış, sen gitgide güzelleşiyorsun. Yani bu çocukların ihtiyacı başkasından duyacağı şeyleri sen evinde çocuğuna söylüyorsun. Ondan sonra bir kutu oyun oynuyorsunuz, bir saat iki saat zaman geçiyor. O zaman çocuk sosyal medyadan zaten uzaklaşmış oluyor. Ya da birlikte ödevini bile birlikte yapması ya da onun yanınızda o yaparken siz başka bir şeyle uğraşıp aynı odamı paylaşmak. Bunlar biraz daha somutlaştırmak lazım. Birlikte yemek yapmak. Belki böyle çok afaki geliyor ama küçük küçük işte 4-5 malzemeyle yemek yapıp yarışma yapmak. İnsanlar MasterChef'i defalarca tekrarını izliyor. Evinizde böyle bir ortam oluşturabilirsiniz. Çok zor şey değil. Evdeki malzemelerle. Yani az malzemeyle neler yapabileceğini çıkartıp puanlama yapılabilir mesela. Biraz benim aklıma gelen bunlar tabii ki. Sizler evet. de belki bir şeyler ekleyebilirsiniz.
1: Teşekkür ederiz hocam. Aslında tam böyle aile içinde iletişim biz hep böyle basit kalıplar, kurallar üzerinden çoğu zaman konuşuyoruz ama işte bu iletişimi güçlendirecek araçlardan bahsetmiş olmak kıymetli. Mizahtan bahsettik. Oyun. Biz hani yetişkinler aslında yaşları ilerledikçe bir oyun oynama hani ya ben oyun mu oynayacağım gibi düşünebiliyor ama oyun sadece ya çocuklar için var olan bir şey değil.

0: iletişim kurmada aslında kıymetli bir araç ve aslında her zaman böyle şeyi çok konuşuyoruz, dertleniyoruz. Ya işte herkes sosyal medyada da vakit geçiriyor, telefondan, ekrandan başımızı kaldırmıyoruz falan. Evet, sosyal medyayı, telefonu çocuğumuzun elinden alalım ama yerine ne koyacağız? O vakti nasıl değerlendireceğiz? Aslında bahsettiğiniz örnekler, işte kutu oyunları hem keyifli hem aile üyelerinin birbiriyle iletişim kurabileceği, duygularını keşfedebileceği, paylaşımda bulunabileceği bir alan açıyor. Bununla ilgili duygu oyunları var, dediğiniz gibi akıl oyunları var. Hem sosyal anlamda günlük yaşadığı olaylar, hem bilişsel gelişimi, hem duygusal olarak kendini ifade etmesine de katkı sağlıyor. Aslında bu açılardan da önemli hocam. Evet, dinleyicilerimizden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimizin mesajı var. Selamun aleyküm Serdarhan hocam. Betül Ocaklı ben demiş. Aleyküm selam Betül Hanım. Programınızı keyifle dinliyorum. Kıymetli Semra hocama da sevgilerimi gönderiyorum. Sayın hocam, aile bizim kalemizdir. Önce onu korumalı ve ona sahip çıkmalıyız şüphesiz. Hocama tavsiye edebileceği kitaplar varsa öneri almak isterim. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun Betül Hanım. Evet hocam.
1: Evet, Betül Ocaklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun ve Haluk Yavuzer'in bu zönde gerçekten çok güzel kitapları var. Aile içi donatımları anlatan, gelişen anne ve çocuk. Bence biraz Doğan Cüceloğlu bizim kültürümüzde de çok iyi analiz eden bir bilim adamıydı, sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben hep Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarıyla böyle bir önce başlanılmasını tavsiye etmişimdir her zaman. Önce oradan başlamak lazım. Doğan Cüceloğlu önce bir aklıma geldi. Serdar Hocam, sizin belki daha güncel kitaplardan vardır ama bana böyle aile içi dinamik deyince ilk aklıma gelen kişi gerçekten Doğan Hoca'yla Haluk Yavuzer oluyor. Bizim dünyamızı daha iyi anlıyor. Çocukları, kendi toplumumuzu, Anadolu toplumunu çok iyi anlayan örneklerle veriyor. Buradan başlanabilir, buradan tavsiye edebilirim.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Gerçekten dediğiniz gibi kültürümüzü ve toplumu anlayan kıymetli isimlerdi. Kitapları tabii ki tavsiye ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi hocam, aile içi iletişim dedik, mizahın ve oyunun kullanılması dedik ve bir taraftan da hani aile ritüelleri diyoruz. Aile içerisinde bir yapılması beklenen ya da yapılan şeyler. Burada ne anlamalıyız hocam?
1: Bir ritüelin ne olduğunu açmak lazım. Ritüel demek hocam, o aileye ait olan, o aileye has, özel, her zaman yapılan, geleneksel olarak devam eden. Aileye dışarıdan birileri dahil olduğunda, işte gelin, damat ya da işte enişteler dahil olduğunda da bozulmadan, devam eden, süre gelen bir gelenektir aslında aile ritüelleri. Ritüel zaten sürekli devam eden anlamına gelir. Aile ritüellerinin şöyle güzel bir güçlü yanı var, kültürel aktarımı sağlar. Hem o ailede ait olan diğer nesle aktarılacak kültürel aktarımı sağlar. En güçlü tarafı budur. Ritüel denince bu ailede ne sağlar? Bize ritüeller ne sağlar? Bağları güçlendirir. Akraba bağlarını güçlendirir ki bizim dinimizde akraba bağlarının devam etmesi, sıla rahimi, ömrü bereketlendiren bir şey sıla rahim. Yani hem Peygamber Efendimiz'in defalarca tavsiye ettiği ve Kur'an'da ayet olarak emredilen bir şey, akraba bağlarının devam edilmesi. Ritüeller akraba bağlarını, aile bağlarını güçlendirip bir sonraki nesile aktarmayı sağlayan bir şeydir. Biraz daha somutlaştıralım isterseniz Sayın Hocam. Düzenli olarak akşam sofraları, çay saatleri, sinema günleri, İşte belli bir ailenin, işte bizim evde cuma günü sohbet olur. Mutlaka biz oturur manevi sohbet yaparız ya da biraz Kur'an okur, tefsir yaparız. Ama bu bizim için hiç vazgeçilmez diyeceğiniz bir tefsir, şey de olabilir, yani ritüel de olabilir. Bu ailenin yapısına, dinamiğine göre çeşitlendirilebilir. Pazar kahvaltıları, işte belli bir zamanda her ayın aynı şeyinde ailede bir kültürel etkinliğin yapılması. İşte bazı ailelerde şey vardır, işte her ayın bir bilmem gününde bütün akrabalar bir araya gelir, bir arada toplanır. Ne olursa olsun bütün akrabalar, işte kuzen günleri, burada toplanmaya devam eder. Örnek veriyorum, bir kuzen günü düşünün.

0: akrabalar arasında bir kuzen gününüz var. Aynı şehirde oturan kuzenlerinizle birlikte böyle bir ayda bir toplanıyorsunuz. Aileye kim gelirse gelsin, gelin olsun, damat olsun, enişte olsun, dışarıdan kim gelirse gelsin, buraya dahil oluyor. Aileyle zaten tanışma fırsatına erişmiş oluyor. Ailede evet. Yeni bir işte geleneksel pikniğimiz var. Biz her sene bir gün mutlaka geleneksel pikniğe gideriz. Bu ailenin güçlü, köklü, kuvvetli bir aile olduğunu gösteriyor. İnsanın ihtiyacıdır hocam. Bir güce, bir kuvvete sırtını yaslamak ister. Hı-hı. Güçlü ve kuvvetli ve kalabalık aileler insana bu duyguyu verir. Yani çocuk büyürken der ki benim güçlü bir ailem var, kök bir ailem var. Şimdi yeni nesil ya da geleneksel toplumdan uzaklaştıkça biz çekirdek aileye daha çok yapıştık ama çekirdek aile sorunlarıyla tek başına mücadele eden böyle bir acemi bir üye yani.
1: Evet.
0: Çünkü o kökler, o geleneksel destek, birbirini koruyup kollama duygusundan uzak 4-5 kişi kendi arasında çırpınıp duruyor. Ama bir büyük ailede düşünün. Sorunlar kendiliğinden kaynıyor bile arada. Çünkü herkes ucundan tutuyor. Hemen bir destek oluyor, hemen bir büyütüyor. Hı-hı. Mesela böyle ailede çocukları ve gençlerin tanımaya çalıştığımızda bazen mesela deriz kuzen günlerine devam ettiğinizi düşünün. Hı-hı. Orada sürekli böyle taklit yeteneğine olan biri var kuzenleriniz arasında. Evet. O orama bir renk katıyor ama siz onunla öyle bir anı gerçekleştiriyorsunuz. Onunla onu eşleştirdiğiniz zaman diyorsun ki ya ne tatlı akşam muhabbetleri oluyordu. Hı hı. O bize böyle taklitler yapardı ve biz çok güler, çok eğlenirdik. Ya da türkü geceleri oluyor. İşte hı hı. Güzel sesli biri var arada. Bir şey söylüyor. Herkes ona eşlik ediyor. Orada bir evde bir keyif oluyor. Ya da güzel Kur'an okuyan biri var ailede. Yani bir oku da bir ferahlayalım, bir rahatlayalım. Şöyle bir ortamda bir huzur bulalım diyorsunuz. Evet. Bunları tek başınıza sağlamanız mümkün değil. Evet. Ama ritüeller içerisindeki o topluluktan birileri mutlaka bunlar aralarında vardır.
1: Hı hı.
0: O yüzden aile ritüelleri aile bağlarının devamlılığı için çok özel, çok kıymetli. Ben mesela hiç ritüeli olmayan ailelere şöyle öneriyorum. Diyorum ki mutlaka akşamları yemenizi sabitleştirin. O sofrada mutlaka telefonlar bırakılarak birbirinizi dinleyin ve zaman ayırın. Hiçbir şey yapamıyorsanız, yemek saatiniz uymuyorsa çay saatiniz olsun.
1: Evet.
0: O da mı olmuyor, meyve saatiniz olsun. O da olmuyorsa pazar kahvaltınız mutlaka olsun. Ama bundan taviz vermeyin. Evet. O pazar ne olursa olsun o kahvaltıda herkes bir arada olsun. Yani özel bir şey hazırlayın. Çocuk uyandığında o kokuyla uyansın.
1: Hı-hı.
0: Şimdi bugün pazar, oh içeriden mis gibi börek kokusu geliyor, sucuk kokusu geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Yani o onun anısının beraber bir ne güzel bir şey canlanıyor. Hı-hı. Beyninde bir güzel bir alan açmış oluyor.
1: Evet, aslında hocam böyle her ailenin kendine özgü dinamikleri, unsurları var. Kendine özgü bir yapısı var. Bu kendine özgürlük içerisinde bir dinamik şey belirlenebilir. Hani aile ritüeli evet. dediğimiz ve aileye özgü bir etkinlik düzenli bir şekilde yapılabilir. Hocam şimdi yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toparlayacağız.
0: Tamam, tabii.
1: Son olarak bir toparlama yapmak istiyorum izninizle.
0: Estağfurullah.
1: Evet sevgili dinleyenler, bugün Evin Yankısı'nda eğitim danışmanı ve aile danışmanı Sayın Semra Özbey hocamızla evimizde daha huzurlu bir ortam oluşturmanın yollarını konuştuk. Aslında konuşulacak çok mevzu var. Biz böyle güzel bir akışta ilerledik. Vakit nasıl geçti gerçekten anlayamadık. Programımız boyunca aslında ailede huzurun farklılıkların konuşulabildiği, duyguların küçümsenmediği, çatışmaların ilişkiye zarar vermeden çözülebildiği ailelerde olduğunu gördük. Aslında sağlıklı iletişim de karşımızdaki kişiyi anlamak ve anlaşılmakla ilgili ve bununla ilgili de mizahı, oyunu, aile ritüellerini bir araç olarak kullanabileceğimizi gördük. Öncelikle değerli katkıları için konuğumuz Sayın Semra Özbey hocamıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Güzel bir programdı, keyifli bir programdı. Başarınızın devamını diliyorum.
1: Çok sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Hocam aile bizim en güvenli limanımız, kıymetlimiz. Ailemizi gerçekten korumak için dediğim gibi niyetimizi öyle alıp aileye yoğunlaşmak.

0: gerekiyor. İnşallah da herkes de bu niyetle ailesine sahip çıkar diyeceğim.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz katkılarınız.
0: Ben teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Bilgi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için. Bizi dinleyen siz değerli dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Evinizde daha fazla huzur için belki bugün küçük bir adım atabilirsiniz. Ve yayın sürecindeki katkıları için genel yayın yönetmenimiz Halil Beggi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Gelecek hafta yine aynı saatte evimizdeki yankıları daha derinden keşfetmek için yeni bir gündemle buluşacağız inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Ben Serdar Handuru, 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programından hepinize sağlık, huzur ve sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günler diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim.

0: Serdar Handuru'nun hazırlayıp sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa

0: Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de en çok zikrettiği, anlattığı peygamberlerden birisi sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin büyük dedesi İbrahim aleyhisselam'dır. İbrahim aleyhisselam aynı zamanda Allah-u Teala'nın bize şahsiyetini örnek gösterdiği peygamberlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim iki peygamberi özellikle örneğinizdir. Böyle insan olunacak, böyle mümin olmak gerekir diye öne çıkarıyor. Onlarca peygamberden söz ediliyor Kur'an'da. Onlar da şüphesiz Allah'ın örnek kulları. Ama özellikle İbrahim aleyhisselam Allah'ın iman davasındaki örnek kuludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de zaten müminlerin önündeki rehberdir, ışıktır. İbrahim aleyhisselamın özellikle bütün müminlere örnek gösterilmesi şüphesiz onun Allah'ın razı olduğu karakterinden kaynaklanıyor. Sadece büyük bir peygamberin Muhammed aleyhisselamın dedesi olmak gibi bir meziyet İbrahim aleyhisselamı öne çıkarmıyor. Çünkü Allah'ın kullarına göstereceği örneklerde dedelik, amcalık, evlatlık, yeğenlik gibi forslar bir kıymet belirtisi değildir. Allah hiçbir kulunu filancanın şusudur, filancayla şöyle yakınlığı var diye öne çıkarmaz. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberin oğlunu öne çıkardı ama bataklığın örneği olarak öne çıkardı. Bu nedenle İbrahim aleyhisselamdan söz ederken Kur'an, içinde Kur'an-ı Kerim'in bir de İbrahim suresi de var. Sadece isim olarak değil, bir surenin ismi bile İbrahim suresidir. İbrahim aleyhisselamı Allah öne çıkarırken, sizden önce ne büyük şahsiyetler vardı, bakın tarihiniz ne büyük insanlarla dolu der gibi, şöyle nostaljik hatıraları tazelemek için, Allah'ın dostlarından örnekler vermek için, İbrahim aleyhisselam işte çok yemek ikram ederdi de sofrası ikramsız kalmazdı gibi tarih öğretmek için Allah ne İbrahim'i ne de başka bir kulunu örnek göstermiyor. Göstermedi. Sadece kimden razı Allah? Kime kulum diyor? Kimi cennetine koyacak? Nasıl kulluk istiyor Allah? Bunu göstermek

için Nuh'unu anlattı, Yusuf'unu anlattı, Yakub'unu anlattı, Ashab-ı Kehf'i anlattı, Ashab-ı Uhdud'u anlattı. Bunun için İbrahim'i anlatıyor Allah-u Teala. Biz Allah'ın peygamberlerini ve onların Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan karakterlerini, şahsiyetlerini ve ortaya koydukları tavırlarını bu mantıkla dinlediğimiz zaman Allah'ın kitabından istifade etmiş oluruz ve elbette Allah bize siz de peygamber olmak için bu şekilde mücadele edin, sonunda peygamberlik rütbesine erersiniz demiyor. Müminlik budur diyor. Zirvedeki hedef İbrahim aleyhisselamdır, Yakup aleyhisselamdır, Yusuf aleyhisselamdır. Bunlar zirvedeki hedeflerdir. Ashab-ı Kehf zirve hedefteki insanlardan oluşuyor. Sen de Ashab-ı Kehf olmak için Ağrı Dağı'na çıkıp 300 sene orada karın altında nöbet tutman gerekmiyor. Ama Allah'a isyan söz konusu olunca en azından kralın karşısına çıkıp yerlerin göklerin Allah'ı varken sizin şirkinize biz itaat etmeyiz dedikleri Ashab-ı Kehf gibi olmayı beceremiyorsan bile bir istifa dilekçesi A4 kağıdına memur olmaktan ayrılmak istiyorum de, Allah'a isyan olan bir zeminde bulunma. Böylece sen de Ashab-ı Kehf'i olmuş olursun 2000'li yılların. Ağrı Dağı'na da çıkman gerekmiyor. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfe'u. Senin o dilekçeni Allah arşa kadar yükseltir o zaman. Sen Ağrı Dağı'na çıkıp mağaralarda 300 sene beklemeden Allah seni arşında ileyhi yes'adul kelimut tayyib. O senin hoş dilekçen. Ben memur olmak istemiyorum. Başımın açılmasındansa bir gece kondu da tek öğünle ömrümün sonuna kadar yaşamaya razıyım. Ama Allah'a isyan olan bir işle, erkeklerle aynı ortamda bulunacak şekilde rızık kazanmak istemiyorum diye bir dilekçe yaz. O dilekçeni Allah zalimin önünde dağlarda 300 sene beklemeye razı olacak kadar cüretli bir şekilde imanını gürleyen Ashab-ı Kehf gibi seni de Allah ebedileştirsin. Kıyamet günü seni de Allah Ashab-ı Kehf'le beraber, Ashab-ı Kehf'le beraber dirilsin. Çünkü herkes örnek aldığı, örneklendiği ile beraber dirileceği günde o senin dilekçen biiznillah seni levh-i mahfuzda kayıtlı mübarek kullarından biri haline getirir. Demek ki Allah Kur'an'ında Ashab-ı Kehf'i, Ashab-ı Uhdud'u, İbrahim'ini zevk için anlatmıyor. Kur'an tarih kitabı değil, iman ve amel kitabıdır. İbrahim'e iman etmek, Allah'ın dostu, peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi olarak iman etmek, beğenmek ve onun gibi amel etmek için Allah'ın kitabında İbrahim suresi var, İbrahim Aleyhisselam var. Evlat sevgisine karşı ne büyük bir imtihan içinde olduğunu, evlat insanı 30 sene kanlı gözyaşlar akıttırarak neticede ama olmana sebep olacak kadar yüreğini yakacak bir dağ ateşi olduğunu görmen için Allah Yakub'u anlatıyor, Yusuf'u anlatıyor. Bunlar hikaye değil, iman kitabı bunlar. Bunlar iman ettiğimiz şeyler. Kardeşler, İbrahim Aleyhisselam 1-5-10 konuda değil, Allah'a giden bütün yollarda levhası bulunan bir işarettir. İbrahim Aleyhisselam'da usvetun hasene, sizin için çok güzel örnekler var diyor Allah. Fi İbrahim'e vellezine ma'h, hem İbrahim'de örnek var, hem İbrahimleşmiş, İbrahim'in kadrosuna geçmiş kulları var Allah'ın. Belki İbrahim'in oğlu değil, belki İbrahim'in yeğeni değil ama ruh İbrahim ruhu, hayat tarzı İbrahim.

İbrahim'in tarzı, Nemrut'un karşısına çıkma yüreği taşıyan ve Nemrut'un ateşinde yanmayacak giysiler, iman giysileri içerisinde olan İbrahimlerde örneği var. İbrahim'i bir tane değil Allah'ın. Ne İbrahimleri var, hiçbir ateş onları yakmadı. Vücutları yandı, eridi, azaplarda bir deri bir kemik bile kalmadılar. Kılları bile kalmadı ama isimlerini Allah ebedileştirdi, hiç ölmediler. Allah'ın katında İbrahim ve İbrahim gibiler diye dosyaya kondular. İbrahim aleyhisselam sadece kurban bayramlarında, namaz vakti gelinceye kadar insanları oyalamak için oğlunu nasıl kestiğini anlattığımız hikayenin aktörlerinden birisi değildir. Bizim şu oğlunu kesiyordu da, işte tam bıçağı taşa vurdu da, taş bile kesildi de onun biricik derisini kesmedi hikayesi, Kur'an'a yazık ettiğimiz, İsmail'i heder ettiğimiz yanlış işlerdendir. Ve Kurban Bayramı, İsmail'in kesilmesinin her sene tekrarlanan yıl dönümü değildir. İsmail'i kesmeye götüren İbrahim'i ve oğlunu İsmail'i anlatan Allah Kur'an'ında böyle anlatmıyor. Nereden çıktı baba oğlunu rüyasında kesmeyi görmüş de filmi niye yarısından başlıyorsun? Film oradan mı başlıyor? Rüyasında kesmeye götürmüş. Nerede gördün rüyasında kesmeye götürmüş? Allah Kur'an'ında söylüyor. Kur'an oradan mı başlatıyor olayı? Bu İsmail'e yazık etmektir. Bir İsmail gösterdi Allah bize. O da camilerde kurban hikayesi oldu gitti. İbrahim gösterdi. O da ateş yakar mı yakmaz mı insanı hikayelerine konu oldu. Bunlar iman meseleleri. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ne demekse, bir Müslüman için bu la ilahe illallah hangi ciddiyet atmosferinde ve hangi ağır konular içerisinde ele alınması gereken bir şeyse, İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'i kurban gibi kesmek için yere yatırması da aynı la ilahe illallah'ı anlatan Kur'an'ın konularından biridir. Hiçbir şekilde bu masal konusu olamaz. Bu kurban bayramında değil, çocuğa annesinin hamile kaldığı gün düşünülmesi gereken bir şeydir. Çünkü Kur'an 15 yaşında İsmail'i kurbanlık koç gibi kesmeye götürdüğü günden başlatmıyor bu filmi. Nereden başlatıyor? Şimdi Saffat suresinin, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 83. ayetinden itibaren şu film nasıl başlıyor? Bir defa buna dikkat edelim. O inne min şi'atihi le İbrahim. 82. ayete kadar Allah Nuh aleyhisselamın mücadelesini anlattı. Şirk tuğyanının nasıl insanlığı helak ettiğini, Nuh aleyhisselamın 10 asra yakın bir zaman mücadelesinin 100 kişiye bile fayda etmediğini, Allah'a şirkin, azgınlığın, isyanın ve söz dinlememenin yeryüzünün sulara boğulmasına nasıl neden olduğunu ve sadece Nuh aleyhisselamla beraber birkaç kişinin gemiye çıkıp kurtulduğunu anlattıktan sonra bu ayet, film nereden başlıyor dikkat et. O inne min şi'atihi le İbrahim, Nuh'un tipinden, Nuh'un grubundan, Nuh gibilerden, Nuh'un mücadele tarzından birisi de İbrahim'di diyor. O inne min şi'atihi le İbrahim. Demek ki İsmail'in kesilme hikayesi önce yeryüzünde Allah'a şirk yüzünden, tuğyanın, isyanın ve azgınlığın sebebinin olduğu bir olaydan dolayı, yeryüzünün bütününün bir helak zemini ve zamanın bir bölümünü sular altında geçirme tufanının nedeni İsmail'le ilgili süreçte var bir defa. Ve inne min şi'atihi le İbrahim. Öyle rüyasında gördü,
aldı İsmail'i, boynuzlarından bağlayıp kesmeye götürdü. Allah'tan haya

saat. Film burada mı başlıyor? Yemek deyince bu tencereye bu yemeğin pişmeden konduğu süreçten niye başlatmıyorsun? Allah İsmail'in kesilme hikayesini anlatacağı zaman o inne min şiatihi ile İbrahim başlarken oradan başlıyor bir defa. Nuh'un mücadelesi, Nuh'un 10 asra varan savaşının mantığının devamı olarak İbrahim diye biri çıktı, Allah buyuruyor. İbrahim Nuh mantıklı bir adam. 110 yaşında vefat etti ama 950 sene nübüvvet mücadelesi yapmış Nuh kafalı bir adamdı diyor. O inne min şiati ile İbrahim. Nuh'un o yapısında, o Allah'a fedakarlığında 950 sene bıkmadan Allah diyen Nuh'un mantığı İbrahim'de de vardı diyor. Ne oldu İbrahim'de vardı? İzce rabbehu bi kalbin selim. Bir defa İbrahim tertemiz, pürüzsüz bir kalple Rabbine koştu. Film buradan başlıyor. Nuh kafalı adammış demek ki. Verseydi Allah İbrahim'e ömür, 1000 sene o da mücadele edecekti demek ki. 100 sene verdi, 100 sene mücadele etti. Çünkü kafa Nuh kafası. Bir de bir kalbin selim. Bu selim kafalı, pürüzsüz kalbi olan bir adamdı diyor. Öyle hem memurluk olacak, hem işler iyi gidecek, hem de davasına hizmet edecek, kurbanda da hisse verdiği için faizle olan ilişkilerini de melekler görmezden gelecek adam değildi. Bir kalbin selim, sadece Allah'ın bulunduğu bir kalple yola çıktı İbrahim. İzce rabbehu, Rabbine geldi bir kalbin selim. O kalpte Allah'tan başka kimse yoktu. Öyle kurbanda İsmail'in hisselerini topla, peygamber hissesi topla, kurban bayramı geçince tatilde ne kadar birikti faizden diye banka müdürünü ara. Bir kalbin selim. Öyle değil. Sadece Allah bulunan bir kalple İbrahim yola çıktı. İsmail'i durup dururken kurban etmenin ne anlamı var? Müslümanlar İsmail'i o kurban ediyordu da koç geldi de biz de onu tekrar ediyoruz diye anladılar mı? Bir şey anlamış olmazlar ki. Namaza 4. rekatından ettehiyatüden başlamak olur bu. Namaz kılalım, tamam ben ettehiyatüden devam edeyim. Nerede 4 rekat? Bu mantık bir defa yanlış. Başlama tarzı yanlış. Ve sonra ayetler devam ediyor. Tuttu İbrahim, ne yaptı bildiğimiz mücadelesi? Babasından başladı. Bu putlar nedir baba dedi. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Kabilesinin karşısına geçti. Ne derler acaba? Uygun mudur? Henüz üniversitedeki görevimi de almadan bir sıkıntı çıkarır mıyım? Dosya tutarlar mı? İstihbarat beni izliyor mudur? Böyle dertleri olmadı. Madem kalbin tertemiz, Allah'tan başka kimse yok o kalpte, kabilesinin karşısına geçti. Babasının karşısına geçti. Bir bayram töreninde şirk için, putlara tazim için çağrıldığında rahatsızım gelemem dedi diyor Allah. Rahatsızım diye gitmedi, bıraktılar onu. O da tuttu, kendisi gitmediği törenden sonra putları vurdu dağıttı. Puthaneye saygısızlık yaptı. Geldiğinde de ne yaptın İbrahim dediler. İtiraf etmiş oldu, tuttular. Onun için yörenin, zamanın en ağır cezasını takdir ettiler. Olayı hızlı bir şekilde geçiyoruz. Dediler ki kalub nulehu bunyanan fe elkuhu fil cehim. Dediler ki yahu bu adam sisteme çomak soktu. Bizim sistemimizi, putlarımızı saygısız hale getirdi. Büyük bir bina yapın, ateşten bir bina yapın. Bunu bunun içine atalım, nesiller boyu örnek olsun. Bir daha kimse devletimize, putlarımıza, sistemimize çomak sokmaya cüret edemesin dediler diyor Allah. Fe eradu bihi keyden. Büyük bir tuzağın içine İbrahim'i düşürecektiler. Ama neyle yapıyorlar bunu? Kendi kafalarıyla. Ama İbrahim bir kere selim bir kalple, pürüzsüz, içinde sadece Allah bulunan bir kalple Allah'a gitmişti. Onlarsa şeytanlarının desteğiyle, şeytanın projelendirmesiyle İbrahim'i büyük bir ateşin içerisinde yakıp eritip insanlığa

örnek yapacaklardı. Yine öyle oldu ama ateşin Allah dilemesi halinde insanı yakamayacağını, Allah selim bir kalple sadece ortaksız bir şekilde kendisine gelen kulunu yalnız bırakmayacağını kıyamete kadar örneklendirdi. Onların istediği örnek değil, Allah'ın istediği örnek oldu. Neden? Çünkü hüküm Allah'ındır. Çünkü karar Allah'ındır. Yanmaya razı olan İbrahim'ini yakmaz Allah. Ama yanmamak için kendi kendine tedbirler alan yanar, zarar görür. Bunun için bildiğimiz bir gerçeği bir kere daha hatırlayalım. Cebrail aleyhisselam tam ateşe atılacağı zaman şöyle metreler kalmış, haftalardır tutuşmuş ve yanan orman gibi bir ateşin içerisine atılacağı zaman İbrahim yardım istiyor musun diye Cebrail aleyhisselam soruyor İbrahim'e, yardım istiyor musun? O da o ormanlar gibi yanan ateşin ortasında atlayacağına saniyeler kalmış diyor ki, sen yardım edecek olan ey Cebrail, senden yardım istemem diyor. Allah ise yardım edecek olan, o beni benden iyi bilir zaten, niye isteyeyim diyor. İzce rabbehu bi kalbin selim. Pürüzsüz bir kalple Allah'a geldi. Mantık bu. Ben sen kimsin, senden yardım isteyeceğim? Nesin sen? Cebrail. Sen de kulsun. Niye senden yardım isteyeyim? Ne oldu o zaman? Allah İbrahim'ini yakmadı. Çünkü İbrahim Allah'ın İbrahim'iydi. Sıradan biri değildi. Nuh mantıklı. Kafası Nuh gibi 1000 sene kulluğa dayanmaya müsait büyük bir adamdı. Tek başına bir ümmetti İbrahim. Sonra Allah onu yakmadı. İsmail'e nasıl gitti onu şimdi inceliyoruz. Saffat suresinden, Yasin-i Şerif'ten sonraki surelerinden Kur'an-ı Kerim'in inceliyoruz. Kur'an söylüyor. Bakalım böyle oğlunu rüyasında gördü, kesiyordu, bıçak kesmedi, sinirlendi, taşa vurdu, taş ikiye bölündü. Film bitti mi amca? Ha, yatalım mı şimdi? Roman bitti mi? Böyle mi bakalım bu mesele? Öyle değil. İş Nuh Aleyhisselam'dan başladı. İş Nuh Aleyhisselam'dan başladı. Kurban Bayramı da yardımlaşma bayramı değildir. Fakir fukarayı etle hatırlama bayramı değildir. Öyle anneler günü gibi, babalar günü gibi senede bir defa 1 kilo et vermek için fakirleri hatırlamak İslam dininin hatırlama mantığına aykırıdır. Anneler günü gibi kurban günü et günü mü olurmuş? Kurban bayramı Saffat suresinde Allah'ın anlattığı İsmail olayının yıl dönümüdür. Bu da yardımlaşmayla ilgisi yoktur. Oradaki kurban etle ilgili değildir. Değildir, değildir. Eğer Kur'an'ın İsmail'ini, Kur'an'ın kurbanını konuşacaksak. Ama bizim filan yerdeki müessesemizin devam etmesi için, öğrencimize burs toplamak için Kur'an'ı alet edeceksek, alimallah güzel bir senaryo. Fena bir senaryo değil. O zaman İsmail yaşaması için her sene 1000 koç bulmak gerekir. Tiyatronun konusuna bağlı, maksadına bağlı. O zaman İbrahim'i yakmak istediler. Allah'sa selim bir kalple sadece kendisinin bulunduğu Nuh kafalı 1000 yıl dayanma kapasiteli garantili bir kalbin sahibi olan İbrahim'ini yakmadı. İbrahim baktı ki bu ateşle kendisini yakmaya çalışan putperest Nemrut ruhlu adamların ortasında bu iş olmayacak. Hangi iş? 1000 sene Allah için yaşamak işi. 1000 yıl taviz vermeden, 1000 yıl yeryüzünün tamamı sulara boğulsa bile ayakta mümin olarak kalma, rükûden kalkmama, secdeden kalkmama, faize bulaşmama, hiçbir harama bulaşmama haleti ruhiyesi oralarda olmayacak. Bunu anlayınca İbrahim dedi ki, "Kâle inni

ben de Rabbime giderim. Madem burada çocuğumu Kur'an ruhlu yetiştiremiyorum, madem burada Allah'ın haramlarıyla iç içe yaşamaktayım, madem ki ben burada teheccüde kalkacak fırsat bulamıyorum, Rabbime giderim. Rabbimin mülkü geniş ya. İşte İsmail böyle oluştu. Nereden öğreniyorum? Saffat suresinden öğreniyoruz. Kale inni zâhibun ilâ rabbi. Ben Rabbime giderim dedi. Bu şirk düzeninin içinde yaşamam. Burada insana Allah'a secde etme imkanı, fırsatı verilmiyor dedi ve çıktı. Çıkarken de bir dilekçe bırakmış İbrahim. Çıkmış, çıkıyor, çoluk çocuğu yok, yapayalnız, garip, 80 yaşlarına gelmiş, hala çocuğu olmuyor. İki tane hanımı var, ikisinden de çocuğu olmuyor. Bunalmış. Çocuğum olsa da, çocuğumla beraber bir ailece iman etsek diye düşünmüş. İnsanları kazanamıyor, bari yatırımımı kendi ailem üzerinden yapayım istiyor. Nemrut, Nemrut, Nemrutluk yapıp onun Allah'a davetini engelliyor. İnsanları dışarıdan kazanamıyor. İbrahim, karısı Hacer, karısı Sare ve amcasının oğlu Lut. Dört kişiler yeryüzünde. Bakmış ki davet ederek, insanları tarlalarında Allah'a çağırarak bu iş olmuyor. Tutmuş dilekçe yapmış. Rabbi, hebli minas salihin. Rabbim, bana sana kulluk edecek çocuklar ver o zaman demiş. Ama bu duayı yaptığı zaman 80 yaşlarına gelmişti. Bakmış ki hala yapacak bir çare yok. İnsanlar gelmiyor. Kendi ailemden Allah diyecek bir çocuğum olsun düşünmüş. Rabbi hebli minas salihin. Rabbim bana çocuklardan salih bir çocuk nasip et. Ona sana kulluğu öğreteyim. O da sana kulluk yapsın. 5 kişi olalım bari. Bari 5 kişi olalım diye düşünmüş. Febeşşernâhu bi'gulâmin halim. O böyle dua edince, tamam İbrahim, sana iyi güzel bir çocuk müjdemiz olsun dedik Allah diyor. İsmail'i mezbahaneye götürüyoruz, dikkat et. Bir defa mantık, Kurban Bayramı'nda yardım toplama, Filistin'deki işte Nemrut'un zulmünden dolayı aç kalmışlara yardım toplama mantığı değil, salihlerden olacak bir nesil yetiştirme kavgasından dolayı bana salih bir çocuk nasip et ya Rabbi diyor. Dua kabul ediliyor. Neden kabul ediliyor? Çünkü istek çok güzel bir istek. 80 yaşında olmuşsun, 100 yaşında olmuşsun, Allah için zor mu? İsmail diye bir çocuğu oldu. Oldu. Şimdi İsmail nasıl mezbahaneye gitti ona bakacağız. Çocuğumuz oldu. Kur'an Saffat suresinde bu olayı, sonra İbrahim çocuğunu sünnet ettirdi, işte Kur'an kursuna götürdü, hafızlık yaptırdı filan vesaire anlatmıyor. Felemma belaga ma'ahu sa'ya. Ne zaman ki çocuk onunla beraber tarlada çalışacak, yola çıkacak hale geldi diyor. Kaç yaşında olduğunu söylemiyor. Ama bir çocuk babasıyla bahçeye ne zaman çıkar? 2 yaşında çıkmaz. 5 yaşında çıksa babasının başına üstelik dert olur orada. Demek ki çocuk 10-15 yaşlarına doğru gelmiş. 80 yaşından sonra Allah'ın lütfettiği bir çocuk bu. Bu yaşa geldikten sonra İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı Allah diyecek bir çocuk istemişti. Verdi Allah. Yaşlı başlı olmasına rağmen. Tuttu bu çocuğu annesiyle beraber kendisinden yüzlerce kilometre uzak bir yer olan Mekke'ye getirdi. Kundak'ta bir çocuk, hanımı ve dağ başı bir yer. Ortada Kabe yok, Safa Merve yok, bomboş bir yer. Karısı dedi ki, İbrahim bıraktı gidiyor. Nereye gidiyorsun dedi. Sizi burada bırakacağım, gideceğim dedi. Burada su yok, ot yok. Gayra zi zer'in. Ekin bitmez bir yere niye bıraktın bizi diyor İbrahim. Niye bıraktın?

yarattın bizi buraya diyor. Döndü İbrahim, boynunu büktü. Karısı dedi ki, yoksa Rabbin mi sana emretti bunu dedi. Evet dedi. O bizi zayi etmez, git o zaman dedi. Kadın, kadın, kadın, sigorta güvencesine bak kadının. Kocası boşarsa bu kızı, işsiz kalmasın diye açık saçık okullarda okutan anaya bak. Bir de Rabbin mi sana böyle emretti deyince peki diyen kadına bak. Ana Allah'a teslim olmuş. Baba kalbinde Allah'tan başka kimse yok. Böyle bir çocuk 10-15 yaşlarına gelmiş. Baba İbrahim rüyasında çocuğunu keserken görmüş. Bir çocuğu var zaten. Bir çocuğu var. Onu da keserken görüyor. E görsün rüya bu, estağfurullah deyip dön öbür tarafta uyu olmaz. Peygamber rüya gördü mü o gerçektir. Peygamberlerin rüyaları rüya değildir. Onların gördüğü her rüya gün yüzünde görülmüş gibidir. Hüküm böyle. Geldi oğluna dedi ki, oğlum seni rüyamda keserken gördüm. Biliyorsun ki Allah peygamberine rüya gösterdi mi bu gerçekleşmesi gerekir. Fanzur mâzâ tef'al. Ne düşünüyorsun oğlum, ne yapacağız? 80 yaşından sonra ve tek çocuğu var. İkinci bir çocuğu da yok. İki hanımı var, bir çocuğu var. O da ne demiş? Seteciduni inşaallahu mine sabirin. Babacım sen Allah'ın emrettiğini yerine getir. İnşallah ben sabrederim, sen merak etme dedi. Ne yapıyorsun baba demedi. Peki Allah ne emrettiyse sana yap dedi. Şimdi İsmail filmi başlıyor. Bir defa kesmeyi emreden Allah. Bunu bir yardımlaşma konusu için mi? Vakfa gelir getirmek için mi? Bir gelenek oluşturmak için mi? Neden böyle emrettiğini Allah biliyor. Diyor ki Allah Saffat suresinde, İsmail'i aldı, eline de bıçağı aldı, çocuğu koç gibi yere yatırdı. Yere yatırınca felemma esleme vetellehu lil cebin. Bize teslim olduklarını gördük Allah buyuruyor. Felemma esleme. Baktık ki baba oğul teslim. Neye teslim? Allah ne dediyse ona. Ve nadeynahu en ya İbrahim. O zaman dedik ki ey İbrahim, kad saddaktar rüya. Tamam, sen ispat ettin. Neyi İbrahim ispat etmiş? Rüyasında bile görmüş olsa Allah için fedakarlığı, rüyasında bile görmüş olsa Allah'a teslimiyeti, itaat etmeye hazır olduğunu gördük. İnna kezalike neczil muhsinin. Biz muhsin kullarımızın üzerindeki mükafatımızı bu şekilde yaparız. Böyle imtihan ederiz kullarımızı. Neresinde bunun İsmail'i kesip kesmekten kurtulup koçu bedel yapmak, koçu her sene bizim de çocuklarımız kurban olurdu az kalsın, sağ olsun İsmail sayesinde kurtulduk diye masala dönüştürmek nerede burada? İsmail'e çok yazık ettik. İsmail çocuğunu tutup en üstün zeka puanlarına rağmen Allah'ın kitabını ezberlemeden bu çocuğa diploma lazım değil deyip diyemeyeceğini görmek isterdi Allah. Sen bilakis zeki çocuktur diye, çok zekidir, bu kurslarda israf olmasın, çocuğa yazık olmasın diye bunu kolejlerde kız erkek bir arada çürütürken o kolej için kurban kesiyorsun ve bu anlamdaki İsmail'i de hissedar ediyorsun kolejine. Armut gösterip patlıcan toplamaktır bu. İsmail kurbanın örneği değildir. Teslimiyetin örneğidir. İsteyen Allah'sa eğer, Allah istedikten sonra ot bitmeyen en yakın yerleşim yerinin 1000 kilometre olduğu bir vadiye çocuğunu
ve onun biricik gencecik annesini götürüp teslim etmektir İsmail olayı. Allah bunu anlatıyor Kur'an'da. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Onlar teslim olduklarını gösterince oyun bitti. Bütün sorun neymiş demek ki? Teslimiyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmekmiş. Şimdi kim Kurban Bayramı'nı bir koçun etinin yenmesi veya fakir komşulara dağıtılması olarak görüyorsa, tabi bunun için bir sürü alavara dalavara yaparak, bu sadece dağ gibi bir gerçeği bir kova kuma dönüştürmektir. Bu nedenle işte üzerimizden şu kadar Kurban Bayramı, şu kadar Kadir Gecesi, şu kadar Ramazan-ı Şerif, bu kadar Mina, Müzdelife, Arafat Vakfesi, bu kadar Kur'an hatimleri, bu kadar laflar, edebiyatlar geçtiği halde hala faiz afet gibi kasalarımızı, rızkımızı, cebimizi, sofralarımızı fırtına gibi işgal etmeye devam ediyor. Çünkü biz İsmail'den koç anlıyoruz. Kurban Bayramı'ndan faizle mücadele etmek, banka müdürü sana en son model villa teklif edelim, bizimle çalış dediği zaman defol deyip güvenlikle onu fabrikanın dışına atmayı cihat, Allah için yapılacak en büyük iş görmenin İsmaillik olduğunu anlamamak için bir sürü tiyatro uydurduk ya, bunun neticesi olarak da ne İsmail işe yaradı, ne İbrahim işe yaradı, eridik gittik. Neredeyse camilerin alt katları faizli bankalara kiraya verilecek hale gelindi. Zina normal eylem haline getirildi. Yalan diye bir ayıp kalmadı. İnsanların Allah'tan sonra en çok itaat etmeleri gereken ve önlerinde diz çökmeleri gereken anaları, babaları olduğu halde annelerini, babalarını 3 gün önce tanıdığı sevgilisine çiğnetecekleri kadar ana baba isyanı olan bir toplumda bir de başörtüsü Müslümanlık olarak o kızların kafasında durdu. Münafıklık damarlarda hastalık değil, damarın kendisi haline geldi. Anneyi babayı çiğnemek, Allah'ın Kur'an'ını sadece cenazelerde okunur kitap haline getirmek, bir üzüntü kaynağı, esef verici bir hastalık olmaktan bile çıktı. Neden? İbrahim yanlış yere oturtulduğu için, İsmail yanlış yere oturtulduğu için. İbrahim 80 yaşındaki ihtiyar hali, 80'den de fazla, o yaştan sonra elde ettiği biricik yavrusunu kundaktayken bugün tavaf edilen Kabe'nin arazisinde büyüttü üstelik. Allah ilk su olarak İsmail'e zemzem içittirdi. İlk zemzemi kana kana içen İsmail ve anası oldu. Öyle biberonla, uydurma sütle büyümüş bir çocuk da değil. Yeryüzünün cennetten gelmiş suyuyla büyüdü. Baba Allah'ın en teslim olmuş kulu. Ana, Rabbin emrettiyse zarar yok diyen bir ana, öyle bir çocuğu, o yaştan sonra elde edilmiş bir çocuğu kurban etti. Etmekte tereddüt etmedi. Üstelik de çocuğu yatırırken yüzünü toprağa doğru yatırdı ki ağlar, ben de üzülürüm kesemem diye korktu. Yüzüstü yatırdı çocuğu yatırırken. Bunu yaptı İbrahim. Ama biz Kurban Bayramı'nda bunu bir hikaye olarak dinlemekten
arlanmadık.

0: Tabii bu hikayeyi dinlemekten arlanmayınca da çocuğumuz zeki ise onu hafız yapmayı, şeriat ilimleriyle yetiştirmeyi ziyan gördük. Ama yaramazsa, bir koleje girdiğinde masraf etmeye değmeyecekse, alimallah o hafız olsun dedik. O hafız olsun. Hurdaları, defoluları Allah'a uygun gördük. Neden? İsmailler kesim mezbahane masalı ya zaten. Müşrikler de Mekke'de böyle yapmıyorlar mıydı? Müşrikler de dişi keçileri Allah için kurban edip erkek keçinin tekenin eti daha iyi olur, bunu kendimiz için kurban edelim demiyorlar mıydı? Kardeşler, işte afetimiz budur. Bu sadece İbrahim'in, İsmail'in hikayesini anlama mantığımız değildir. Bu bütün Kur'an'ın özüne bakışımızdaki mantıktır. Kur'an'ı hikaye olarak dinlemekten tövbe etmeliyiz. Aksi takdirde Kur'an Müslümanların ezan okunan diyarında bile faizi önleyemiyor, görüyorsunuz. Zinayı önleyemiyor Kur'an. Yalanı önleyemiyor. Cinayeti, ırkçılığı önleyemiyor. Neden? Hikaye, hikaye çocuk büyürken lazım. Büyüdükten sonra o da anlatacak zaten. İsmail'e yazık ettik. O büyük İsmail'i, Zemzem'i ilk içen insanı yazık ettik. Bundan tövbe etmemiz lazım. İmam efendiler, müezzinler, Allah'ın kullarına Allah'ı anlatanlar, nasıl konuştuklarına dikkat etmeleri gerekmez mi? Namazın 4. rekatından başlamıyorsun. Ramazan'ın orucunu öğle vakti başlamıyorsun. Başından dibine götürüyorsun. İsmail'i niye orta yerden aldın anlatıyorsun? Niye bu davayı Nuh Aleyhisselam'dan başlatan Kur'an'ı örnek alıp anlatmıyorsun? Bu hastalık hepimiz için hastalık. Tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz, yeniden Kur'an'a dönmemiz gerekmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: göster yüz.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Asr-ı Saadet iklimi başlıyor. Hazırlayan ve sunan İsmail Karagöl. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Muhterem dinleyicilerimiz, selamun aleyküm. Bir cuma gecesinden daha sizlere hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz efendim. Ben İsmail Karagöl, genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki. Bu akşam muhterem bir konuğumuz var. Konuğumuz Keçiören, Esertepe, Dilek Camii İmam Hatibi Hasan Beytullah Şanlı Hocam. Muhterem Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyomuza şeref verdiniz efendim.
1: Allah razı olsun değerli hocam.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz muhterem hocam?
1: Tabii ki hocam. Ülkemizin çeşitli yerlerinde imamlık vazifesini yaptıktan sonra aslen Beypazarlıyım ve şu anda halihazırda Keçiören, Esertepe Dilek Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. 4 çocuk babasıyım elhamdülillah. Çalışmaya çalışıyoruz.
0: Maşallah hocam. Hocam şeref verdiniz. Bugün Hasan Beytullah Şanlı Hocam'la beraber yine Riyazus Salihin derslerine devam edeceğiz. Efendim bu hafta 5. baptayız. Her an Allah ile beraber olma bilincini yapacağız inşallah. Anlatmaya gayret edeceğiz. Hocam anlatacak. Tabii hocamı biraz daha tanıyabiliriz. Hocam Dilek Camii'nde kaç yıldır görevlisiniz efendim?
1: Hocam 6,5 yıl oldu elhamdülillah. 2020 yılının Ocak ayından beri. İmamlığın yanı sıra birkaç tane hayri STK'larda, derneklerde görev yapıyoruz elhamdülillah. İsmail hocamla da aynı zamanda yine bir dernekte beraberiz. İsmini vermemizi söylemedi genel yayın yönetmenimiz, reklam olmasın. Reklam olmasın diye söylemiyoruz. Ama gönül mihrabında iyilik biriktirmeye çalışıyoruz değerli İsmail hocamla birlikte. Ve hayri hizmetler yapıyoruz elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Muhterem hocam, bismillah diyelim. 5. bab bizi bekler. Muhterem dinleyicilerimiz bizleri beklerler. Her hafta aynı saatimizde. Müsaadenizle evvela telefon numaramızı hemen bir muhterem dinleyicilerimize iletmek istiyorum ben müsaadenizle. 0531 843 56 33 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet. Her an Allah ile beraber olma bilincindeyiz. Murakabe halinde olma meselesini bu akşam enine boyuna İmam-ı Nevevi'nin bizlere derlediği, bizlere bu konu, bu ayeti kerimelerle, bu Resul-i Zişan Efendimizin sözleriyle anlatılır dediği hazır, matbu bilgiyi siz muhterem dinleyicilerimize anlatmaya gayret edeceğiz efendim. Muhterem hocam, Şuara suresinden ayeti kerimeyi buyurun başlayalım isterseniz efendim.
1: Evet. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ellezî yerâke hîne tekûm ve tekallübeke fissâcidîn." O Allah namaza kalktığında seni özellikle gece namazından bahsediyor burada İmam Nevevi Hazretleri. Gece namazına kalktığın zaman seni görüyor.

0: onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir, buyuruyor. Yani burada bizler aslında sadece kendi halimizde değil, Allah'ın huzurunda oluyoruz. Misal veriyorum, diyelim ki bizler işte devlet büyüklerinin yanına gireceğimiz zaman böyle üzerimizi başımızı kontrol ederiz. Her türlü saygıda kusur etmemek için ihtimam gösteririz ve bunu da en güzel şekliyle yapmaya çalışırız. Ki onları yaradan Allah'ın huzuruna çıkarken ne yapmamız gerektiğini kendimizi bir düşünerek kendimiz hareket etmemiz gerekiyor. Ve yine Allah-u Teala Hadid suresinde buyuruyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir buyuruyor. Yani ne yaparsak yapalım. İlla sadece bunu biz namazlarımızda veyahut da ibadetlerimizde değil, hayatımızın her safhasında, hayatımızdaki her dönemde Allah-u Teala bizlerin yanındadır ve bizleri görüyor. En gizli anımızda bile, misal söylüyorum, bazen oluyor ki tek başına kalıyorsun, aklına bin türlü şey geliyor, şeytan geliyor, nefis geliyor, şeytan nefis sana vesvese veriyor. Onlarda bile ilk düşünmemiz gereken, ha Allah beni görüyor ve ben ona göre hareket etmeliyim. Hani Nasrettin Hoca'nın bir iki hikayesi anlatılır değerli hocam. Diyor ya hocası, siz diyor bu tavuğu alın, götürün, kimsenin görmediği bir yerde kesin. Ve Nasrettin Hoca alır gider, herkes bir yerlerde keser. Nasrettin Hoca geri elinde o tavuğuyla birlikte geri döner. İşte diyor ki, niye kesmedin sen? Ben diyor hiç kimsenin görmeyeceği bir yer bulamadım. Allah bizi her zaman görüyor. Yine Ali İmran suresinde Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ve yine başka ayet-i kerimede bizim aklımızdan geçirdiklerimizi dahi Allah-u Teala'nın bileceğini bizlere Allah-u Teala bildiriyor. Yine Fecr suresinde اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Şüphesiz Rabbin gözetlemededir buyuruyor Allah-u Teala. Yani bizi her zaman bir denetim mekanizması içerisinde Allah-u Teala aslında yaratmış. Bizler de bu denetim mekanizması içerisinde eğer halimizi, hareketimizi, tavrımızı ona göre yaparsak o zaman Allah'ın razı olduğu bir kul oluruz değerli hocam.
1: Gözetlemek değil mi hocam? Gözetleme, Allah her daim bizimle beraber ve bizi her daim gözetliyor.
0: Aynen değerli hocam. Yani
1: çok ilginç.
0: Allah-u Teala'nın bizleri gözetlemesi aslında bizim için bir rahmet oluyor. Ya düşünün ki ya ben misal sana küsmüşüm, seninle konuşmuyorum. Sana bakmasam sen dersin ki ya şuna bak, bana surat asmış, bakmıyor. Aslında bize Allah-u Teala rahmet nazarıyla baktığı zaman, kulum dediği zaman bizler işte o zaman Allah ile beraber olduğumuzun her zaman bilinciyle ve şuuruyla hareket ederiz. Yine Allah-u Teala son ayeti okuyayım, ondan sonra hadise geçelim hocam.
1: Tabii, nasıl uygun görürseniz hocam.
0: Mü'min suresinde Allah-u Teala buyuruyor. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Yani o hain bakışlar bazen oluyor, haset birisinden oluyor, bazen bir düşmandan oluyor, bazen Müslüman olmayıp Müslümanlara kim besleyen, buğuz besleyen, şu anda malumunuz üzere Filistin'de olsun, Arakan'da olsun, Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, Müslüman kardeşlerimize kötü muamelelerde bulunuyor. Bunların hepsi nedir? Bizleri tabii ki şey yapıyor. Evet değerli hocam, hadis-i şerife geçtiğimiz zaman Cibril hadisi dediğimiz hadis her an Allah ile beraber olma bilinciyle alakalı olarak

0: bir hadis olarak görüyoruz. Burada
1: hocam formatımız gereği hadis-i şeriflerimizin ravilerinden bahsediyoruz. Birinci hadis-i şerifimizin ravisi kıymeti paha biçilmez Ömer bin Hattab radiyallahu anhüme anhüm. Şimdi Ömer bin Hattab denilince akla adalet gelir. Ömer bin Hattab deyince Efendimiz'e sevgi gelir. Malının mülkünü, her şeyini din-i İslam-ı mübine hibe etmek gelir. Allah ile beraber olma gelir. Bedenini, makam mevkileri geldiğinde eline Ömer bin Hattab'ın değil mi? Allah ondan razı olsun, şefaatine bizleri nail eylesin. Ömer Efendimiz'in hayatı Kur'an, hayatı Resulullah sevgisi. Ömer Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerif bakalım nasıl? Buyurun muhterem evet. Hocam.
0: An Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, Ömer bin Hattab Allah ondan razı olsun. Şöyle kal, şöyle demiştir. Beynema nahnu cülüsün inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada, onunla beraber aynı ortamda oturduğumuz bir sırada ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ve o sırada elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir kişi geldi. شديد سواد الشعر La yura aleyhi etherus sefer. O kişinin elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde de hiçbir yolculuk belirtisi yoktu diyor. Ve la ya'rifuhu minna ahad. Ve kimse de onu tanımıyordu. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dizinin dibine oturdu. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi, onun dizine dizini dayadı diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam dizine. Ve vada'a keffeyhi ala fehideyhi ve kal, ve ellerini oyuklarının üzerine, dizlerinin üzerine koydu ve şöyle dedi. Ya Muhammed ahbirni anil İslam. Ya Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Bana İslam'dan bahset buyurdu. Fekale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam cevap olarak şöyle dedi. El İslamu en teşhede en la ilahe illallah. İslam Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına, ondan başka hiçbir ilahın bulunmadığına ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmendir. Ve tuqimus salah, ve namaz kılmandır, namazı dosdoğru kılmandır. Ve tu'tiye zeka, ve zekatı tas tamam bir şekilde vermendir. Ve tusimu Ramazan, ve Ramazan orucunu tutmandır. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَضَعْتَ اِلَى سَب۪يلًا اِلَيْهِ سَب۪يلًا, ve ona gücün yeterse hac etmen. Allah için, Allah'ın rızasını kazanman için, İslam'ın şartını yerine getirebilmen için haccı etmendir buyurdu. Ve bu kişi قَالَ صَدَقْتَ, dedi ki doğru söyledin ya Muhammed. Bizler şaşırdık. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. Hem soru sordu, hem de buna cevap verdi kendisi diye biz şaşırdık. Neden böyle yaptı? قَالْ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ. Dedi ki, ey Muhammed bana imandan haber ver. Bana imanı söyle bakalım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da قَالْ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ. Ve dedi ki, Allah'a inanmandır. Ve melaiketihi, ve meleklerine de inanmandır. Ve kutubihi, ve onun göndermiş olduğu

0: bütün kitaplarına da inanmandır. Ve rusulihi ve gönderdiği peygamberlerine de inanmandır. Ve yevmil ahiri ve ahiret gününe inanmandır. Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Ve kadere, kazaya ve kadere inanmandır. Hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır. Kal sadakte. Adam tekrar dedi ki doğru söyledin ya Muhammed. Bizler yine şaşırdık. Bekliyoruz. Fe akbirni anil ihsan dedi bu sefer. Dedi ki bize ihsanı söyle bakalım. İhsandan haber ver bize dedi. Kale en te'budallâhe ke'enneke terâh. Fe illem tekün terâhu fe innehu yarâk. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm o kişiye dedi ki ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Fakat sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurdu. İşte burada asıl nokta değerli hocam devam edeceğiz hadis-i şerifin devamında. Fakat burada asıl bize verilmek istenen konumuzun da özünü benimsediğimiz burası. Biz Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet edeceğiz.
1: İşte mea kelimesini idrak etmek değil mi? Beraber olma meselesi.
0: Aynen hocam.
1: Hocam diğer hadis-i şerife geçmeden şu mesajlarımızı müsaadenizle okuyabilir miyim?
0: Tabii ki buyurun hocam.
1: Bu akşam maşallah bir hayli mesajımız var. Efendim Birol kardeşimiz selamun aleyküm hocam, İsmail hocam çok güzel bir program Allah razı olsun demiş. Efendim bizler de sizlere Hedef Radyo stüdyosundan sevgi, saygı, muhabbetlerimizi arz ediyoruz efendim. Efendim bir başka mesajımız. Efendim bugün Recep kardeşimiz. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı yayınlar hocam. Sohbetinizi severek dinliyoruz. Güdül'den Emin Yusuf ve Derin Su kardeşler Allah'a emanet olun. Böyle yayınlara çok ihtiyacımız var diye buyurmuş. Güdül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine, Güdül halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorlarmış. Bugün Güdül'de bir kermes düzenlenmiş. Kermes kelimesi hayır çarşısı diyelim. Hayır çarşısı düzenlenmiş. Bir hocamız anlatmıştı. Kermes kelimesi Avrupa'vi bir kelime. Sanki kelimeyi eğip büktüğümüzde ögelerine ayırdığımızda bu kermes ifadesi kiliseye yardımmış gibi bir şey ifade ediyormuş. Buradan böyle hayri program yapan kardeşlerimize kermes kelimesi yerine efendim bizim ne güzel hayır çarşımız, hayır işlerimiz, hayır kelimesini kullanmak daha doğru olur efendim. Bu vesileyle bu hayırlı hayır hizmetini yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah isabetli kılsın efendim. Bir başka mesajımız efendim hayırlı akşamlar İsmail hocamdan. Güler ve Yalçın ailelerine selam dua istiyorlarmış. Efendim bizler de Güler ailesine ve Yalçın ailesine selamlar, dualar, hürmetler iletiyoruz. Efendim.
0: Hocam hadisi
1: hocam kısa bir aramız olacak tamam. Muhterem hocam. Kısa tabii aradan ki sonra devam edeceğiz inşallah. Efendim bu akşam bizler Allah ile beraber olma bilincindeyiz. Hadis-i şerifimiz kısa kaldı. Hemen kısacık onu anlatalım isterseniz. Evet yönetmenimiz müsaade buyurdu hocam. Hemen kısa anlatalım. Bir sonraki evet hadise aradan sonra geçelim.
0: Aynen. Efendim. Cibril hadisi olmasının en büyük sebeplerinden birisi. Cibril şimdi geleceğimiz konu. Fe akbinni anissâ'ah diyor adam tekrar Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'a dediler ki kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm da mel mes'ûlu anha bi'a'leme minessâil. Soru soran kişi, kendine soru sorulan, bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdiler. Yani soran kişi bu işi daha iyi biliyor ki sordu diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylediler. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kişi tekrar devam etti. فَاَخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَتِهَا Peki bunun alametleri nedir? Nişanesi nedir? قَال Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. En telidel

kelimetu rabbetaha ve en teral hufatel uratel alete ri'a'ş-şâ'i yetedâvelûne fil bünyân. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurmaz. Sübhanallah. Ve şu anda maalesef çevremizde, etrafımızda, neslimizde bu çok. Kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması. Yalın ayak, başı çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır buyurdu. Ve thümmen dalak, adam da sessizce çekip gitti. Felebittü meliyye, ve biz bekledik, dona kaldık, ne olduğunu anlayamadık. Thümme gal, ve sonra dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Ömer, ey Ömer, etedri menissailu, o soru soran adam kimdir? Bunu biliyor musun? Ve bizler de dedi ki, Allah ve Resulü e'lem, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Kal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, fe innehu cibrilu etâkum yuallimukum dinekum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ömer, o Cibril'di, Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Ve burada Allah'ın bize ne kadar yakın olduğunu, bizim Allah'a ne kadar yakın olmamız gerektiğini Cebrail Aleyhisselam bize hem dinimizle hem imanımızla ve hem de ihsan ile göstermiş oldu değerli hocam. Şimdi inşallah bir ara verelim. Genel yayın yönetmenimiz söyledi. Ara verelim, ondan sonra devam edelim inşallah değerli hocam.

0: Evet, muhterem dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bu akşam sevenlerimiz sağ olsun, dinleyicilerimiz sağ olsun, mesaj akınına uğratıyor. Değerli hocam, ben Kezban. Allah ile beraber olmayı o kadar güzel ele aldınız ki, Allah sizden razı olsun, selam, dua ile buyurmuş. Efendim, dualarımız müşterek. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerlerinize olsun efendim. Üzerlerimize olsun. Efendim, yine başka mesajlarımız. Selamun aleyküm. Çok güzel olmuş. Hocam teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz buyurmuşlar. Bizler teşekkür ediyoruz. Efendim, Zekeriya abim yine mesaj atmış. Zekeriya Hacıoğlu abime Hedef Radyo'dan selam, dua ile bizleri memleketimizin, dünyamızın her neresinden ne şekilde dinliyorsanız her birine size selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz efendim. Konuğumuz Hasan Beytullah Şanlı hocamız. Efendim, beraber olma deyince benim aklıma hep şey gelir muhterem hocam. Yavuz Sultan Selim Han gelir. Yavuz Sultan Selim Han'ın bir Avrupa seferi olacaktır. Malum kısacık ömrü olmuştur. Ne hikmetse büyük işler yapanların ömürleri küçük oluyor. O kısacık ömürlerinde Allah bir bereket halk ediyor. İşte İmam-ı Nebevi'yi anlatmıştık ilk programda. O da 40'lı küsürlü yaşlarda rahmetli olmuştu. Yine Yavuz Sultan Selim Han da 1470 yılında dünyaya teşrif buyuruyor. 1520 yılında ahirete göç ediyor. Kısa sayılır bugünkü ömürlerde. İşte 50 yaşında var yok gidiyor. Ve öyle güzel işler yapmış ki Devlet-i Ali Osmaniye'nin 650 yıllık hükümranlığının belki zirve yaptıran adam Yavuz Sultan Selim Han sefasını biraz kanuni sürmüş ama yine zemini hazırlayan önemlidir. Ustalar en çok zahmeti temelde çekerler efendim. Temeli atmak zor olur binanın. İşte bina toplam 5000 metrekare beton yiyecekse bunun 1500-2000'ini temelde yer, gerisini yukarılarda yiyor.
1: Allah kendilerinden razı olsun hepsinin. Rahmetiyle muamele eylesin.
0: Amin. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han efendim Şam-ı Şerif'ten, Kahire'sinden, kutsal emanetlerinden her birlerini bizlere getirmiş. Oraya da bir tık değineceğiz. Ama vefatı çok hazin. Efendim İstanbul'da

0: payitahttan hareket etmiş, yola devam ediyor. Giderken bugünkü Çorlu diyeceğimiz yerlerde bir yerde rahatsızlanıyor. Aslında rahatsızlığı İstanbul'da belli. Hasan Can malum sadık dostu, arkadaşı. Sırtında bir acı olduğunu söyleyince Hasan Can diyor ki, efendim bu bayağı bir derin yara, bu yarayla yola çıkmayalım. O da, küçücük yara mı beni Allah'ın gazasından, yolundan geri alacakmış? Ben bu yarayı takar mıyım kafaya ya? Avrupa'yı fethedeceğiz. Sırtımızı pek yaptık. Sırtımızı güzelleştirdik. Arkadan saldıracak kalmadı. Artık Avrupa seferine çıkmamız lazım der. Ve Çorlu civarında, bugünkü Çorlu civarında, efendim bugün ismini şarbon diyebileceğimiz bir hastalık, ama o gün şirpençe, aslan pençesi diye söylenen bir hastalık. Ve sırtından bu hastalık bayağı çıban büyüyor ve artık ordu gidemez hale geliyor ve koca Yavuz dediğimize bakmayın. Osmanlı'da en büyük icraatı yapmış adam, 8 yıllık hükümranlığının sonunda 1520 yılında artık yatağa düşmüş ve Hasan Can başında diyor ki, Hasan Can, sadık dostum, bir Yasin-i Şerif okur musun? O da tabii okuyalım diye buyuruyor ve 5. sahifenin şöyle ortalarına doğru geldiğinde, Bismillahirrahmanirrahim, Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayeti kerimesine geliyor ve bu ayeti kerimeye geldiğinde padişahın durumu biraz daha ağırlaşmış. Hasan Can hüzünlü bir şekilde duruyor orada. Neden durduğunu sorunca padişah, efendim Allah ile hemhal olma vakti diyor. Padişah, celalli adam, Yavuz dediğimiz adam ölüm döşeğinde de celalli adam, diyor ki, bizim ne zaman Allah'tan ayrı olduğumuzu gördün ki bugün böyle diyorsun diyor. Efendim durum başka, artık yolculuk başladı, sefer başladı diyor. O da Yasin Şerif'i bitirilmesini ve bu ayeti kerimede de hak vaki oluyor. Koca Yavuz Allah ile beraber oluyor. Yavuz'un halleri geniştir. Yavuz'un bir beraber olma hikayesi daha var hocam. Çok vaktiniz almadan onu da anlatayım. Sizden yiyoruz ama
1: Tabii ki. Estağfurullah. Buyurun.
0: Yavuz deyince yine sin, şın ve mim hadisesi vardır. Arap alfabesinden 3 tane harf. Efendim sin Selim'i, şın Şam'ı, mim ise Muhiddin'i ifade eder. Şam seferine çıkıyor bu koca sultan, Yavuz Sultan Selim Han. Bu seferin neticesi Devlet-i Ali Osmaniye'ye ne getirecek? Hilafet getirecek. Ondan sonraki padişahlar artık halife olacaklar ve şu meşhur söz söylenecek: biz Hakimül Harameyn değil, Hadimül Harameyn Şerifeyn sözünü söyleyecek o koca sultan. Şam seferine vardıklarında Şam-ı Şerif'te, Şam'ı tabii Yavuz'un çıkıp da kaybettiği sefer olur mu? Yavuz çıktığı seferi kazanıyor. Koca Yavuz tabii Şam-ı Şerif'i bugün alacak, ama o gün alacak da Şam-ı Şerif kötü ellerde, sıkıntılı durumda. Oradaki iktidara muhtedir olacak ki Osmanlı'nın sırtını sağlam alsın ve o sağlamiyet ta ne zamana kadar gelecek? Ta 1920'ye kadar gelecek ve 650 yıllık Devlet-i Aliye'nin devamı o seferin sayesinde devam edecek. Ve Yavuz Sultan Selim Han Şam-ı Şerif'i alıyor. Aldığında efendim rüyasında bir adam. Adam Muhiddin İbni Arabi. Allah şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Alimlerin zirvesinde bir adam. Ve diyor ki, bir siyah at gelecek. Yarın Sin Şam'a kavuştu. O Şam'da da mimi bul ve benim kabrimin olduğu yere bir cami yaptır. Muhiddin Arabi ahirete göç eylemiş ama rüyalara gelecek kadar Yavuz'un

0: rüyasına gelecek kadar da bir adam ve oraya bir türbe yaptır, bir hamam yaptır, bir çeşme yaptır. Vaatler oluyor ve sabah olunca veyahut da rüyayı arada mı gördü, nasıl olduysa hadise, siyah bir at geliyor ve Yavuz ata biniyor. At gidiyor Muhiddin Arabi'nin kabri şerifine. Orada ön ayaklarıyla işaret ediyor at. Kazıyorlar ki Muhiddin Arabi'nin kabri şerifi ve sin şın ile buluşmuş. Ma dedik ya, beraber olma. Sin şınla buluştu ve Muhiddin Arabi'nin kabri Mim'de bulundu. Oradan Kahire'ye gidildi. Biz programımızın bu altıncısı zannediyorum. Her programa hemen hemen bir Dimeşk, Şam, Kahire bir gidiyoruz aşağılara doğru. Yine
1: Rabbim onları, oraları tekrar inşallah bizlere nasip eylesin.
0: amin inşallah. Devlet-i Ali Osmaniye her zaman umidimiz var. Ümit varız. Efendim bizim Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki yıldızlar oraya boştan yere konmamıştır. 16 tane devletimiz tekrar gelecektir inşallah.
1: İnşallah.
0: Bizler bir gün onların yaptığı gibi yeniden kocaman bir imparatorluğu kuracağız ve Devlet-i Aliye adaletle hükmedeceğine inanıyoruz, güveniyoruz, bekliyoruz. Yıldızımız yine savunacak, hilalimiz yine bu aşkı, bu dini mübini simgeleyecek ve bu hilal için nice yıldızlar şehit oldu, kan döktü. Yine dökülecek inşallah. Bugün Gazze hocam. Gazze'deki hadiseler değil mi? Gazze'de bugün Allah'la beraber olma konusunda problemler var. Bir türlü beraber olamıyoruz. Beraberiz ama gönülden. Ordu lazım, güç lazım, Gazze'yi kurtarmak lazım.
1: Hocam imtihan bu şekilde devam edecek kıyamete kadar.
0: İmtihan büyük. İmtihan geçen hafta hutbe konusuydu değil mi? Diyanet İşleri
1: Evet.
0: Başkanlığımızın hutbesi. Herkesin bir sınavı var. Nasıl geçiyorduk? Gazze'dekilerin sınavı bombayla. Türkiye'dekilerin sınavı Gazze'dekilerin halini düşünmeyle. Hepimiz sınavdayız. Ama bir gün Yavuz'un yaptığını inşallah birisi yapar diye umut ediyoruz. Yavuz öyle bırakmıyor hadiseyi. Kahire'ye gidiyor. Ama Osmanlı'da hocam, konumuz Osmanlı değil ama değinmişken en çok benim dikkatimi çekiyor. 36 padişahtan hiçbirisi hacca gidememiş. En çok yaklaşan Yavuz. Yavuz hep bütün tarih kitaplarına gördükçe bakarım. Acaba Yavuz gitti diyen birisi var mı diye. Tam gidecek. Mekke Medine valisi emiri biat ediyor. Biat edince oradan geri dönüyor ve gidemiyor. Allah inşallah ahirette götürmüştür diyelim.
1: İnşallah. Bizleri de inşallah mahşer günü o önderlerle, o padişahlarımızla, o liderlerimizle beraber olmamızı bizlere nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının altında.
0: Amin inşallah. Padişahların hayatını bugün hocam herkes bir anlatıyor ki padişahlar şöyle yaşadı, böyle yaşadı. Efendim yok Topkapı Sarayı'nda şöyle harem vardı, bu vardı.
1: Hocam at üstünde geçmiş hayatları ya. Savaş üstünde geçmiş hep hayatları. Yani onlar tamamen tarihçilerin mi artık daha sonra gelen insanların mı tamamen uydurması.
0: Hocam şimdi düşün, bugün Artvin'in Hopa ilçesini, Arhavi ilçesini veyahut da Şırnak'ın işte Uludere ilçesinin bir köyünü. Yani ilçeyi, köyü sen sırala dursun ya da Sinop'un efendim Durağan ilçesinin bir köyünü. Şimdi düşün ki elektrik ne kadar büyük nimet. Padişahlarımızın hiçbirisi elektrik görmedi. Padişahlarımızın hiçbirisi musluktan su akıtamadı. Yoktu böyle bir şey. Padişahlarımızın hiçbirisi Ağustos'ta bir dolaptan su alıp içemedi. Padişahlarımızın hiçbirisi şöyle bir düğmeye basıp da bir kahve yapamadı. Cam şöyle bir büyük camın karşısında duramadı. Topkapı Sarayı'na hiç nasip oldu mu hocam bilmiyorum.
1: Gittik hocam.
0: Topkapı Sarayı'na gidiyorsun. Öyle bir soğuk. Ben dedim ki Yavuz tabi hastalanır dedim bu. Soğuktan her taraftan hörül hörül rüzgar kocaman kocaman camlar. Yani bir de boğaza nazır. Tamam, Ağustos'ta iyi olur.

0: esmesi ama bunun bir de ocağı var, şubatı var. Yani koca mübareklerin halleri hal değilmiş. Efendim, biz hocaların halleri geniştir, biz birazcık fazla gevezelik edebiliriz. Hemen hocam meseleyi, vaktimiz de 10 dakikadan düştü. Hocam birkaç tane hadis-i şerif daha okumaya gayret edelim.
1: Evet
0: Allah'la
1: hocam.
0: beraber olmada Meydin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Bakalım ne buyuruyor? Buyur muhterem hocam.
1: Hocam yine Riyazu-s-Salihin eserinde geçen İmam Nevevi'nin derlediği Tirmizi hadisi Ebu Zer Cündüb bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Şimdi Arapçalarını okumayacağım. Zamanımız daraldı. Bir iki tane yetiştirelim diye. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülük yaparsan peşinden hemen iyilik yap ki kötülüğü silip götürsün. İnsanlara karşı güzel ahlakla davran. Bazen oluyor insanca bir hocam insani, nefsani olarak bazen insanlara karşı kötülük yapabiliyoruz bilerek ya da bilmeyerek. Herkes mükemmel değil. Herkes hayatını mükemmel yaşamıyor. Dedik ya herkesin bir imtihanı var. Bu imtihan sayesinde de bazen oluyor. Biz de nefsimize yenik düşebiliyoruz. Şeytanın oyuncağı olabiliyoruz. Bir kötülük yaptığımız zaman hemen arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi bir iyilik yapalım ki onu kötülüğü silsin. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya kalpler diyor kişi diyor bir kötülük yaptığı zaman kalbinde diyor bir karartı oluşur, bir nokta oluşur. Eğer diyor o kişi diyor tövbe ederse o kötülüğüne, o yaptığı kötü işe, günaha o zaman diyor o silinir. Oradaki karartı silinir kalbindeki. Ama diyor tekrar ederse bir karartı daha, bir nokta daha oluşur. Ve yine yaparsa başka bir kötülük, başka bir karartı oluşur. Ve en sonunda diyor kalbi kaskara olur ve artık diyor günahları günah olarak görmemeye başlar. Allah muhafaza. Günahları o zaman ne yapıyoruz? Günah olarak görmediğimiz zaman İmam Şafii'nin dediği gibi bir sonrakini arıyoruz. Bir sonraki günaha geçiyoruz. Şimdi yine başka bir hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Riyazu Salihin'den gittiğimiz zaman İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bindiği atın arkasında bulunuyordum. Onun arkasında giderken bana şöyle dedi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Şimdi
0: Terki hadis-i şerifleri değil mi? Atın arkasına binene terki
1: terki,
0: edilmiş.
1: aynen terki hadisleri.
0: Ya.
1: Yine ayet-i kerimede diyor ya Allahu Teala fezkuruni ezkurkum. Siz beni anın, ben de sizi anayım. Siz benimle beraber olursanız biz seninle beraber oluruz buyuruyor Allahu Teala bir nevi. Ve ne diyor? Veşkuruni ve la tekfurun. Ya size o kadar çok nimet verdim ki buyuruyor Allahu Teala. O kadar çok nimetimiz var. Gerçekten şöyle bir düşündüğümüz zaman ülkemizi, vatanımızı, yaşam standardımızı düşündüğümüz zaman o kadar çok nimet var ki hepsine şükretmemiz lazım. Vaşkuruli şükredin. Ve la tekfurun. Sakın nankörlerden olmayın buyuruyor Allahu Teala.
0: Allah'ım.
1: Onun için bizleri Rabbimiz inşallah her daim şükredenlerden eylesin. Hadisin devamında buyuruyor ki Allahu Teala, evet Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar da sana zarar vermeye kalkışsalar ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır. İşte bizlerin kaderi bu kadar. Allah ne murad ederse o olur. Asıl bizim bilmemiz gereken, asıl bizim teslimiyet sebebimiz olacak şey Allah'ın bize murad edeceği şey.

0: Hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya bir gün, ya diyor bu kadar kaygı, bu kadar tasa ediyorsunuz diyor ya, şunları bilseniz diyor, hiçbir kaygınız olmaz, dünya kaygınız, tasanız. Bunlardan diyor, birincisi doğarken diyor bu kötülük, doğarken bu imtihan, bu sıkıntı, başında olan şu andaki bunalımın neyse, bu var mıydı senin? Yoktu. Tertemiz, berrak bir hafıza ile doğdun, berrak bir şekilde doğdun, çırılçıplak geldik dünyaya, hiçbir derdimiz, kaygımız, tasamız yoktu. Ve diyor ki, ölürken de yine dünyalık bir kaygın, tasan olmadan gideceksin. Ve diyor ki, kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bunları diyor bilerek hareket ederseniz o zaman rahat bir hayat yaşamış olursunuz. Ya Allah bize ne murad ettiyse o olacak. Gerisi teferruat.
1: Ötesi yok hocam.
0: Tirmizi'nin dışında yine bu hadis-i şerifi nakleden bir rivayette şöyle buyuruyor ki Allah'ın emir ve nehirlerini gözet ki onu yanında bulasın. Rahat zamanlarında her zaman biliyorsunuz malum imtihandayız ama her zaman bunalım dönemimiz yok. Her zaman sıkıntılı olduğumuz dönem yok. Rahat olduğumuz birçok dönem var aslında. Diyor ki rahat zamanlarında iyilik ve hayır yaparak Allah'ı hatırla ki o da seni zor zamanında kollasın. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani hadis-i şerifinde yine buyuruyor ya kişi diyor yediği, içtiği, tükettiği onun malıdır. Üzerine giyip eskittiği yine onun malıdır. Bir de diyor kendisine azık olarak ahirete gönderdiği onun malıdır. Diğerleri onun malı değildir diyor. Ve hadis-i şerifi bitireyim inşallah. Son dakikalarımız kaldı galiba. Allah'ı hatırla ki o da seni zor zamanda kollasın. Bil ki başına gelmesi takdir edilmeyen bir şeye düçar olacak değilsin. Başına gelmesi takdir edilen şeyden de kurtulacak değilsin. Unutma ki sabreden kazanır, sıkıntıya katlanan kurtulur, zorluğa göğüs geren de kolaylığa erer buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün salatlar, selamlar Efendimizin üzerine olsun ve Rabbim inşallah şefaatlerine bizleri nail eylesin amin, değerli hocam.
1: Amin. Muhterem hocam katıldınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah murad eder. İnşallah başka zaman, başka programlarda Mevla Teala bizleri tekrar buluşturur.
0: İnşallah.
1: Hiçbir yerde olmazsa efendim yarın Dilek Camii kürsüsünde dinlemek isteyenler Hasan Beytullah hocamızı orada dinleyebilir inşallah. Muhterem i̇nşallah. Dinleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere İmam-ı Nebevi'nin dilinden Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini anlatmaya gayret ettik efendim. Bu hafta her an Allah ile beraber olma bilincini dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret ettik. Efendim sizler de Allah'la beraber olmaya gayret edin. İşin özeti son dakikamız şöyle diyelim. Allah'la beraber olmak için Sin Şın meselesi gibi Yavuz Sultan Selim Han'ın Şam seferine bugün belki çıkamayabiliriz. Efendim bizler bugün belki ta Avrupa'nın içlerine doğru at süremeyebiliriz. Ama sabah ezanı okunurken Allah ile hemhal olabiliriz. Efendim öğlen ezanı okunduğunda Allah ile hemhal olabiliriz. Efendim ikindinde Allah ile hemhal olabiliriz. Ezan-ı Muhammediye'nin nurunu dinleyerek hemhal olabiliriz. Kısacası ibadetle, taatle Allah'ı Zilcelal ile beraber olunabilir efendim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya aynı saatte, aynı günde buluşmak dileğiyle sizleri gönülden hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Okuyamadığımız mesajlar var ise haklarınızı helal edin. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İsmail Karagöl'ün hazırlayıp sunduğu Asr-ı Saadet iklimi sona erdi.
1: Şu anda

0: 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allahu Teala nasip ederse inşallah yine güzel, kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah hanımlarla ilgili bazı yaşanan sıkıntıları sizlerle paylaşmıştık. Artılarla, eksilerle ve yanına gelen yankılarla beraber ve onunla beraber de bugün de inşallah erkeklerin vazifesini yerine getirememesindeki sıkıntıları irdeleyeceğiz. Onunla beraber ve diğer konularımıza da biraz daha samimiyet konusuna tekrar değineceğiz. Ben bu programı yaparken ve hazırlarken aklımdaki düşünce şu idi. İnsanların bazı hataları görüp kendisine biraz daha çeki düzen vermesi. Ha böyle bir olayı belki ben de farkında olmadan yapabiliyorum. Belki bilincinde olmadan bazı vazifelerimi yerine getiremiyorum. Onun için biraz daha dikkatli bir şekilde kendime dikkat edip ve evime daha verimli olayım noktasında. İnsanlara sadece hatırlatma idi. Fakat hiçbir kimseyi tabii ki burada suçlu konumuna koyamayız. Anlatım tarzında bazen programcı öyle olur ki programın havasına girer. Ses tonu bazen yükselebilir, inebilir. Onun o hali ruhaniyetine bağlıdır. Tabii ki bu tamamen tenkit konusu olmamasına gayret gösterir. Tabii herkese binlerce insan dinliyor bizi. Binlerce insana binlerce ayrı bir şekilde konu bulmamız çok zor. Onun için 6 seneye yaklaşık bir zamandır program yapıyorum. İrdelemediğimiz konu kalmadı. Bazen evirip çevirip aynı gündem konularını tekrar farklı bir pusula içerisinde tekrar sunmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki çok yerlere ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Ama hiçbir zaman da niyetimiz insanları rencide etmek değildir. Yapılan bir programda eğer dinleyen kardeşlerimiz anlatılan şeylerin kendinde olmadığını hisseder ve anlarsa gayri ihtiyari ben bunlardan muafım ama Allahu Teala inşallah muaf olmayanlara da muaf olmak nasip etsin diye dua edebilir. Anlatılan her şeyi kendinde adletmesi bence çok yanlış ve tek taraflı bir düşüncedir. Çünkü bu tip eşlerin birbirlerine olan hakları noktasında sohbetler yaparken şuna ehemmiyet gösteriyoruz. Her zaman eksileri ortaya ön planda çıkartıyoruz ki bu eksiler noktasında insan ilk önce kendi hatalarını görsün. Çünkü radyo programcısı olarak biz bol bol cennet dağıtamayız. Elbette ki sıkıntılı şeyleri de göstereceğiz. Ki bu bizim tek elimizde değildir haşa. Niyetimiz gönül kırmak da değildir sadece. Eğer bu konuda farklı bir şekilde tepkiler oluyor ise bu tepkilerin sadece muhatabı programcıdır. Ve programcıya yönelilmesi gerekir. Ve bu konular programcıyla görüşülmesi gerekir. A veya B şahısları bu konuya muhatap sayılamaz. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Biz burada bir ekip çalışması yapıyoruz Allah rızası için. Niyetimiz dediğim gibi sadece ve sadece insanları doğruları gösterebilmek. Ve bu paralel içerisinde bu doğrulardan herkes içinden bir şeyler alabilmek. Geçen hafta yaptığımız örnek veriyorum programda. Ailedeki hani vazifelerini yerine getiremeyen hanımları irdelerken ve bu konuyu söylerken şu ehemmiyeti ön plana aldık. Dedi ki içimizde böyle böyle yapan insanlar var. Ve hakikaten de var. Yine de hani bu söylediklerimden işte ben sözlerimi şu şekilde ileri veya geri alıyorum değil. İçinde muhakkak ki böyle olan insanlar var. Ama sözün muhatabı olan dinleyici kişi benim aktardığım şeylerde kendisinde bunlarla ilgili bir şey yok ise ona sadece susmak düşer. Bunlardan ben muafım der ve geçer. Eğer bu konularda insanda anlattığımız ve buradan aktardığımız konuların içerisinde eğer yerine getirmediğin bir görev varsa benlik bir şey yok ki. Sen kocana karşı sorumlusun. Kocana karşı elbette ki en iyi hanım.

olma zorundasın ki, zorundalığını yerine getirmek zorundasın ki ailende mutlu bir tablo çizebilesin. Bu yuva sizin yuvanız, bizim değil. Sadece biz aktarırız. Yani ben buradan her konuyu aktardığımda ben de dört dörtlük bir yuva sahibi değilim elbette. Kendime de pay çıkartıyorum. Bazen bir şeyler söylerken kendimi de göz önüne getiriyorum. Kendilerimi de eşimle, ailemle eve gittiğim zaman bazı konuları tartışıyorum. Bak burada böyle konuları işliyoruz ama biz bunu bazen evimizde yerine getiremiyoruz diye. Çünkü beşeriz, hatalarımız var. Sorunlarımız var ama bu sorunlarda eğer programcı bir şey aktarıyor ise tek muhatap kabul edilir. Yine programcı ve anlaşılamayan veya tepki gösterilmesi gereken tek yer varsa yine o programcıyla görüşülmesi gerekir. Başkalarını bu konuda rahatsız etmeniz bence yanlış bir düşüncedir. Bunu buradan Allah rızası için söylüyorum. Tabii ki tepkileri sadece ve sadece ben doğruları, inandığım şeyleri anlatmaya çalışıyordum. Tabii ki içinizde çok münevver, çok seçilmiş, çok nadide insanlar var. Onlara da tabii ki eşlerine gösterdiği saygıdan ötürü de ben de teşekkür ediyorum. Allah-u Teala yuvalarında daha iyi huzurlar nasip etsin. Ama problemler var ise Allah-u Teala inşallah onları aileler arasında açmak nasip etsin. Geçen hafta programın noktasında birazcık hanımlara bu konudaki sıkıntılarını söyledik ama bugün de erkekleri inşallah gündeme getireceğiz. Niyetim bütün erkekleri karşıma almak değil. Ha arkadaşım, ben bunları söylüyorum. Bende de bu hatalar olabilir. Sende de hatalar olabilir. Bak bu konulara dikkat et. İnşallah bundan sonra artıları yakalayalım diye. Ondan sonra inşallah bu konuyu bu şekilde irdeleyelim. Arkasından da zaten farklı bir şekilde yine geçen haftadan devamlı karanlık gecelerin nurlu sabahıyla programımıza yine inşallah devam edeceğiz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu sadece giriş bayağı uzundu ama söylemekle yeterli olması gerektiği kanaatindeydim bazı şeylerin. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler dostlar.

Her insan aile içerisinde belirli şeylere muhataptır. Ama ne hikmetse içinde bulunduğumuz ortamda ve yaşadığımız standartların içerisinde evin içerisindeki erkek her zaman lider konumuna oturmak ister. Düşünülen tek şey şudur, lider olan erkektir. Sadece bu belki düşünülmeden farklı altyapıların üstüne kurulması çalışılan bir şey. Evde sadece ve sadece erkeğin sözü geçmeli, baskıcı ve istediğini kopartabilen bir lider olarak insanlar erkeği ön plana çıkartırlar. Bu liderliğin içerisi daha doğumdan sonra başlar. Evde ilk önce bir erkek doğar veya kız doğar, evin Allah-u Teala hangisini ikram buyurduysa. Onun içerisinde kız çocuğu yetiştirilirken anne daima tabii ki kız çocuğuna, kız çocuğunun yapabileceği şeyler olan, genelde hazırlanan temizlik noktasında, işte bulaşık noktasında, ona benzeri evi derleme toplama noktasında kızlar her zaman bu şekilde yetiştirilmeye çalışılır. Ama daha erkek çocuk küçük yaştayken lider olması ona aşılanır. Erkek çocuk böyle işler yapmaz. Erkek çocuk çok farklı bir şeydir. Erkek, benim oğlum erkek böyle şeyleri yapamaz. Kızın görevi, kadının görevi bunlar. Oğlum sen otur, şunu şunu yap gibi düşüncelerle küçük yaştayken çocuğa farklı bir şekilde fikir basılmaya çalışılır. Empoze edilmeye çalışılır. Ve o çocuk küçük yaştan kendini lider olarak görmeye başlar. Biraz büyümeye başladı mı? Erkek çocuk gezer dolaşır istediği gibi. Arkadaşlarıyla evin içerisinde yemeği yedikten sonra sofraya tenezzül etmez kalkar ve ondan sonra da belki dağıtır, bozar, yıkar, odasına geçer. Ama kız çocuklar ne hikmetse küçük yaştan itibaren, hadi kızım annene yardım et bakalım, bulaşıklar noktasında, sofrayı toparlama noktasında ve bu şekilde çocukların arasında farklı bir çalışma ortaya çıkar. Ve erkek tabii ki belirli bir dönem ve yaşa geldikten sonra erkek elini hiçbir şeye sormaz. Ne bulaşık yıkaması, ne çamaşır yıkaması. Evet, dışarıda elbette ki belirli bir hayatın atmosferinin en büyük omuzlarını taşıyan yine erkektir ama ne hikmetse bu küçük yaşta evdeki kız çocuklarına daha fazla yüklenilir ve erkek hep bundan muaf bırakılır. Ama olması gereken bu mu? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi, o evinin yeri gelir kapısının önünü süpürür idi, evini temizler idi. Yamalarını kendisi yamar idi. Ve her yapması gereken birçok evin görevlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yapıyor idi.

Ama bugün bu işleri bir erkek yaptığı zaman hemen gündemin içerisinde şu laf geçiyor. Sen light erkeksin. Sen otur, hanımlarla beraber aynı işi yap. Biz erkek erkeğe şuralara gidelim, buralara gidelim diye insanlara bir de ezici bir fikir sistemi yükleniyor. Olması gereken acaba bu muydu? Hayır. O zaman haşa Resulullah layık mıydı? Sünne haşa. Ama Allah'ın Resulü yapıyor da ben kimim ki evime yardımcı olmayayım? Bunu düşünmek gerekir. Elbette ki insanlar her zaman temizliğiyle, kadın gerekse erkek, ikisi de birbirine temiz bir şekilde oturmasıyla, kalkmasıyla, hitaplarıyla, giyinişleriyle birbirlerine en güzel verileri vermek zorundalar. Ama doğduğunda erkek çocuk her zaman ön plana alınır da eğer kızlar ikinci sınıf gruba atılıyor ise hala o evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce olan cahiliye dönemindeki Arap adetleri yaşanıyor demektir ki Resulullah Efendimiz de bu tabuları yıkmıştır. Demek ki ümmetin yapması gereken şey Allah Resulü ne yaptıysa onu yapabilmek. Resulullah Efendimiz evlatlarını çok severdi. Hatta ve hatta kız çocuklarını daha çok severdi. Çünkü Fatıma'sı vardı. Gözünün nuru Fatıma. Onu çok severdi alemlerin efendisi. Gözünde ayrı bir şekildeydi. Cennetlerin, seyitlerinin, seyidilerin annesi. Elhamdülillah. Örnek bir babaydı. Ama evindeki ve bütün ailesine ayırdığı zaman zarfı içerisinde hepsinin de gönlünü alıyor, hoş tutuyor ve evin hizmetlerini elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyordu. Örnekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmalıydı. Ve insan belirli bir şekilde getirdikten sonra çocuğuyla erkeğini büyütür, evlenecek duruma getirir. Sonra bakar, evladım acaba nasıl faydalı olacak diye, nasıl ona bir eş bulalım, onu huzurlu ve mutlu yapalım diye düşünür. Ve evlenecek insanlarda kız olsun, erkek olsun bazı özellikler aranır. Günümüzün örf ve adet annelerinde ve İslam'ın noktasında temiz olanı ve bakirlik ön plana alınır. Olması gereken de buydu. Temiz olabilen eş, soy ve sop. Ve ondan sonra da en önemlisi de dine en yakın olanı. Ne hikmetse şuna ehemmiyet günümüzde çok daha fazla gösteriliyor. Kızda bakirlik aranıyor ama erkekte aranmıyor. Olması gereken sadece bu kadının olması gereken temizliği mi? Veya günümüzde kaç tane erkek bakir olarak evlenmiştir? Ama sorulduğunda ilk önce kıza soruluyor. Kız öyle mi, böyle değil mi? Eğer bu olay bu muaf ise o zaman bu tamamen diyor ki biz bu kızı almayız. Bu kız bize yaramaz. Ama peki oğlan, erkek dışarıda harama tevessül etmiş ve bakirliğini bozmuş ve ona tehlikeli şeyler yapmış ve harama girmiş ise bu güzel ve maharet sayılır da kız bir hataya veya günaha düştüğü zaman oğlana yüz karası olarak mı çalınmalı? Hayır. Helallik noktasında ikisine de aynı ölçü aranmalı değil mi dostlar? Nedense bu hiç araştırılmaz. Hep kızlar araştırılır da erkekler araştırılmaz. Bu düşünülmesi gereken bir nokta değil mi? Hatalar olabilir ama bir arkasında tövbe istiğfar olmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sadece Hazreti Ayşe annemizle evlendi değil mi? Bakirlik noktasında. Diğer vadelerimiz birçoğu önceden yuva kurmuş, ayrılmış insanlardı, vefat etmiş olan insanlardı. Ve Allah'ın Resulü onları da aldı. Demek ki ölçü bu olmamalı. Kadına verilen değer aslında çok farklı. Ama erkekler bunu suistimal etmemeli. Bunun bir farklı örneği daha var. Mesela diyelim ki bir kız çocuğuyuz. Kız çocuğumuz var. Kız çocuğumuz dışarıda sokaklarda gezerken, ola ki arkadaşları veya bir şekilde bir yerden bir yere gelirken bakıyorsun ki kızının yanında bir oğlan var. Hemen apar topar baktın ki oğlanın hareketleri ve davranışları, hemen aşağı inersin. Sen nasıl yaparsın? İşte sen kızını tartaklamaya çalışıyorsun işte efendim, utanmıyor musun elin adamlarıyla, oğlanlarıyla gezmeye diye. Ama ne yazık ki günümüzde öyle insanlar da var. Bazı anneler ve bazı babalar özellikle diye değerlendirmek istiyorum. Elin kızımız olsa elin oğluyla geziyor diye kızımıza sitem yaparız da oğlumuz başka kızlarla gezdiği zaman ve gördüğümüz zaman da erkek çocuğu canım gezecek tabii ki dolaşacak kız arkadaşları da olacak tabii ki deriz. Niye? Kıza haramda erkeğe helal mi bu tip şeyler? Hayır.
Elbette ki ben onu ona da değerlendirmek zorundayım. Gezemezsin bu şekilde, hanım olacak bu şekilde. Ama nedense oğlanlar hep muaf tutulur. O erkek çocuğu gider yapar, gezer, şöyle yapar, böyle yapar. Ama kız olduğumu hemen ümüne biniyoruz. Yapamazsın, edemezsin diye. Elbette ki olması gereken İslami daire çerçevesi içerisinde olabilmesi. Ama nedense kızlar hep burada ters yapılır ve oğlanlara sanki böyle daha farklı bir düşünce ekolünün içerisine sürüklenmeye yasaklanır. Ama olması gereken de bu değil zaten. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Ve bazen de yine irdelediğimiz şeylerin içerisinde, hani bazı kardeşlerimiz ailesini vazifelerini yapma noktasında evin içerisinde bazı hanım kardeşlerimiz, dikkat edin kelimelere bazı olarak değerlendiriyorum. Evin içerisinde dışarıya başka yerlere gezmeye dolaşmaya çıkarken hani böyle çok daha güzel itinalı bir şekilde giyinirler, süslenirler bazı insanlar. Dışarıya çıkartırlar, dışarıda da güzelce gözükebilmek için. Ama evlerinde kocalarını acaba kaç sefer böyle güzel bir şekilde giyinip karşılıyordur diye düşündüğümüz aynı şeyi hemen sayfanın arka tarafını çeviriyorum ve diyorum ki mesela evin içerisinde tabii ki erkek dışarıdan geldiği için her zaman dış kıyafetiyle gelecek ama acaba diyorum ki erkek kardeşime, acaba evine kaç defa gelirken hanımına bir çiçek gül aldın da bugün hanımımın gönlünü alayım, hoşnut edeyim diye düşündün. Kaç sefer? İlla bir yaş günü mü olması lazım, bir doğum günü veya bir evlilik hatırası mı? Bazen onlara da diyoruz ki bu şeylere boş ver, şimdi onun kafasını karıştırmaya gerek yok. Ama kadın da mutlu olmak zorunda değil mi? Evin içerisinde sabahtan akşama kadar birçok sorunlarının içerisinde bu heyelanın içerisine giren bir kadına akşamleyin eve gelmişsin, gelirken de bir çiçek almışsın, gönlü hoş olsun diye. Belki sevdiği bir şey. Onun için bir gül belki de çok değer vereceği şeydir. Tahayyül edemeyeceği güzelliklere götürür onu. Acaba kaç sefer bu hayatımın evlilik süreci içerisinde kapıyı bir gün çalıp da arkandan bir çiçek saklayıp sonradan evin en güzeline getirdim diye hatununa uzattık. İstisna. Akşama kadar yapamaz mıydık acaba yılda bir sefer dahi olsun akşama kadar bu kadar sıkıntıların içerisinde çalışan kadına? Yapılabilirdi değil mi? Ama erkeklerden bazı insanlar, bakın bazı diyorum, insanlar aman işine işte akşama kadar yedisin içsin otursun daha ne olacak, dışarıda ne kadar sıkıntı da gören insanlar var deyip de bir sürü şeylerin arkasına atılıyor. Kadın işte burada yine istenilen, hak edilen değere verilmiyor. Ve onun içinde bizden sadece ricamız erkek kardeşlerimize özel günler olmaksızın da ailelerimizi hatırlamaya çalışalım. Mesela kendi kendime, kendi nefsime de soruyorum. Ya diyorum o kadar gün evde sabahtan akşama kadar çocuğu bırakıyoruz hanımın başına. İşte efendim akşama kadar bulaşığı yapan o, çamaşırı yapan o, alışveriş noktasında değerlendiren o. Akşam geliyorsun tekrar evin içerisine, evin içerisine gelince biraz oturayım kalkayım diyene kadar tabii yemek yendi. Yemeğin bulaşıkları derdine girecek kadıncağız yine mutfağın içerisinde. Gece belirli bir saat olacak ki geleceksin de karşı karşıya biraz oturabileceksin. Bazen oturamıyorsun da televizyonu açıyorsun. Öyle televizyonun içerisine de gelen insana bir bakıyorsun televizyon muhabbeti pat gece yarısı olmuş pat yat. Ne oldu? Kaldığın yerden sabah devam et. Yine sabahleyin kalk kahvaltı tekrar. Peki kadın tabii ki elde bunu alacak. Çünkü erkek dışarıda çıkıyor stresini atıyor. Dolaşıyor sağda geziyor solda geziyor ama kadın akşama kadar aynı işin içinde. Bir de bazen de öyle sorumluluğumuzu yerinize getirmiyoruz. Kendi nefsime de söylüyorum. Akşam belirli bir saatte geliyorsun yorgun argın belki ama ondan sonra çocuğun ödevi var. Ya diyorsun ki şimdi ben uğraşamam çocuğun ödeviyle. A'sını B'sine C'sine otur sen ilgilen işte bak çocuğuna. Kadın bugün üniversiteyi bitirmemiş ki. Nasıl ilgilensin? O da çocuğa diyor ki tamam oğlum işte düzgün yaz diyor. Şimdi o tekrar diyor. Bunu tekrar A'sını güzel yap, B'sini güzel yap. Tekrar düzeltmeye çalışıyor. O çocuk kendi kendine dersini çalışıyor. Yine gidiyor. Yani bir bilen bir bilinçli olarak da. Kadının yapabileceği o belki de. Yerine getirebileceği o. Sadece çocuğu dersine. Bir onun dersi. Orada koşuyor mutfağa bul. Bulaşır varsa bulaşır. Orada belki çamaşır varsa. Belki şimdi çamaşır biraz daha rahatladı. Otomatik makineler çıktıktan sonra belki o noktada kadınların büyük bir yükünü aldı her neyse. Yine evin yengamesi içerisinde. Peki diyoruz ki kendi kendime hangi gün senin evinde istirahat günün? Pazar günü mü? Pazar günü alıp da hatun, ya bugün gel de hatun biraz dolaşalım deyip de kaç sefer dışarı çıkardık, gezdirdik, dolaştırdık, temiz hava alsın diye. Soru işareti. Ya diyorsun bir gün tatilim var oturacağım evde. Zaten kadın 7 gün oturuyor örnek veriyorum. Hani bazen böyle dışarıda gezme hastalıkları olanların haricinde olan insanlar için söylüyorum. Bu da aslında suistimal edilen bir mesele. Dikkat edilmesi gereken bir mesele. Yine bir ölçü daha kurulabilir bunun içerisinde. Mesela diyelim ki bazı insanlar akraba ziyaretlerine gittikleri zaman marifettir. Hani böyle hava atarlar. Kız çayı getir bakayım çabuk. Veyahut da işte efendim aynı konu içerisinde. Oğlum sana demedim mi 100 sefer şunları şöyle yap diye.
hava atacak yanına. Ama o yokken hatunla o kadar ezici konuşamıyordu. O zaman hatun hemen çıkış

Tabii ki. Niye böyle diyorsun ki diye, akrabalarımın yanında diye. Şimdi akrabaların yanında diye o kadıncağız belki seni bozmayı düşünemiyor. Edepli bir şekilde peki efendi diyor, ses çıkartmıyor. Gidiyor içeriye, o işi yapıyor. Ama nedense bazı erkeklerde ve bazı arkadaşlarının yanına geldikleri zaman dilleri birden fazla uzuyorlar. Ondan sonra da hatunla işin düştüğü zaman da ya hayatım sana zahmet gülüm güzelim şu işi yapar mısın? Bağlama çekmesini hemen biliyoruz. E peki başkalarının yanında onu daha çok tac etmeliyken başkalarının ailelerine de onu örnek yaptığını olayı örnek olarak gösterebilmek için hatunum hanımım gibi tabi başkalarının yanında canım hayatım sevgilim diyemezdi. Edepsizlik olur. Çünkü onda da bir ölçü var İslam edep noktasında. O ölçüyü de güzel değerlendirmek lazım. Ama baş başa kaldığın zaman istediğin güzellikte işine söyleyebilirsin. Biliyorsun büyük peygamberler nasıl dua ediyordu? Hazreti İbrahim ona ne diyordu? Ömrümün meyve veren bereketli ağacı diye hanımına hitap ederdi. Tabi biz böyle diyemeyiz bu kadar uzun şeyleri. Ya hatun diyor şunu şöyle yaparsın. Bazen hatun da demiyor. İsmen de hitap eden insanlar var elbette ki. Ama bazen de insanların bazı aileleri var. Onlara da imreniyorum mesela. Diyor ki hanım bu konuda bu şekilde yapar mısın diye sorduğunda efendi diye hitap ediyor. İsmini hitap etmiyor. Efendi siz bilirsiniz. Ne kadar güzel bir istişare. Örnek bir yuva işte. Ama sadece tabii kelimelerde kalmamalı. Bunlara gayret göstermeliyiz. İsmen hitaplarda da biraz daha dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bunlar da inşallah göz önüne alırsanız biraz daha mutlu bir yuva kurabilme önümüze çıkıyor. Gayret gösterelim. Dilin kemiği yok ki. Birçok şeyleri aşabiliriz inşallah. İşimize geldiği zaman birçok şeylerin hakkından geliyoruz da. Ömrümüzü tükettiğimiz bir odanın içerisinde, bir yuvanın içerisindeki aileye daha iyi davranmamız gerekmiyor mu? Dikkat etmek gerekir. Ezici değil, incitici değil, kazanan da yapıcı olmamız gerekir. Onun için bazı erkek kardeşlerimize de özellikle istirham ediyorum. Çevrelerinde bazı erkeklerin yanında ve bazı şeylerin insanların yanında hanımlarına ezici bir şekilde bizzat şahit olmuşumdur defalarca. Hanımlarına ezici bir şekilde davranırlar. Çok farklı bir şekilde onu itilip kakılan sadece ve sadece insana tamamen isteklerini yerine getirme noktasında senin hizmetine verilmiş bir köle pozisyonuna sokulması bence yanlış. Çünkü nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında hiç böyle bir şey gördük mü yok. Allah dostlarının hayatlarında böyle bir şey gördük mü yok. Ha, bazı hanımları vardır mesela çok sıkıntılıdır onlara sabrederler veya bazı erkekler vardır çok baskıcıdır politikacısı çok serttir işte kapının önüne çıkmayacaksın pencereye çıkmayacaksın perdeleri kapatacaksın bazı insanlar ama o kadar aşırı derece kıskanç ki kapılarını pencerelerini kapatıyorlar. O kadın ne oldu en fazla diye tırlatıyor ya kafayı yiyorlar ya psikiyatri tedavisine gidiyor ya boşanıyorlar ya ayrılıyorlar. Çok da sıkıcı olmamalı. Ha, tamamen elimizi boş rahat bırakalım değil. İslam bir kural vermiştir. Kadın eğer bir hata işler ise bunu Kur'an-ı Kerim'in hükmüne göre yerine getirebilirsin. Allah-u Teala bu müsaadeyi vermiştir. Ama müsaade yerinde şartları haiz olursa yapılır. İlk önce diyor ki bir hata oldu diyor mesela örnek veriyorum eşine. Bu hatada diyor birincisi de tebliğ edersin diyor. İkincisinde kadın diyor bu hatayı tekrar yaparsa diyor yatağını ayırırsın ondan diyor. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bu. Yatağını ayırırsın. Eğer kadın diyor aynı şekilde yaparsa diyor onu kabasına diyor vurup dövebilirsin. Ama dövmenin de bir ölçüsü var diyor. Ama elini tamamen kaldıramazsın. Şer'i hükümde bir omuz. Tabii bu dövmek çok çirkin bir şey. İnsan bir insan karısını dövüyorsa zaten aradaki birçok tabuları yıkmış demektir. Ailenin içerisinde tamamen sevgi hiçbir şey kalmamış demektir. O zaman kadına verdiğin değer de kalmıyor. Nasıl o kadından nasıl sen kadınlık bekleyebilirsin? O da ayrı bir olay. Ezici olmamalıyız. Her zaman için kurucu olmak zorunda. Çünkü diyoruz ya erkeğe küçük yaşta da lider olaraktan yetiştirmeye hazırlanıyor. Aileler hep öyle yapıyor. Evinize kaç tane çocuğu olan insanlardan hep böyle bulaşığı temizliği hep böyle mümkün olduğu kadar kız çocuklarını öğretilir ama erkek çocuğu oğlum sen otur bakayım şurada. Sen babanın yanında otur. Sen benim istediğim gibi yapacaksın. Şunu yapacaksın şunu yapacaksın. Küçük kız çocuğu daha ilkokul çağında veya ortaokul çağında hadi bakayım annenin yanına bulaşığa git. Elbette çocuklara bu tip şeyleri öğretilir ama nedense erkek hep böyle lider gibi yetiştiriliyor ve ondan sonra da belirli bir dönemden sonra da o psikolojiyle büyüdüğü için de elini ne tuzluya sokuyor ne tatlıya sokuyor ne işeye sokuyor hiçbir şey de yapmıyor. Ondan sonra da bağırıyor çağırıyor. İleride de ezici bir insan oluyor aileye karşı. Çünkü anne baba da çocuk ne görürse kendisine de ailesine de aynı şekilde uygulayacaktır. Bu da aslında dikkat edilmesi gereken bir meseledir. Ama ne kadar ehemmiyet gösteriliyor. Tabii ki o erkeğin evdeki yuvadaki evliliğine bağlı olması ve kadının da ona ne kadar saygıyla yanaşması demektir. İnşallah salatü selamlarla bugünkü programımı burada noktalayacağım belirtiyorum.

0: yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de, sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada. Parmaklarınızı...

0: avucunuzun ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
5: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
6: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Ezan bölümünde 16. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babun beyne kulli ezaneyni salatun limen şa. Ezan ve kâmet arasında. Buradaki ifade her iki ezan arasında. Yani mecazi olarak ezan ve kâmet arasında dileyen her kimse için namaz kılma durumu vardır. Sabah ezanı ile sabah namazının kâmeti arasında, öğle ezanı ile öğle namazının farzının kâmeti arasında, ikindi ezanı ile ikindi namazının farzının kâmeti arasında, yatsı ezanı ile yatsı namazının farzının kâmeti arasında nafile namaz kılınması bu hadisi şerifle, hadis-i şeriften alınan bu bab başlığıyla sabittir. Ancak akşam namazının ezanıyla farzının kâmeti arasında namaz kılınmaması şeklindeki rivayet Hanefi mezhebince uygun görülmüştür. 24. hadisimiz bu Kitab-ül Ezan bölümünde 24. hadisimiz Haddesena Abdullah İbni Yezid Kale Haddesena Kemesübnül Kehmesübnül Hasan An Abdullah İbni Burayde An Abdullah İbni Mugaffelin Radiyallahu Anhu Kal Kale Nebiyyü Sallallahu Aleyhi Vesellem Beyne Kulli Ezaneyni Salatü. Her iki ezan arasında, yani ezanla kâmet arasında, cuma günü dahil ezan ve kâmet arasında nafile namaz, sünnet namaz, revatip namazı kılınmalıdır. Beyne kulli ezaneyni salatun. İki defa bunu söyledikten sonra sümme kâle fi thâliseti, yani sümme kâle fil marreti thâlise, üçüncü defada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Limen şa'e, dileyen kimse için. Yani farz veya vacip değil, böyle bir sünnet namaz bulunmaktadır. Ayrıca tabi bu namazlarla ilgili farklı hadis-i şeriflerde bulunmaktadır. 17. baba geçiyoruz. Babu men kâle li yüezzin fis seferi müezzinün vâhidün. Yolculukta bir müezzin ezan okusun şeklindeki bir başlık müellifimiz tarafından böyle bir başlık uygun görülmüş. İmam Buhari'nin bu bab başlığı, buna teracim adı veriyoruz. Bu bab başlıklarında İmam Buhari'nin fıkhi anlayışını görüyoruz. Yani birçok hükmü
hadis-i şeriflerden çıkarılması gereken hükmü İmam Buhari bab başlığı olarak bize sunmaktadır. 25. hadisimiz haddetena Mualla İbn Esed'in kal haddetena Vuheyb an Eyyub an Ebi Kilabete an Malik İbnil Huveyrisi radıyallahu anhu kal eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberi Zişan Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Fî neferin min kavmi kabilemden, kavmimden bir grupla beraber. Fî harfi cerim, grup, cemaat, bölük, ordu için böyle bir kelimeyle birlikte kullanıldığında ma'a manasına gelir. Fî neferin bir grup içerisinde yani ma'a neferin bir grupla beraber geldim min kavmi kabilemden kavmimden bir grupla beraber geldim. Fe kamna indehu 20 leyleten 20 gün kaldık. İlk defa geliyor Malik İbni Huveyriz ilk defa Leys kabilesinden bu El Huveyriz Leys kabilesinden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizi tanımak, İslam'ı kabul etmek, İslami emirleri öğrenmek, Kur'an-ı Kerim dinlemek için, ders almak için ilk defa geliyorlar ve Medine-i Münevvere'de 40 gün kalıyorlar. Şu ifadeye dikkat edin. وَكَانَ رَح۪يمًا رَف۪يقًا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son derece şefkatli, son derece merhametli idi. Son derece şefkatli, son derece merhametliydi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muamelesi, gelen misafirlere karşı tavrı, Peygamberimizin gelen yeni Müslümanlara karşı tutumu, şefkat ve rahmet peygamberi vasfına layık. وَكَانَ رَح۪يمًا رَف۪يقًا Yeni tanıştığımız kimselere karşı, yeni Müslümanlara karşı, yeni davet ve tebliğde bulunduğumuz, yeni hatırlatmada bulunduğumuz insanlara karşı şefkatle ve merhametle davranmamız gerekmektedir. Felemma ra'a şevkana ila ehalina bizim artık kendi çevremize, ailemize ve kendi halkımıza karşı özlem duyduğumuzu görünce şevk, şevk özlem, hasret demektir. Artık özlediğimizi görünce kale irci'u artık dönebilirsiniz dedi. Yani bir grup Leys kabilesinden bir grup peygamberimize geliyorlar. Bu olayı Malik bin Huveyris anlatıyor. Son derece şefkatli, son derece merhametliydi. İrci'u dönün fekunu fihim aralarında bulunun. وَعَلِّمُوهُمْ Onlara İslam'ı öğretin. وَصَلُّوا ve namaz kılın, namazı öğretin. فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun. وَلْيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ En yaşlınız imam olsun. Size en yaşlınız imam olsun. İçinizden biriniz de ezan okusun. Şimdi bu hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ders almak, İslam'ı öğrenmek isteyenler gruplar halinde geliyorlardı. Peygamberimiz 20 gün süreyle Medine'de kalmışlar ve 20 gün süre içerisinde İslam'ı ana hatlarıyla onlara göstermiş, öğretmiştir. Artık memleketlerine karşı, kabilelerine karşı özlem duyduklarını, hasret duyduklarını görünce artık dönebilirsiniz. Ama gittiğiniz yerde kendi akrabalarınıza, dostlarınıza, yakınlarınıza İslam'ı öğretin, namaz kılın. İçinizden bir ezan okusun ve en yaşlınızdan namazı kıldırsın buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Konumuzla ilgili olan kısmı içinizden birisi ezan okusun şeklindedir. Fihil emru bi ezanin lil cemaati. Evet, cemaat olduğu zaman ezan okumanın gereğine işaret vardır. Ve huve amun lil musafiri ve gayrihi. İster yolcu olsun, ister mukim, cemaat halindeki kimseler için ezan okunacaktır.
وكافه العلماء الاستحباب الاذان للمسافر. İslam alimlerin büyük çoğunluğu bu ezanın yolcu için, yolculukta bulunan kimse için sünnet olduğu kanaatindedirler. Ve fi hucetun li ashabina fi tafdil al-imameti al-ezan. İmamlık müezzinlikten üstündür şeklinde Hanefi imamlarının kanaati bu hadisi şerifle temellendirilmiş olmaktadır. لِأَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ لِيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمَا. Yani لِيَأُمُّكُمَا اَكْبَرُكُمَا. خَصَّ الْاِمَامَةَ بِالْاَكْبَرِ veya لِيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ. Yani ezan için en yaşlınız ezan okusun buyurmadı ama imamlık için en yaşlınız imam olsun buyurdu. Tabi imamlığın daha olgun, daha seviyeli, daha yaşlı kimse tarafından yerine getirilmesi daha makbul. Fihi delilun ala ennel cemaate tasihu bi imamin ve me'mun ve huve icma'ul muslimin. Bu rivayette li'ummukuma ekberukuma, içinizden iki kişiden biri imam olsun derken yani iki kişiyle cemaat olmaktadır. Demek ki iki kişi bulunduğumuz zaman birimiz imam, birimiz cemaat olarak namaz kılacağız. Bu durumda cemaatin, imamın topuklarına yakın bir yerde ayaklarını koyması ve imama yakın namaz kılması gerekmektedir. وَفِيهِ الْحَدُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْاَذَانِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. İster ikamet, ister yolculuk anında ezana ve ikamete önem vermemiz, riayet etmemiz, ihmal etmememiz istenmektedir. وَفِيهِ اَنَّ الْاَذَانَ وَالْجَمَاءَ مَشْرُعَانَ عَلَى الْمُسَافِرِينَ. Ezan ve cemaatle namaz yolcular için de aynı şekilde meşru kılınmıştır. 18. bab hadisi şerifiyle devam ediyoruz. بَابُ الْاَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ اِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْاِقَامَةً. Yolculuk anında, yolcuların cemaat olduklarında ezan okumaları ve kâmet getirilmeleri. وَكَذَٰلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعِنْ. Arafat'ta ve Müzdelife'de aynı şekilde cemaatle namaz kılınmaktadır. وَكَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاتُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ الْمَطِيرَةِ. Çok soğuk gecelerde ve yağmurlu gecelerde herkes namazını bineğinde kılsın, bulunduğu yerde kılsın şeklinde müezzinin böyle bir ilanda bulunması da sünnettir. Yani bu gibi çok iklim şartlarının çok ağır olduğu zamanda, insanların cemaate gelmelerinin çok zor olduğu bir zamanda müezzin ezandan sonra herkes bulunduğu yerde, evinde, bineğinde, çadırında, kulübesinde, evinde, ocağında namaz kılabilir şeklindeki bir nida da zaman zaman yapılmıştır. Peygamberimiz zamanında böyle bir sünnet yaşandığı için Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma çok aşırı yağmurun, sağanak yağmurun yağdığı bir zamanda müezzine bu tavsiyede bulunmuş. Müezzin ezandan sonra herkes bulunduğu yerde namazını kılsın ve böylece yine cemaat sevabına erişecektir şeklinde bir uyarıda bulunmuştur. Bunu garip karşılayan insanlara sizden daha hayırlı, bizden daha hayırlı kimse aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde uygulama yapmıştır, bunun şeklinde ifade etmiştir. 26. hadisimiz. Şimdi bu hadisleri peş peşe okuyoruz. Hadis-i şerif meclisi demek, ilim meclisi demektir. Hadis-i şerif meclisi demek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o sünnetini, o hadis-i şeriflerini tekrar bugün söyleniyormuş gibi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sanki bugün bize naklediyormuş gibi o tazelikle dinlemek demektir. Hadis-i şerif demek İslam fıkhının temel argümanlarını, temel kaynaklarını, temel delillerini öğrenmek demektir. Hadis-i şerif demek Peygamberimizin yaşadığı İslam tarihini, İslami hayatı, sünnet-i seniyyeyi sahabe-i kiramın naklettiği şekliyle kavramak, anlamak demektir.
Yani İslam'ı ilk tazeliğiyle, ilk güzelliğiyle, ilk kaynağından öğrenmek demektir. Hadis-i şerif meclisi Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya. İza nudiye lissalati min yevmil cum'a. Mesela ayetini iyi anlamak için ey ya eyhellezine amenu iza nudiye lissalati min yevmil cum'ati. Cuma günü ezan okunduğu zaman işte oradaki nudiyeyi iyi anlayabilmemiz için bu hadis-i şerifleri iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü sünnet-i seniyye Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir, açıklamasıdır. En güzel, en seçkin, en bereketli, en üstün, en hayırlı ve en açık, en güzel yorumudur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın en açık yorumu hadis-i şerifler çerçevesinde yapılmıştır. Özellikle bu hadis-i şerifler sahih hadis-i şerifler ise ve bu hadis-i şerifler elimizdeki şu sahih-i Buhari gibi en sahih hadis-i şerifler ise elbette Müslüman bu hadis-i şerifleri öğrenmeye gayret edecek ve bunları yaşamaya ve bunları başkalarına duyurmaya çalışacaktır. Evet, sünnet-i seniyye talibi olmak, hadis-i şerif öğrencisi olmak, hadis-i şerif deryasında bir katre olabilmek ne büyük bir lütuftur. Bu dersler, bu seminerler, bu sohbetler, bu hadis-i şerif meclisleri bir berekettir. Herkese ve her zaman nasip olmayan bir bereket. İşte bu bereketi iyi anlayabilmek gerekir. Bir defa gelip geçerek değil de sürekli hadis-i şerif meclisinde sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem diyerek sevgili peygamberimize olan sevgimizi, teslimiyetimizi, bağlılığımızı arz edebilmek. Ne büyük mutluluk, ne büyük saadet. Ehlül hadisi, ehli Resulillah. Hadis-i şerifle meşgul olanlar Resulullah'ın dostlarıdır. وَاِنْ لَمْ يَصْحَبُوهُ اَنْفَاسَهُ صَحِبُوهُ. Belki onun sahabileri olamadılarsa da onun nefeslerinin sahabileridir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bugün olsaydı aynı ifadeleri söyleyecekti. Sahabe-i Kiram bugün yaşasaydı bize aynı cümleleri aynı güzellikle nakledeceklerdi. İşte o güzelliği anlayabilmek, hissedebilmek, bunun zevkine varabilmek, bunun tadına varabilmek büyük bir lütuf. Rabbim mahrum eylemez. Özellikle Sahih-i Buhari meclisleri tarih boyunca mesela deprem, yangın, sel ve kazalarda Sahih-i Buhari, Buhari-i Şerif, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yanı başında o da tilavet edilmiş. Medine-i Münevvere'de hemen Mescid-i Nebevi'ye yakın bir Beşira Medresesi vardı. Beşira Medresesi'nin kütüphanesinde bugün Medine-i Münevvere Umumi Kütüphanesi'ne intikal eden bu kütüphanede bir Buhari-i Şerif görmüştüm. 30 cüze ayrılmış. El cüz'ül evvel, el cüz'ül sani, el cüz'ül salis. Devam ediyor. Birinci cüz, ikinci cüz. Yani Kur'an-ı Azimüşşan ön plan alınarak, ona benzetilerek Sahih-i Buhari'yi 30 cüze ayırmışlar. Tıpkı Kur'an-ı Kerim hatmi gibi Sahih-i Buhari hatmi. En güzel sözler, bir beşerin söyleyebileceği en güzel sözler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek sözleri. Vahiy kontrolünde, vahiy denetiminde, vahiy ışığında veya vahiy doğrudan vahiy temsil eden o güzel sözler Sahih-i Buhari. Onu okuyoruz. Belki her derste 3 hadis, 5 hadis, 7 hadis okuyoruz. Çünkü bizim metodumuz bahis metodu. Yani açıklamalı hadis dersleri. Bir de sert metodu var. Mesela Çanakkale'de İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeleri arasında birlikte hep beraber bu sert metodunu takip ediyoruz. Yani bir saat içerisinde belki 40-50 hadis-i şerif okuyoruz. Hindistan'da sert metoduyla mesela Kütüb-ü Sitte bitiyor üniversite döneminde.
ben Kütüb-ü Sitte'yi okudum diyebilmek için, icazet alabilmek için başından başlıyor ve Kütüb-ü Sitte dediğimiz hadis-i şeriflerde yaklaşık 50 bin hadis-i şerifi 4 yıl zarfında talebeler okuyor ki yani bu manada Kütüb-ü Sitte'den haberi olsun. Mesela Hindistan uleması Mişkatül Mesabihi bitirmeyen kimseyi ilim adamı kabul etmiyorlar. Peki Mişkatül Mesabih nedir? Kütüb-ü Sitte hadislerinin tamamını içinde bulunduran bir eser. Ülkemizde Mişkatül Mesabih gibi son yıllarda Taç kitabı meşhur oldu. Taç kitabı da Kütüb-ü Sitte hadislerinin tekrarlarının çıkartılarak ihtiva eden bir eser. Yani özellikle ilim erbabı, özellikle hadis-i

şerifle meşgul olanlar en azından kütüb-i sitteyi bitirmeliler ki hadis açısından bir temel oluşturabilsinler. Tabi İslam ülkelerinde kütüb-i sitteyi okumak değil, ezberlemek, anlamak, bu noktadaki şerhler, dersler vesaire elhamdülillah günümüzde özellikle Suriye'de, Mısır'da, Ürdün'de ve diğer ülkelerde özellikle devam ediyor. Yani şunu demek istiyoruz. Bu dersler sadece bir ders değil, bir bereket meclis, bir fazilet, bir huzur meclis. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhaniyetinin yer aldığı meclis. Meleklerle kuşatılan bir meclis. Hadis-i şerif meclisi, bunu anlayabilmek. Şu anda şu hadisleri okurken, dinlerken melaike-i kiramın bulunduğumuz odayı, bulunduğumuz salonu, bulunduğumuz yeri çepeçevre semavata kadar kuşattığını düşünerek okumak. Meleklerin huzurunda okuyabilmek, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gözümüzün önüne getirerek ve onun huzurunda okuyormuş gibi okuyabilmek. Rabbim bunu da bizlere nasip eylesin. Evet, 26. hadisimiz. Haddetena Müslim ibn İbrahim. Kale haddetena Şube anil Muhacir ibn Ebil Hasan an Zeyd ibn Vahbin an Ebi Zerrin radıyallahu anh. Genç, dinamik, dürüst ve sosyal adalet noktasında farklı bir sahabi. Ebu Zer radıyallahu anh. Kal kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin. Bir yolculukta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Fe erâdel müezzinu en yüezzine. Müezzin ezan okumak istedi. Fe kâle lehu ebrit. Biraz serin vakte kadar bekle dedi. Sümme erâde en yüezzin. Müezzin tekrar ezan okumak istedi. Demek ki bir yaz mevsimi, gündüz ortası. Fe kâle lehu ebrit. Biraz daha bekle. Ama biraz daha serinlesin. Sümme erâde en yüezzin fekâle lehu ebrid. Biraz daha hava serinlesin. Demek ki tam böyle güneşin 45-50 derece olduğu bir mevsimde, mesela bir Tebük seferi olabilir. Çünkü Tebük seferi sıcağın en şiddetli olduğu bir zamanda, bir Ağustos ayında. Yani düşünün, Ağustos ayında Arabistan'ı düşünün, Medine'yi düşünün, o sıcaklıkta, 45-50 derece sıcaklıkta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametinden dolayı biraz daha bekle diyor. Evet. Hatta sâve zillü ettülûl ve nihayet gölge tepeleri kapladı. Fekâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem tepelerle sâve eşit oldu. Peygamberimiz şöyle buyurdu. İnne şiddetel harri min feyhi cehennem. Bu şiddetli sıcaklık, sıcaklığın şiddetli olması cehennem alevindedir. Özellikle 2010 Temmuz ayı, Ağustos ayı, hani Ramazan-ı Şerif'in böyle ilk haftaları, gerçekten bu sene son yılların en sıcak mevsimi. Cenab-ı Hak bu hadisi şerife göre cehennem alevini tattırıyor. Evet, cehennem alevinden bir parça. Yani çok şiddetli soğuklar, cehennemin zemherir kısmını, çok şiddetli soğuk kısmını bize hatırlatıyor. Çok şiddetli sıcaklar da cehennemin çok sıcak kısmını bize hatırlatıyor. Yani Müslümanın olayları incelerken sürekli ahiretle irtibat kurması, Müslümanın hadiseleri incelerken sürekli ahiretle, mahşerle irtibat

Biraz suyunuzdan bize verin. Biraz suyunuzdan akıtın diyecekler. İşte o gün ben acaba ehli cennet arasında mı olacağım? Yoksa ehli cehennem arasında mı? Onu düşündüm. Su içerken cennetlik mi cehennemlik mi olacağını düşünen insan. İçtiğiniz soğuk suyun dahi hesabı size sorulacak buyuran Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifini hatırlayabilmek. Hem nimet içerisinde hem de fakru zaruret içerisinde. Hem sıcaklıkta hem soğuklukta şu hadisi şerifleri duyabilmek, anlayabilmek. İmtihan dünyasının bir parçası olduğunu düşünebilmek. Ve bunu idrak edebilmek. Evet. Cehennemin çok ama çok sıcak olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ve bugün astronomi alimleri, astronomi bilginleri diyor ki, güneşin merkezinin sıcaklığı tahminen 15 milyon santigrat derece. 15 milyon santigrat derece güneşin merkezi. Güneşi bu şekilde yaratan Cenab-ı Hak elbette cehennemi de bu şekilde yaratmıştır. Ve cennet, cehennem, ehli sünnet inancına göre, inancımıza göre şu anda mevcuttur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz miraca çıktığında hem cenneti hem cehennemi görmüştür ve gördüğü manzaraları ümmetine haber vermiştir. Evet, Rabbim cennete layık ameller işlemeyi nasip eylesin. Rabbim hepimizi cennet ehli eylesin. Şu ifadeyle bitiriyorum. Cennete talip olanların önce dünyalarını, ailelerini, şirketlerini, okullarını, evlerini, ocaklarını cennete çevirmeleri isteniyor. Yalan, dolan, sahtekarlık, her çeşit haram ve münkerden uzak, tertemiz bir hayat, cennet bir misali bir hayat yaşıyorsak, Rabbim inşallah cenneti de nasip edecektir. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşin Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 10. cüz.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: بَيِّنَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki O, kalplerde bulunanı bilir.

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

0: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
0: Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve ''Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım.'' demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp ''Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir.'' demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinlere aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

0: Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: كَدَأْبِ آلِ

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.''

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.''

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.''

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
1: Ey peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa, 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa, 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa, onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

0: yuridul ahireh vallahu azizun hakim.
1: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.''

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayrû

0: غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
1: Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.''

0: أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Ey Muhammed! Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu, onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: لهم إن الله يحب المتقين.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.
0: كَيْفَ وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّا وَلَا ذِمَّهِ

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah, dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.
0: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.''

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا

Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا.
0: Nasıl da uyduruyorlar?

0: Subhanahu amma yushrikun.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı

Ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: أَثْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı, elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin?''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ

Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

0: ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ.
1: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِرْ

0: Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.
1: اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ
0: Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa, bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa, biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبْ

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.''

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.''

0: sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.
1: فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

0: Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: Ve

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelik koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup, Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühennebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

0: dunya vel ahireh ve ma lehum fil ardı min veliyyin ve la nasir.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse, andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.''

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Ferihan.

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

0: Kazandıklarının cezası olarak bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar.
1: فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ

0: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
1: وَلَا

0: Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
1: وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
0: Leysa

0: فَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ
1: Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 10. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin, Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz, gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sabah olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha, ey ipekleri yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh. İsmi Fudayl bin İyad bin Mes'ud bin Beşir. Künyesi Ebu Ali. Doğumu 726'da Horasan'ın Ebivert kasabası Kandin köyü. Vefatı 803'te Mekke'de. Talebeleri Sırrı-i Sekati, Abdullah bin Mübarek, Bişr-i Hafî, İmam-ı Şafii, hocası İmam-ı Azam Ebu Hanife. Fudayl bin İyad, tevbe edenlerin öncüsü, ihsan ve kerem güneşi, vera ve marifet denizi, iki dünyadan geçmiş zamanının üstadıydı. Riyazet ve keramette yüksek şan sahibidir. Marifet ve verada eşi yoktur. Fudayl bin İyad, tövbe etmeden önce, gençlik yıllarında, Ebivert ile Serahs arasında, eşkıya reisi olup, yol kesicilik yapar, gelip giden kervanları soyardı. Böyle olmasına rağmen, namazını kılar ve orucunu tutardı. Soygun esnasında kervanda kadın olursa ona dokunmaz, borçlu ve sermayesi az olanların mallarını almazdı. Adamları arasında namaz kılmayan olursa onu kovardı. Fudayl bin İyad'ın adamları bir gün yine bir kervanı soymuşlardı. İşlerini bitirince yemek yemek için oturdular. O sırada kervan sahiplerinden birisi yanlarına gelip, "Reisiniz kimdir?" diye sordu. Yemektekiler, "O burada değil, şu ağacın altında namaz kılıyor," dediler. "Niçin sizinle birlikte yemek yemiyor?" deyince, "O oruçludur," dediler. Kervandan gelen adam iyice şaşırdı ve Fudayl bin İyad'ın yanına gitti. Huzur içinde namaz kıldığını gördü. Namaz bitince, "Namaz, oruç ve eşkıyalık bir arada nasıl bulunur?" diye sordu. Fudayl bin İyad, Allahü Teala Tövbe Suresi 102. ayetinde, "Münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötü nifak ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir," buyurdu. Adam hayretler içerisinde kaldı. Fakat "Niçin tövbe etmiyorsun?" diyemedi. Bir gün büyük bir kervan gözüktü. Fudayl bin İyad'ın arkadaşları kervanı fark edince yolunu kesmek üzere hazırlanmaya başladılar. Kervan içinde bulunan zengin birisi eşkıyaları fark etti ve "Altınlarımı öyle bir yere saklayayım ki eşkıyalar eşyalarımızı alsa bile geriye bunlar kalsın," düşüncesiyle kervandan ayrıldı. Uygun bir yer arıyordu. Bu sırada bir çadır gördü. Hemen o tarafa yöneldi. Çadırın içinde sırtında abası, başında külahı olan biri huşu içinde namaz kılıyordu. Ona bir miktar parası olduğunu ve emanet etmek istediğini bildirdi. Fudayl bin İyad bir köşeye bırakıvermesini işaret etti. Bunun üzerine zengin şahıs altınları bırakıp kervanın yanına döndü. Eşkıyalar kervanın mallarını yağmalamışlardı. Zengin, eşkıyanın almadığı bazı eşyaları yanına alıp tekrar çadırın yanına döndü. İşte o zaman eşkıyaların kervandan aldıkları malları paylaştıklarını gördü. İşin daha garip yanı da az evvel altınlarını teslim ettiği şahsın eşkıyanın reisi olmasıydı. Zengin adam buna çok şaşırdı ve "Vay başıma gelenler! Demek altınları eşkıyaların reisine vermişim," dedi. Büyük bir üzüntü içinde geriye dönerken Fudayl bin İyad ona "Buraya niçin geldin?" diye sordu. Zengin adam bu söz üzerine yavaş yavaş geri döndü

aldık. Sen ise onları geri veriyorsun. Böyle şey olur mu?" dediler. Fudayl bin İyad arkadaşlarına, "O bana hüsnü zan etti. Ben de Allahü Teala'ya hüsnü zan ediyorum. Ben o kimsenin benim hakkımdaki iyi niyetini doğru çıkardım. O da ki Allahü Teala da benim kendisi hakkındaki hüsnü zannımı doğru çıkarır," dedi. Bir gün yoldan bir kervan geçiyordu. Kervandakilerden biri Hadid suresi 16. ayetinin baş tarafını okudu. "İman edenlere vakti gelmedi mi ki kalpleri Allahü Teala'nın zikrine ve inen Kur'an'a saygı ile yumuşasın." İşte bu ayet-i kerime kendisine öylesine tesir etti ki gönlünden yaralandı. İçinden "geldi, geldi, hatta geçti bile" diyerek kendinden geçmiş bir halde şaşkın ve mahcup olarak bir harabeye sığındı. Bu sırada kervan yola çıktı. Giderlerken kervandakiler, "Fudayl bin İyad yolumuzun üzerinde bulunuyor. Acaba nasıl gideceğiz?" diye birbirleriyle konuşmalarını duydu. Ve onlara, "Size müjdeler olsun. Şimdi o yaptıklarına pişman olup tövbe etti. Bundan önce nasıl siz ondan kaçmışsanız, o da bundan sonra sizden kaçmakta, aynı işleri yapmaktan uzaklaşmakta, sakınmaktadır" diyerek tövbe ettiğini bildirdi. Bundan sonra her tarafı gezerek üzerinde hakkı olanları buldu ve fazlasıyla ödeyerek hepsiyle helalleşti. Fudayl bin İyad'ın tövbe etmesi başka bir rivayette şöyle anlatılır. Fudayl bin İyad bir cariyeye aşık olmuştu. Cariyenin bulunduğu evin duvarına çıkar, onu görmek ümidiyle sabaha kadar beklerdi. Bir gün duvarın üzerindeyken önünden, arkasından, sağından, solundan insanı ürperten bir ses duydu. Sesin sahibi Hadid suresi 16. ayetin başını okuyordu. "İman edenlere vakti gelmedi mi ki kalpleri Allahü Teala'nın zikrine ve inen Kur'an'a saygı ile yumuşasın." Fudayl bin İyad bu ayetin tesiriyle uzun süre kendine gelemedi. Duvarın üzerinde kendinden geçmiş bir vaziyette hareketsiz kaldı. Sonra kendine geldiğinde gözlerinden yaşlar boşandı ve "O zaman geldi ya Rabbi" diye inledi ve tövbe ederek Allah'a yöneldi. Fudayl bin İyad yaptıklarına çok pişman olmuştu. Yanındakilerden birine, "Allah rızası için beni bağla ve sultanın huzuruna götür. Benim pek çok cezam var. Sultan beni cezalandırsın da cezamı dünyadayken çekmiş olayım. Böylece hakkımdaki neyse o yerine getirilmiş olur" dedi. Sultanın yanına gittiler ve halini anlattılar. Sultan kendisine çok izzet ve ikramda bulunarak evine götürülmesini emretti. Fudayl bin İyad evinin önüne getirildiğinde hala ağlıyordu. Hanımı bu halini görüp sordu. "Sana ne oldu? Niçin ağlayıp inliyorsun? Yoksa seni dövdüler mi?" dedi. "Evet, çok dövdüler" buyurdu. Hanımının merakı daha da artarak "Nerene vurdular?" diye sordu. Fudayl bin İyad ailesine, "Sultan yaptıklarımın cezasını vermedi. Fakat ızdırabım canımı yakıyor ve ciğerimi deliyor" dedi. Sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. "Ben Rabbimin hanesine yani Kâbe'ye gidip ziyaret etmeye niyet ettim. İstersen aramızdaki nikah bağını çözüp seni boşayayım" dedi. Hanımı, "Allah korusun, senden nasıl ayrılırım? Sen nereye gidersen ben de beraber gelir, senin hizmetinde bulunurum" dedi. İkisi birlikte hac yoluna çıktılar. Allahü Teala yolculuklarını kolaylaştırdı. Fudayl bin İyad hac sırasında Kâbe'de bazı alim ve velilerle görüştü. Bir gün Halife Harun Reşid

Reşit, veziri Fadl Bermeki'ye, beni bir kimsenin yanına götür. Kalbim bu göz kamaştırıcı, şaşalı hayattan sıkıldı. Rahatlık, gönül huzuru arıyorum dedi. Veziri onu Süfyan bin Uyeyne'nin evine götürdü. Süfyan kapıyı açıp, kim geldi diye sordu. Müminlerin emiri geldi dediler. Ne için bana haber vermediniz? Bilseydim ben huzuruna gelirdim dedi. Halife Harun Reşit bunu duyunca, benim aradığım kimse bu değildir dedi. Süfyan bin Uyeyne bunu duyunca, sizin aradığınız kimse Fudayl bin İyad'dır dedi. Halife ile veziri Fudayl bin İyad'ın kapısına gittiler. O sırada Fudayl, Câsiye suresi 21. ayetini okuyordu ki, meali şudur. Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, kendilerini iman edip salih ameller işleyenler gibi yapacağız, hayat ve ölümlerini bir tutacağız mı sandılar? Ne fena hüküm veriyorlar. Harun Reşit, nasihat istersek bu bize yeter, dedi. Kapıyı çaldılar. Fudayl, kim o? Diye bağırdı. Müminlerin emiri, dediler. Bunun üzerine Fudayl, müminlerin emirinin benim yanımda ne işi var ve benim onunla ne işim var? Beni meşgul etmeyiniz, dedi. Vezir, halifeye itaat vaciptir, dediyse de Fudayl, beni meşgul etmeyiniz, sözünü tekrarladı. Vezir, müsaadenle mi girelim yoksa zorla mı? Diye sordu. Fudayl, müsaadem yok ama zorla girecekseniz siz bilirsiniz, buyurdu. Harun Reşit içeri girdi. Fudayl, kimsenin yüzünü görmemek için kandili söndürdü. Karanlıkta Harun Reşit'in eli, Fudayl'ın eline değdi. Fudayl, bu el ne yumuşaktır. Cehennemden kurtulursa, buyurdu. Böyle dedi ve namaza durdu. Harun Reşit ağladı ve bir söz daha söyle dedi. Fudayl namazda selam verince buyurdu ki, baban Resulullah'ın amcasıydı. Peygamberimize beni bir kavme emir yapınız demişti. Resulullah da, ey amcam, seni nefsin üzerine emir ettim. Yani nefsinin Allahü Teala'ya taatte olması, insanların bin senelik taatinden iyidir, buyurdu. Çünkü bir günlük emirlik, kıyamette pişmanlıktır, buyurmuştur. Harun Reşit, biraz daha söyle, dedi. Fudayl bin İyad, Ömer bin Abdülaziz'i halife yaptıkları zaman, Salim bin Abdullah, Reca bin Hayve ve Muhammed bin Ka'b'ı çağırdı ve ben bu işe düştüm, kurtuluş çarem nedir diye sordu. Onlar da, yarın kıyamet gününde azaptan kurtulmak istiyorsan, Müslümanlardan yaşlıları baban yerine koy, gençleri kardeş kabul eyle, çocukları da kendi çocukların gibi düşün. Kadınları ise kız kardeşin ve annen kabul eyle. Onlara, anana, babana, annene, kardeşine ve çocuklarına yaptığın gibi muamele eyle, dediler. Harun Reşit, biraz daha söyle dedi. O da, İslam ülkesi senin evin gibidir. İnsanları ev halkın gibidir. Babalarına lütufla, kardeşlerine ve çocuklarına iyilikle muamele eyle, buyurdu. Sonra devam ederek, korkarım şu güzel yüzün ateşte yanar ve çirkinleşir. Güzel yüzlerden niceleri cehennemde çirkinleşir ve emirlerden niceleri orada esir olur, buyurdu. Harun Reşit, biraz daha söyle, dedi. O da, Allahü Teala'dan kork ve ona ne cevap vereceğini düşün. Cevaplarını şimdiden hazırla. Çünkü kıyamet günü Allahü Teala sana Müslümanların hepsinden tek tek soracaktır. Hepsi için adalet isteyecektir. Eğer bir gece bir ihtiyar kadın
evinde

bir şey yemeden yatarsa, yarın senin eteğine yapışır ve sana hasım olur, buyurdu. Harun Reşit o kadar çok ağladı ki, kendinden geçti. Halife kendine gelince sordu. Birisine borcun var mıdır, dedi. O da, evet, Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam, vay halime, buyurdu. Harun Reşit, insanlara borcun var mı demek istiyorum, dedi. Allahü Teala'ya şükürler olsun ki, bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur, buyurdu. Bunun üzerine Harun Reşit, onun önüne 1000 altın koydu ve, bunlar helaldir, annemin mirasındandır, dedi. Fudayl bin İyad ona, bütün bu nasihatlerimin sana bir faydası olmadı, buyurdu ve yanından kalkıp gitti. Fudayl'ın ismi halifenin yanında geçtiğinde, ah ne insandır o, hakikaten mert kimsedir, derdi. Fudayl bin İyad bir gün küçük çocuğunu kucağına almıştı. Onu okşadı, bağrına bastı. Çocuk, babacığım beni seviyor musun, dedi. O da, evet seviyorum, buyurdu. Peki Allahü Teala'yı seviyor musun, dedi. Tabii seviyorum, buyurdu. Babacığım, senin kaç tane kalbin var? 1 tane var oğlum. Ey babacığım, bir kalbe 2 sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun, dedi. Fudayl bin İyad, küçük çocuğunun bu derin manalı sözleri kendi kendine söylemediğini, Allahü Teala'nın söylettiğini anlayarak yavrusunu kucağından indirdi ve eliyle başını dövmeye başladı. Bundan sonra her an Allahü Teala ile meşgul olacağına söz verdi. Oğluna da, ey oğlum, sen ne güzel vaizsin, deyip bağrına bastı ve seni hakiki sevgilinin izni ve emriyle seviyordum, buyurdu. Fudayl bin İyad, tövbe etmeden önce hangi kervandan bir mal gasp etmişse, onların üzerine o kafiledekilerin isimlerini yazar ve mallarını saklardı. Tövbe ettikten sonra o malları sahiplerine götürüp helalleşti ve affını diledi. Yalnız Ebi Vert kasabasında bir Yahudi hakkını helal etmiyordu. Hiçbir teklifi de kabul etmiyor, Fudayl bin İyad'ı zor durumda bırakmak için olmayacak şartlar ileri sürüyordu. Fudayl'a, eğer hakkımı helal etmemi istiyorsan, filan yerde kayalık bir tepe var. O tepeyi kazarak oradan kaldır. Oralar dümdüz olsun, dedi. Fudayl bin İyad, hakkını helal ettirmek için buna razı oldu ve kazmaya başladı. Fudayl'ın bu gayreti sebebiyle, Allahü Teala'nın ihsanıyla bir seher vakti rüzgar çıktı ve orayı dümdüz etti. Yahudi bunu görünce hayretinden dona kaldı. Bu sefer de, benden aldığın malımı iade etmedikçe hakkımı helal etmeyeceğim diye yemin etmiştim. Benim yastığımın altında altınlar var. Sana hakkımı helal edebilmem için oradan altınları alıp bana vermen lazım, dedi. Yahudi daha önce yastığının altına çakıl taşları koymuştu. Fudayl elini yastığın altına soktu. Allahü Teala'nın izniyle çakıl taşları altın olmuştu. Bir avuç altını Yahudi'ye verdi. Yahudinin şaşkınlığı son haddine varmıştı. Sana hakkımı helal etmeden önce bana İslam'ı anlat, dedi. Fudayl, bu ne haldir, diye sordu. Yahudi şöyle anlattı. Ben Tevrat'ta, tövbesinde sadık ve samimi olanın elinde çakıl taşları altın olur diye okudum. Aslında yastığın altında çakıl taşları vardı ve ben seni imtihan için öyle söylemiştim. Elinde çakıl taşlarının altın olduğunu görünce anladım ki senin dinin haktır ve sen tövbende sadıksın, dedi ve iman ederek Müslüman oldu. Fudayl bin İyad bir gün, insanlar doğruluk ve helal rızıktan daha faziletli bir şey ile süslenmemiştir, buyurdu. Bunun üzerine oğlu, babacığım,
helal

kıymetlidir dedi. Fudail oğluna, ey oğlum, helalin azı da Allahü Teala'nın katında çoktur buyurdu. Fudail bin İyad'ın oğlu Ali, Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi sonuna kadar okuyamaz, düşer bayılırdı. Bir gün Fudail bin İyad'a bir kari yani okuyucu geldi. Onu oğlunun yanına göndermek istedi ve oğluma Kur'an-ı Kerim oku. Dinlemekten çok hoşlanır. Zilzal ve El-Kariya surelerini okuma. Çünkü kıyamet sözünü dinlemeye tahammül edemez, takat getiremez buyurdu. O kari yani Kur'an okuyucusu gitti. Unutarak El-Kariya suresini okumaya başladı. Dördüncü ayete gelince Fudail'ın oğlu Ali Allah deyip düştü. Kontrol ettiler, ruhunu teslim etmişti. Fudail bin İyad oğlu vefat edince tebessüm etti. Halbuki 30 yıldır hiç gülmemişti. Ey Fudail, bugün gülünecek gün müdür diye sordular. Bunlara cevap olarak ben şu anda peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem tatmış olduğu evlat ölüm acısını tatmış bulunuyorum. Anladım ki Allahü Teala evladımın ölümüne razıdır. Madem ki oğlumun ölümünde Allahü Teala'nın rızası vardır, ben de Allahü Teala'nın rızasına razı oldum. Onun için güldüm buyurdu. Fudail bin İyad bir gün Mina tepelerinden bir tepenin üzerinde bulunuyordu. Allahü Teala'nın evliyasından bir veli şu dağa sallan dese dağ derhal sallanır buyurdu. Fudail bin İyad böyle söyler söylemez dağ sallanmaya başladı. Fudail dağa sakin ol, ben bu sözümle seni kastetmedim dedi ve dağ sakinleşti. Fudail bin İyad bir gün Arafat meydanında insanları seyrediyordu. Müslümanlar feryat ederek Allahü Teala'dan yardım istiyorlardı. Bunları bir müddet seyrettikten sonra Sübhanallah, şu kadar insan kerim bir zatın kapısına gitse bu şekilde yalvararak bir dank altın isteseler o zat bu insanları ümitsiz ve eli boş geri çevirmez. Ya Rabbi, sen kerim ve gaffarsın. Bu insanların hepsini affetmen, kerim ve gani olan bir zatın bir dank altın vermesinden daha kolaydır. Ya Rabbi, senin ihsanların o kadar çoktur ki, bu insanların hepsini affetsen, senin ihsanından hiçbir şey eksilmez, dedi. Fudail'e gâibten bir ses, ey Fudail, senin bu hüsn-i zannın hürmetine hepsini affettim, diyordu. Fudail bin İyad'a küçük günahlardan soruldu. O zaman şöyle cevap verdi. Günah kişinin yanında ne kadar küçük görülürse Allahü Teala katında o derece büyük olur. Günah kişinin yanında ne kadar büyük görülürse Allahü Teala'nın katında o derece küçük olur buyurdu. Fudail bin İyad bid'atten ve bid'at sahiplerinden nefret eder, insanları bunun zararlarından sakındırırdı. Bu hususta bid'at sahibiyle oturan, onunla görüşen kimseden sakınınız. Bid'at sahiplerini seven kimsenin amellerini Allahü Teala kabul etmez. Kalbinden İslam nurunu çıkarır. Müslüman Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at sahiplerinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olur buyurdu. Fudail bin İyad rahmetullahi aleyh insanlara dünyanın fani, geçici
ve değersiz, ahiretin baki, kalıcı ve paha biçilmez olduğunu anlatırdı. Bu hususta bir düşüncesini şöyle dile getirdi. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir buyurdu. Fudayl bin İyad sevdiklerine bir gün pişman olmadan önce tefekkür edip amel işleyiniz. Dünyaya aldanmayınız. Çünkü dünyada sağlam ve sıhhatli olan hastalanır. Yeni olan eskir, nimetleri yok olur. Gençler, ihtiyarlar buyurdu. Fudayl bin İyad daima farzların önemini anlatırdı. Şöyle derdi. Farzlar insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr sermaye olduktan sonra meydana gelir. Fudayl bin İyad'a birisi gelip şöyle dedi. Ey Fudayl, bana nasihat et. Fudayl ona dönüp, sen kendi nefsine nasihat edici ol. Kendine lazım olan şeyleri sağ iken görüp yapmaya gayret et. İnsanları kendine tavsiye ve nasihat edici eyleme. Kendin dünyada gafil ve durgun olup da öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak işlere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde başkalarının senin için iyilik yapacaklarına, sevap işleyeceklerine nasıl inanabiliyorsun? Buyurdu. Fudayl bin İyad'ın yanında birisinden şöyle sitayişle bahsettiler. O zat ağzına helva koymaz. Bunun üzerine Fudayl, helva yemeyi bırakmak bir mürüvvet mi sanki? Siz onun akrabasını gözetip gözetmediğine, öfkesini yenip yenmediğine, komşularına, dul kalmış kadınlara ve yetimlere karşı nasıl davrandığına bakınız. Din kardeşleriyle arkadaşlarına karşı huy ve edebi nedir? Hükmünüzü verirken asıl bunlara dikkat edin buyurdu. Birisi Fudayl bin İyad'a bana nasihat ediniz dedi. Fudayl ona baban sağ mı diye sordu. O da vefat etti dedi. Bunun üzerine Fudayl bin İyad evladım haydi beni terk et. İyi bil ki babasının vefatından sonra başkalarının nasihatlerine muhtaç birine hiçbir nasihat fayda vermez buyurdu. Fudayl bin İyad etrafındakilere sık sık Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumundan anlatır, kendinden şöyle bir misal verirdi. Ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım. Fudayl bin İyad etrafında toplanan insanları lüzumsuz konuşmaktan sakındırırdı. Bir gün bu sebeple sözünü hesabını vereceği amelinden sayan bir kimse kendisini ilgilendiren hususlar dışında pek az konuşur buyurdu. Fudayl bin İyad'a niçin Allahü Teala'dan korkanı göremiyoruz diye sordular. Fudayl onlara, şayet siz korksaydınız, korkanı görürdünüz. Korkanı korkanlardan başkası görmez. Nitekim evladını kaybeden anne, evladı ölen bir anne görmek ister, buyurdu. Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyh, tevazunun önemi hakkında şöyle anlattı. Allahü Teala dağlara, İçinizden birisi üzerinde bir peygamberimle konuşacağım diye vahyetti. Bunun üzerine